tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tebliğ etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yeteşimin azabı sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Menibine ilehi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. Üstü'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu, geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına. Geldiğin yere geri dön diyor Allah Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah 4. ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tevi sebila men elâve ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime üzerine sekiz. Besbül ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah-u Teala. Emri Allah-u Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efum. Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da, beçini de, nefsini de Allah'a ulaştır.

10. ayet-i kerime Maide 7. Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah-u Teala ailesi bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galib dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik, ey nefs, ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah-u Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki, semina, işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah-u Teala. Yemin, misak ve ahd ediyoruz Allah-u Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğiniz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah Teala diyor ki Nisa 58'de inna Allahe ye'murikum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. ayet-i kerime ile ruhumuzun Allah'a dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık?

bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim ürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve ürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok. %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikim olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha az oluyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Geriden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paraleldir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına ulaştıktan
sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'su Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. Onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabi 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600 1'e 700'e ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki

nimet verir diyor Allah Teala. Bire 100'den başlayarak bire 200, 300, 400, 500, 600, bire 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle fazla gönderirken zikir yaptığımızda bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş. Ustad, misal, milaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah-u Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sebebinde. Bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hidallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, işte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sebil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sebil yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. 107 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan Tarık-ı Müstakim başlar. Tarık-ı Müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarık-ı Müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. Bu alemlerin hepsi geçinir. Yatay bir sebil ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sebil Sitret-ül Müntaha'dan, yani Allah'ın indi hidayesinden Allah'a kadar yapılan direk yolculukta, dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi beş bin iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak. Açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes yedi bin zikirle başlar ve zikri 15 bine

19 bin zikreye gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde kişinin 33 bin zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin bulunduğunun talep üzerine vücudundan ayrılır ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci katı kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

Anadirgâh'ta devrin imamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından belirtilerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Harun Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin solundan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları, en sonunda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Mustakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Mustakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Mustakim biter. Tarık-ı Mustakim biter. Fetih için, yedinci katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. İkincisinde yani Tarık-ı Mustakim, Sırat-ı Mustakim'in ikinci safhası ilk dikey yol, yedi katlık yol. Adı Tarık-ı Mustakim. Tarık-ı Mustakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, yine yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat verisi, sol kanat verisi ve Halim Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan Evliya namzetleri, katları çıkanlar onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda hanım sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyre süluka Allah'a doğru olan bu yolda iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyri sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyri sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
küllü nefsin vima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetin. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde gideri bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, onun yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır. O kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secdeyse, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci katı kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisiyle henüz alamamış olan, daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin hepsi
çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız huzur namazının ön tarafında solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gökkatının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz topra düzenindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğunu bir kesin burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal bildiğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdede olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsimizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberri'u nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i İlla ma rahime rabbim. Ya Rabbi ben de. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gökkatına ulaşır. Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır. Fazıllarda %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar az olacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levm edilen bir nefsten bahsediyor Allah-u Teala. Levm edilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor. Ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini men edemiyor. Nefsine hakim olamıyor. Nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında nefsinde
ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah-u Teala

وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Rehm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf, bu saf çoğaldıkça ruhlar sağa ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. Bu bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu ile 60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar. Ama içeride duruyorlar. Dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el yapıyor. Sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre... belki 40 metrelik bir koridor. Bu koridorun bittiği yerden sağa sapılıyor. Kapı yok. Ve su arınma havuzlarının bulunduğu yere giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren, ikinci giren sol kanat velisi, üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat velisi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan,
Ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan su arınma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik, o havuzun üstünde secde ediyor. Su arınma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin. Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı, 1 metre genişlikte, 80 santimde bir metre uzunlukta, yani 1 metre uzunlukta 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf. Yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte. Şeffaf. Camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre. Derinlik, derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre, dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerin yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa solu sıralamış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzların da içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra, ikinci kattaki secde olayı, sağ kanat filisi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye, sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamette doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat filisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat filisi ve sol kanat filisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat meclisi, sol kanat meclisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar.
başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu can platformun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisinin üzerinde barındıran, cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın cam görüntüsünün de ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi, el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse, cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam, ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği? Bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son sefasında yaratılmıştır. Ama bu adına zulmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor. Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun
bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer geliyor sağdan sola doğru ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat velisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Arda arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da hanım sultan geliyor ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanat velisi gene en sağda, sol kanat velisi solda ama hanım sultan da en solda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak, dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sonra doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sade bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten 1. kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır. Ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı hem zemin kattaki dergahta vardır, hem ikinci kattaki dergahta vardır.

zemin katta devrin imamının dergahında salının üst tarafında sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı 7. kata ve 7. katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki altıncı kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu 7. kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın önünü öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler.

kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar, sayıları diğer kafirlere nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra mihenk tenfesine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü kata secde ederler. Beytül Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytül Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar. Kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmü kitabı ulaşırlar. Kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Salih'ine ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de suvarılma havuzlarında suvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat verisi sağ tarafa, sol kanat verisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstlü iki katını da doldururlar. Secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mihenk menfezinden yükselirler. Beytül Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralarlar. Orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci katı yükselirler. Beytül Haram'ın aslında secde edenler. Gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır. Yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir. Çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu süliyetinde bir kapı olan bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar. Sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor.
tedavi ediyor.

0: Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda. Her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline. Ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi. Yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir. Ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler. Ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meap olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor. Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek. Sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratı müstakim. Sıratı lezine elham tarihim. Gayrı olan tarihim. Amin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir.
1: nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu. Yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz af ve şükür. Bizleri bir defa daha Allah'ın yüce sohbetini bir araya getirdik. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki, kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudunda Allah'a teslimden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de bu emirleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve ehliye muslimin. Bunun tam o kadar o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş, bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu yok. Ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah'a Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden 4 makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının 4.'sidir. Müslümler makamı. Sadece 2 vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın 2 safhasını bitirdik. 3. safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulu'l-Erbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Li ulü'l-elbab yeskurullaha kıyamen kuvveden ve ala cenubihim." O ulü'l-elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulu'l-Erbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulu'l-Erbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulu'l-Erbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ölül Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz, ihlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor ama aslında böyle değil olay. Bir insanın ölül Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark, kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca, zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve selavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştı. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasretler geldikçe karanlıklar da bu hasretlerin İman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Teskiye'de 35, 42, 49 huşudaki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi de artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir tahap ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e yükseliyor bu zühd makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde 191 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbine yalnız 9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır. Zulmani kapı kapalıdır. Artık zulmani kapının açılması mümkün değildir daimi zikre ulaştığımız için. Çünkü zulmani kapıya kadar indirilmiş olan mühürün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple ulul elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık ulul elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlastaki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla ulul elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir muktesef haktır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey ulul elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para, oradaki onarlık insan ruhları süresi, her süresindeki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı, 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene ulul elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman ulul elbab makamındaki kişi ihlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte ulul elbab makamını ihlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman birinci kat gösterilirse birisine, Ulul Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık ihlas makamındadır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani yedinci katta Sitetül Müntaha da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları gören kişi en son Sitetül Müntaha'yı görür. Sitetül Müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel Ulul Elbab'tan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle, kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve Sitetül Müntaha. Ulul Elbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulul Elbab makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulul Elbab makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulul Elbab makamıyla İhlas makamı İkinci yakini ifade eder, muhtevasını alır. Birinci yakin, ilmel yakindir. İhlas makamının Ulul Elbab makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey, o kişinin ilmel yakinde oluşu. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da Ulul Elbab olduğu zaman artık o kişi ilmel yakini bitirmiş, aynel yakindedir. Ve Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı aynel yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah-u Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek, zemin katına itibaren 7 tane gök katını ve Ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse ulul elbab makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul elbab makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse ulul elbab makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur. Ullerbat makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple ulul elbab makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladığı da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden girecektir. Onun için diyor ki feselû ehler zikre infintüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bizim sevgili din adamlarımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki, neden zikir ehli değil de ehli? Diyecektir ki, ne farkı var? Bu farkları bilseydi, öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse, muhtevaya baktığımız zaman, bu muhtevada ulul elbabın işgal ettiği yer, velayetin 5. makamıdır. Ve ulul elbab da ulul elbab kademesini işgal edenler de, ihlas kademesini işgal edenler de, salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ahkam-ı Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah Teala buyuruyor ki utlu Ahkam-ı Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel minkeri. Muhakkak ki namaz minkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada 3 tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu 3 zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da muhlis de salih de 3 grubun 3'ü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten 3 basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır.

vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden beraber gider ama tezekkür deyince vahiy kesilir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar. İşte onun için Allah-u Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını, yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir, hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin, yani Rad Suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Kema ersalna fikum resulen minkum." Ey sahabe diyor sizlere, daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi sizin aranızdan birini Resul olarak, bir peygamber Resul'den bahsediyor, gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha, 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Beka, Zühd, Nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulu'l-Elbab makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah-u Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve

o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah-u Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah-u Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. İşte burada Allah-u Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının beşinci statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasletleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler. Altıncısı sevgi. İhlas makamının en büyük dayanağı. Yedincisi de talepsizlik.
Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin. Başkalarına da o kişiden sevgi aksın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse İhlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Biz hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada İhlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basamağı birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde İhlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı Tövbe-i Nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey,
bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerinin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَكْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah-u Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademe gösterir. İlvel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış, kişi hikmete ulaşmış ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfın sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yerlerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra
Nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor kişi? 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu 4 makam kitap öğretilmesidir. Sonra 2 makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı, hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kademeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin İkinci ve son makamıdır ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daim zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. الفاتحة مع الصلوات

الفاتحة مع الصلوات. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan halif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun
yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve Illuminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi, sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe, hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını
incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren sevgiyi temel alan bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim,
Bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf, mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası
fizik vücudu ve çi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da 1, fizik vücudunda 2, nefsin de 3 ve
iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor. Ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor.
bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı, Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da
zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken

getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır, hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illa ve entüm müslimun. Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, böyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun. Sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silm kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silm kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da
Allah'a teslim olmak olduğuna göre

Ve bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuğafûne suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezîne sabir iptigâe ve çerabbehüm. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah." Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar,
onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için
sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadarla kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. ...25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, 5. safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi,
bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse

Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından.

Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler.

Allah Teala bütçenizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Tüm sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi realuhum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradeden de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ اَمِنُتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de
Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki fevzül azimin sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, ediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Riyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de riyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet'i yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri, tasavvufa karşı
çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar, İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar, İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatının, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı
öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekun cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleleri halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar? 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak. Tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yûkinû. Diyor ki Allah Teala,
onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa mütealik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse,
tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamd edilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu
ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben

Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1 Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlamadım, hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci-i ila

Rabbiki, ruha hitap ediyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allah'ı yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı mustakimu
fettebihu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir.
nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyasının iç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden
razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumussalat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat. Onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden
daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp gözünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir, nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Ve bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık, iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede
uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik, Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik, Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Bunu da kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Evet dedik, sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası, o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman Eşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz, şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi çölünü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor. Bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz. Onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim.
Yavuz Sultan Selim. Padişahlar içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine. Yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala
Neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak, derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler. Yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman, öğleyi de, ikindiyi de, akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de, ikindiyi de, akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve
Secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta. Beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir. Vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüviyeti göstermez, göstermeyebilir. Ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan, gözlerini açıp kapayarak, içinden, dilini de kımıldatamıyor, içinden, içindeki sesle dua ederek namazını kılar. Başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz. Gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk. Ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün. Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz. Zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı.
gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, bir saati eksilmiş konunun. O bir saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rükûya gelirler.

Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde ediyor, edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda oluşan bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer 2 vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 14'üne de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki karşınızda bir duvar var ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice

Gece değişmez. Kalp gözünüzle görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. Kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa, size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını, su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmü kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü kitaptan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihin'i, sonra zikir hücrelerini, sonra İndi İlahi. Ve İndi İlahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Münteha en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.
yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzle neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah-u Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah-u Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, O'nun sevdiğiniz noktaya ulaşır, O'na aşık olduğunuz noktaya ulaşır, O'nu da aşar, O'na hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca O'na hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın 7 kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bihakkın takvaya,
Hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim ve mağdûbi aleyhim ve lâdîn. Âmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Bir yeni gün, bir yeni beraberlik, bir yeni konu, evliyalık makamları. Evliya, dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dostluğu her açıdan sizler için, bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim. Hepinizin Allah'ın dostu olmanız Allah-u Teala'nın temel kuralıdır. Hedefi odur. Bütün insanları Allah dostu yapmak üzere bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Ve her şey Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah-u Teala'nın evliyası nasıl insanlar? Allah-u Teala'nın evliyası ruhlarını Allah'a ulaştırabilmiş olanlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara korku yoktur. Allah Teala evliya tarifini veriyor. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yestekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada da, ahirette de müjdeler olan insanlar. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Dünyadaki müjdenin var olduğu nokta, mutluluğun yarıdan öteye geçtiği noktadır. Dünya saadetinin var olduğunu söyleyebilmek için %50'den daha fazla mutluluk temeldir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dostlarının dizaynı var. Allah-u Teala'nın dostları bir güzelliği ifade ederler. Allah onları dost edinmiştir. Allah'ın dostu olmak payesine ve şerefine ermişlerdir. Onlar Allah'a dosttur, Allah da onlara dosttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliyalık nerede başlar? Baştan başlayalım, birkaç dakika içinde evliyalık makamına kadar beraberce ulaşalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, davranış biçimlerini olaylara göre tayin ettirir. Herkes olayları değerlendirir. Ama bunların arasında büyük kısmı seçilir. Çok büyük bir kısım seçilir. Ve seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kim dilerse onların dileğini, onlar Allah'a ulaşmayı dilediği anda işitir, bilir ve görür. Verayim esmasına tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alır. Beşinci, kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı, kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Yedinci basamaklarda oluruz. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. 11. basamakta zikir yaptığımızda nefsimizin kalbine artık Allah'ın nurları girmeye başlar. 12. basamakta bu aslında kalbimize girmeye başlar dedik ama sızmaya başlar. Rahmet ve fazladan yalnız rahmet sızmaya başlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilirler. Rahmet sızıntısı %2'yi bulur ve huşu sahibi oluruz. 12. basamak ve huşu sahibi olunca Allah-u Teala bize mürşidimizi gösterir. Kime tabi olacaksak onu gösterir. Mürşit sevgisini de Allah verir kalbimize. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Önünde diz çöküp el öper, tabi oluruz. Tabiyetimiz 14. basamakta tahakkuk eder. Bize 10 tane ihsan tamamlanmıştır. 10. ihsan Allah'ın mürşidimizi göstermesidir. 10 tane de nimet alırız burada. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Kalbimizin nur kapısını, kalbimizin mührünü Allah'a açar. Bu nur kapısının da açılması demektir tabiatıyla. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbimizin içine iman kelimesini yazar.
günahlarımızı sevaba çevirir Allah-u Teala. Ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemeye, yerlerine fazıları yerleştirmeye başlar. Fizik vücudumuzda nefs tezkiyesi oranında hangi oranda nefsimizin kalbinde fazilet birikimi gerçekleşmişse aynı oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulacağı için nefsimizin kalbi, fizik vücudumuz da aynı oranda Allah'a kul olur. Ve irademizde nefsimizin afetleri yok oldukça giderek güçlenir. Böyle bir dizaynla 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman faziletler, %2 rahmeti hep ilave olarak devreye koymamız lazım. Nefsimizin kalbinde %7 fazilet oluşunca ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, %2 fazilet birikimi, ikinci gök katına ulaşır ruhumuz. Birincisi fena makamıdır. Birincisi nefsi emmareyi tamamlamışızdır. İkincisi nefsi devamiyi tamamlamışızdır. Nefsi emmaredir ruhumuz. Emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz %7 nur birikimiyle birinci katı gök katına ulaşır. Nefsi devame nefsimizin bize levmeden nefsi, bizi yanlışlara sürükleyen nefsimizin levmedilme, kınanma noktasıdır burası. İkinci gök katına ulaşır ruhumuz. Nefsi mülhime ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimiyle. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 birikimi. Ruh dördüncü katta. Nefsi mutmainne, doyuma ulaşırız Allah'ın verdiklerinin. Artık bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşırız. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruh beşinci katta. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Nefse her zaman nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi artıyor. Ve yedinci defa nur birikimi, ruhumuz yedinci gök katında. Nefsi tezkiye. Nefsimiz tezkiye ediyor. 7 defa 7 %49 eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi oluştu. 2 de rahmet birikimi söz konusuydu. %51 oldu. Yani nefsimizin kalbinde nurlar afetlere hakim oldu. İşte burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. 7. kata ulaşan ruhumuz 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani evvap oluşumuz evliyalığın başlangıç kademesini ifade eder. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruhumuz ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. İlk teslim evliyalığın başladığı noktadır.
Fena makamı. Velayet makamları 7 tane makamdır. Evliyalık makamları. Velayet evliyalık demek. Evliyalık makamları 7 tane makamdır. Fena makamı 1, beka makamı 2. Üçüncüsü zühd makamı. Dördüncüsü muhsinler makamı. Beşincisi hullerbap makamı. Altıncısı ihlas makamı. Yedincisi salah makamı. İşte 7 tane evliyalık makamı bugünkü konumuzu teşkil ediyor. Bu Ramazan sohbetinde sizlere evliyalık makamlarını inşallah anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlu kılmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği tek şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu da, bu mutluluğa sadece Allah-u Teala'nın hedef tayiniyle ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka evliya olur. Eğer Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını, yani o kişiyi evliya kılacağını garanti etmiş. Evvela madde bir. Kim Allah'a ulaşıp da evliya olmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var mı? Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Kendisine ulaştırmayı, kendisine ruhunu teslim almayı dilerse. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, Allah da o kişinin ruhunu teslim almayı, hayattayken ruhunun kendisine ulaşmasını diler ve bunu Allah gerçekleştireceği için Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesini kullanıyor. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Bu dileğin sonucu Allah'ın kişiyi kendisine ulaştırması, yani evliya yapmasıdır. Enam 125'in Allah-u Teala tarafından vücut bulan talebi, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesi, Allah'ın tayinidir. Talebe bağlı tayinidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve o dilediklerinden dilediğini mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi.
diyordu Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah kimleri kendisine ulaştırmayı diler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırmayı diler ve onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Yani onları evliya yapar. Ve evliyalık makamları 7 tane makamı içerir. Demin isimlerini verdiğimiz makamlar. Ruhumuzu 21. basamakta Allah'a ulaştırırız. Bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aslında biz ulaştırmayız. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ruhumuz Allah'a ulaştı. 7 tane gök katını açtı. Allah'a ulaştı. Evliya olduk. Hangi makamdayız? Evliya olduk. Ne zaman? Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman mı? Ulaştığından birkaç saniye sonra. Ulaşınca derhal Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Yani Allah'a sarılır. Buna Allah'a sarılmak diyor Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'a sarılmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaştıran Allah'tır, sarılan ruhtur. Ulaştırıldıktan sonra Allah'a sarılan ve Allah'ın zatında yok olan ruhtur. Böyle bir kişiye Allah bir sığınaktır. Me'ab sığınak demektir. Allah'ın zatı bir me'abdır, bir sığınaktır. Allah Teala vallahu indehu hüsnül me'ab bulunuyor, buyuruyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı diler de irşat makamına ulaşırsa ruhu vücudundan ayrılır. Bundan sonra ne olur? Nebe 39 söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru yol ittihaz eder ve meab diyor Allah Teala. O yani o yolu hangi ruh aşarsa Allah'ın zatı olan sığınağa meab olan Allah'ın zatına, sığınak olan Allah'ın zatına ulaşır ve sığınağa sığınır. Meaba sığınır. Kim ruhunu meaba sığındırmışsa, kimin ruhu meaba ulaşıp sığınağa ulaşıp da sığınmışsa o kişi evvab adını alır. Meaba sığınmış demek. Allah'a ruhunu ulaştırmış demek. Öyleyse evliya olmak Allah'a ruhun ulaşmasıyla mümkün olan bir müessesedir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ruh Allah'a ulaştığı anda ruh derhal Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılmış ve ruh, Allah'a ulaşan ruh Allah'a sığınmıştır. Ulaştıran Allah'tır, sığınan ruhtur. Ve Allah'ın zatında ruh ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu sebeple bu ruh makama, birinci makamına evliyalığın fena fillah denmektedir. İfna olmak fena nerede? Allah'ın zatında. Allah'ın zatında ifna olma müessesesi. Yok olma, sığınağa sığınma.
Bu velayetin birinci makamıdır. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle fena makamına adım atarız ve fena makamında zikrimizi arttırmaya devam ederiz. Nerede bu zikir bize %10 daha nur kazandırırsa nefsimizin kalbinde fazıllar %10 daha artar da %61'e ulaşırsa, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bizim ruhumuzu bir tahta oturtuyor. Bir taht veriyor, bir nimet, yeni bir nimet olarak bir taht, bir altın taht veriyor kişiye. Ve bu indi ilahideki, Allah-u Teala'nın indindeki teslim yurdudur. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Allah'ın zatı ruhumuzun teslim olduğu, ruhumuzun yok olduğu bir sığınaktır. Ama bu Allah'ta ifna olmaktır, yok olmaktır. Allah'ın zatına ruhun teslimidir. Ama bir de indi ilahide, Allah-u Teala'nın indinde bir teslim yurdu vardır. Allah'ın zatı Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır. Ama aynı zamanda Allah'ın indinde, indi ilahide altın tahtlar da vardır ruhlar için. Ve kim beka makamına ulaşmışsa Allah-u Teala onları Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gelince indi ilahide bulunan bu altın tahtlardan birini vererek o tahtta baki kılar. Burası beka makamıdır. Ve zikrimiz %61'den ötede burada artmaya devam eder. Biz daha çok zikrederiz. Daha çok fazıl nefsimizin kalbinde birikir. Ve bu birikim %61'den ötelere doğru yürüyor. %10'u ne zaman tamamlar? Yani %61'den %71'e ne zaman ulaşır nefsimizin kalbi? Bu ulaşma %71 nur birikimine ulaşma manasına gelir. Ne zaman? Ne zaman zahit olursak? Öyleyse zahit olan kişi zühd makamının sahibi olan kişi bu bir makamdır. Kimdir zahit? Günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi zahittir. Dünyaya dönük değildir artık o kişi, Allah'a dönüktür. Kendisi için önemli olan müessesinin, hayat biçiminin dünya değil, ukva olduğunu ifade ediyor. Dünya olmadığını, Allah olduğunu ifade ediyor. Allah'ın kendisine hazırladığı imkan sebebiyle bu kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmıştır. Ne olur ulaşırsa
ulaşırsa o kişi zahit olur. Züht müezzesesinin negatif anlamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde veriliyor. Züht müessesesinin negatif anlamı diyor ki Allah-u Teala orada kardeşleri için Yusuf'un kardeşleri diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Yani ona değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar. Züht değer vermemek demek. Zahit denilen kişi neye değer vermez? Dünya hayatına değer vermez. Neye değer verir? Allah'a değer verir. Hayatını artık dünyaya dönük olmaktan çıkarmıştır. Allah'a dönük bir hale getirmiştir. Bunun manası 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 12 saatten daha fazlasını, mesela 13 saatini Allah'a hasretmektedir. 13 saat zikir yapmaktadır. Zikirli geçen süresi olan 13 saat, zikirsiz geçen süresi olan 11 saatten daha öteye taşmıştır. Her gün bu özelliğini korumaktadır kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada kişi zahit olmuştur. Her gün Allah'a ispat etmektedir zahit olduğunu. Her günkü zikri günün yarısını aşmaktadır. Allah'a kendisinden daha çok önem verdiğini, Allah'a ait olan bir hayatı, zikir hayatını, dünya hayatına tercih ettiğini her gün Allah'a ispatlamaktadır. Züht makamı, velayet makamlarının üçüncüsüdür. Ve fizik vücudun teslimi makamı olan muhsinler makamına bir yaklaşım ifade eder. Bir geçiştir. Öyleyse kim fizik vücudun teslimini yapmışsa onun zikir muhtevası günün yarısını aşmıştır. Allah-u Teala onlara mutlaka yardımcı olmuştur bu istikamette. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu Ramazan sohbetinde velayet makamlarının üçüncüsünü bitirmiş oluyoruz. Zühd makamı. Ne oluyor? Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'den ileri geçiyor şimdi. 72-73. 81'e ulaştığı zaman görüyoruz ki fizik vücudumuz artık Allah'a teslim olmuştur. Yani nefsimizde hala %19 afet olmasına rağmen fizik vücudumuz bunları hiçe sayıyor. Onları kale almıyor. Afetler sanki hiç yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz yerine getiriyor. Nefsimizin afetlerinin %19'u, yani 210'u, yaklaşık 10'u itiraz ettiği halde fizik vücudumuzun davranışlarına, fizik vücudumuz onu hiç değerli görmüyor, hesaba da katmıyor. Onlar diyor, afetler diyor, itiraz etmekte devam etsinler. Ben 200'de 190 böyle olmasını istiyorum. Ruhumuzun bütün hasletleri fizik vücudun istediğini istiyor. Nefsin afet hasletlerin, nefsin de %91'i, %81'i istiyor. 200'de 181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. 200'de sadece 19, yani yuvarlak hesap %10 istemiyor. %90'ın dediğini fizik vücut uyguluyor ve hiç hesaba katmıyor %10 itirazı. Ama itiraz
var olduğu için fizik vücudun Allah'a teslimi gerçek anlamda bütünlenmiyor. Onun için fizik vücudun tesliminde, fizik vücudun ahsen olduğu konusu biraz şaibeli, engelli. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanıyor burada. Yani ahsen olmanın bir eksikliğiyle beraber var oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına dikkat edin. Ne diyor Allah Teala? Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir fizik vücudun ahsen oluşu var velayet makamlarında, bir de nefsin ahsen oluşu var. Nefsin ahsen oluşuna Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Ama ahsen olan bir nefse muhlis adını veriyor. Nefs ne zaman ahsen olur? Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin olduğu zaman, fizik vücudun ahsen adıyla anılmamasının arkasında hala o kişinin iç dünyasında fizik vücudun davranışlarına engel olmaya çalışan 19%'luk veya yuvarlak hesap konuşalım %10'luk bir karşı kuvvet var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen %10'luk bir asi kuvvet. Ama bunlar nefsin kalbinde. Fizik vücudun davranışlarını etkilemek isteseler de şeytanın hakimiyeti sadece bunlar üzerinde ne kadar azdırsa neticeye tesir etmeleri artık mümkün değil. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Burada fizik vücudu ahsen kabul edebilir miyiz? Elbette etmek mümkün. Ahsen bir fizik vücut, ahsen bir nefs. Ahsen bir fizik vücut, engelli bir fizik vücuttur. Hala nefsin afetleri fizik vücut üzerinde de hükümran olmaya devam etmek ister. Ama bunların sayısı nefse göre %19'dur. Ama ruhu da devreye katarsanız %19'dur. Yani toplam Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyenler %181, karşı koymak isteyenler %19. Yuvarlak hesap %90, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir iç yapıyla yaklaşık %10 rezistansla fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyor. Bu fizik vücudun teslimidir. 25. basamaktayız. Bu makama muhsinler makamı diyoruz. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yer. Burası İlmel yakinin sonudur. Aslında ilmel yakin
ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada 22. basamakta tamamlanmıştır. Ama 22. basamak 21. basamaktan sadece birkaç saniye sonradır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun öğretildiği basamaklar. Bunun için velayet kademeleri, velayet, evliyalık makamı Kur'an'ın ruhunu devreye sokmuş olan insanların makamlarıdır. Velayet makamları Kur'an'ın lafzının aşılmış olduğunun kesin işaretini taşır. Lafız kıraat olarak 3. basamağa kadar geçerlidir. Tilavet olarak 14. basamağa kadar geçerlidir. Tezkiye olarak 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçerlidir. Ve burası ilmel yakinin sonudur. Aynel yakin ilmel yakinden sonra hemen başlamaz. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23, 24, 25. ayetler, 25. basamaklar artık Kur'an'ın lafzı değildir. Lafız tezkiye ile sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında tahakkuk eder. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhlarının asıl önemlileri bundan sonra gelen üç basamaktır. 26, 27 ve 28. basamaklar. Bu basamakların sahipleri onlar hayırlarda yarışanlardır. Sabikun, müsabıklar, yarışanlar. Nerede yarışanlar? Hayırlarda yarışanlar. Müşterek özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İşte 25. basamaktan sonra 26. basamak ullelbab. Velayetin 5. makamı. Ondan sonra ihlas, velayetin 6. makamı. Ondan sonra velayetin son makamı salah. Öyleyse velayet makamlarının 4.'süne geldik. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek noktasından sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre bir defa ulaşan kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Ullelbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da değişmez makamlardır. Aşağı dönülmesi mümkün olmayan bir koruyucu kalkanın arkasına kişi en sağlam standartlarda yerleşmiştir. Bu kalkan daimi zikirdir. Daimi zikir Allah'ın bir büyük nimetidir. Kim daimi zikre ulaşmışsa oradan sonra daimi zikirden aşağı düşmesi mümkün değildir. Kim daimi zikir hüviyetinde görünüp de oradan aşağı düşmüşse o daimi zikirde değildir. Daimi zikirde olmamıştır. Allah Teala ona hediyeler vermiş olabilir.

gerçektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu vakta şunu bileceksiniz ki, daimi zikirden geri dönüş söz konusu değildir. Hulel-Bab makamına adım atan, daimi zikre ulaşan kişinin geri dönmesi neden mümkün değildir? Daimi zikir sebebiyle karanlıkların nefsin kalbine yeniden girişi mümkün olmadığı için. Daimi zikir devamlı olarak o kişinin kalbine rahmetin fazlının ve rahmetin salavatın girmesidir ve mührün üzerine baskı yapması halidir. Mührün üzerine devamlı baskı yapıldığı için mührün zürvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Mümkün değilse karanlıkların tekrar kişinin kalbine girip de o kişinin kalbini karartması hiçbir zaman artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir öyle bir müessesedir ki mutlaka Allah ile mutlak teması sağlar. Bu temas Allah ile tezekkürdür. Bu hedefe ulaşmadan Allah ile tezekkür edilebilir mi? Mümkün. Allah Teala kişiye hitap edebilir. Allah'ı insanlar daimi zikre ulaşmadan evvel de duyabilirler. Ve sonra kişilerin liyakat müessesesi ortaya çıkar. Allah Teala'dan ilham almaya başlayıp bunu karşılıklı tezekküre kadar götürenler eğer daimi zikir liyakatinin sahibi değillerse bir süre sonra yanlış bilgiler edinmeye başlarlar. Bu yanlış bilgiler Resul'le de ters düşebilir. Doğru olmadığı böylece ortaya çıkar. Öyleyse bu hafta dikkatli olmak mecburiyetinde herkes. Bir takım insanlar Allah-u Teala'dan vahiy aldıklarını söylüyorlar. Sonra bir de bakıyorsunuz ki söylenilen şey Allah'ın söylettiğiyle birbirine ters. Orada liyakatsizlik artık kesinleşmiştir. O kişi orada kalamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için Allah ile konuştuğunu söyleyenler, sizlerin suallerine muhatap oluyorlarsa, aldığınız cevapları tahkik edin. Nerede bir yanlışla karşılaşırsanız size haber verilir. O zaman kendilerinde bir şeyler vehmedenler o liyakatin sahibi olmadıkları bir duruma inerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yanlışlıklara Allah'ın kapıları kapalıdır. Bazı insanlar kardeşlerimize gidiyorlar. Günlerce onlarla beraber kalıyorlar. Onlara çeşitli yalanlar uyduruyorlar. Hatta bir kısmı bizim gönderdiğimizi söyleyip gidiyorlar. Bir de bakıyoruz ki o kardeşlerimizden maddi menfaat temin edilmiş ve kardeşlerimiz de onlara inanmışlar. Bize sormak

0: gereğini duymamışlar. Bundan sonra bu gereği duyun. Doğrular ve yanlışlar, ak ve kara gibi bu hidayet çağında ortaya çıkacaktır. Kim layık olmadığı bir yeri kendinden menkul bir iradi yapıyla kazanmışsa, Allah'ın kendisine vermediği şeyleri almış gibi gösteriyorsa, o zaman orada durdurulması lazım gelen bir yanlış vardır. Fizik ötesi bir şeyler sahibi olduğunu iddia eden herkes için dikkatli olun. Sevgili kardeşlerim, gelecek yıllar daha açık bir şekilde her şeyin ortaya çıkacağı yıllardır. Öyleyse ulul erbab makamı gerçekten bir kişinin daimi zikrin sahibi olduğu makamdır. Allah Teala buyuruyor ki li ulul erbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul erbab kullarımız var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe daimi zikrin sahibiydiler. Saydığımız bütün bu kademelerin hepsinin sahibi oldular. İrşada da ulaştılar, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ulul-elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Ana dergahın sırları. Elbette doğrularla yanlışları ayırt edebilmek için size Allah'ın bize gösterdiklerinin bir kısmını söyleriz. İddia sahibine de sorarız. O anlattıklarımızın ötesini sorarız. Ak ve kara açık bir şekilde ortaya çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Ulul-elbab makamı mutlaka ana dergahın sırlarının öğretildiği bir makamdır. Daimi zikrin sahibidir kişi ve hayırlarda yarışanlardandır. Başkalarına olduğundan farklı görünmeyi tecviz etmez makam. Öyleyse bir adım daha öteye gidelim. Ulul-elbab makamında iken ne zaman Allah Teala size birinci gök katını gösterirse, ki yedi kat hakkında da kalın çizgilerle oraya ait olan detayları sizlere ulaştırdık. Ona göğün birinci katı, oradaki secde gösterilir. Sonra ikinci gök katı, su varılma işlemi gösterilir. Üçüncü gök katı, iki katlı mescitte secde gösterilir. Üçüncü katla dördüncü katın arasındaki mihenk menfezi gösterilir. O sonsuz uzunluktaki silindir. Dördüncü kattaki Beytül Makdis'in aslı gösterilir. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Ki asıl hac, büyük hac orasıdır. Altıncı katta sıbkatullah olma makamı gösterilir. Yedinci kata kişi elindeki kılıçla çıkar ve yedinci katın altın kapısındaki altın zincire kılıcıyla bir defa vurur ve yedinci katın altın kapısı otomatik olarak açılır zincire çevrildi. Yedinci katın birinci alemi, ikinci alemi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alemleri birer birer gösterilecektir İhlas makamındaki kişiye. Ve en son göreceği şey indi ilahi ve indi ilahinin en üst noktası, Allah-u Teala'nın huzurunun en üst noktası Sitretül Müntaha, Müntaha'daki en sondaki, en üst noktadaki ağaç. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Ne zaman bu ağacı görürseniz o zaman ihlas makamı bitti demektir. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuha çağrılan herkes Allah Teala tarafından ihlas makamının bittiği müjdesini alır. Artık kişi salah makamındadır. İhlas makamı göğün yedi katında, yedinci katının son noktasında tamamlanır. Allah Teala muhlisler için diyor ki ihlas makamını tamamlayanlar için Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak nefslerini Allah'ın dininde halis kılmış ve Allah'a kul olmuş, muhlis kul olmuş, muhlis standartlarda kul olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Kim nefsini halis kılarsa, bütün afetlerden kurtarmışsa ve bu göğün bütün katlarını görerek şekillenmişse, o kişi halis olmuştur. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas makamında yedi mertebe daha müzeyyen olmuştur. Ve tövbe-i nasuh'a davet edilmiştir. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha, velayetin yedinci makamı olan salaha bir geçiş kapısıdır. Salahın birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. İkinci kademesi kişinin irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonraki günahlarının örtülmesi kademesidir. Üçüncüsü başının üzerine salah nuru verildiği kademedir. Böylece sadece içi pür nur olmayacaktır, dışı da pür nur olacaktır kişinin. Dördüncü kademesi ise o kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. O kişiye mağfiret edilmesini ifade eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamını ifade ediyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah kıyamet günü yani nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi nurumuzu tamamla derler. Başlarının üzerinde kendi nurları, ruhları olacaktır. Devrin imamının ruhu olacaktır. İkisinin de başının üzerinde nur olacaktır. Nurumuzu tamamla dedikleri zaman Allah Teala onların fizik vücutlarının da başının üzerine salah nuru verecektir. Böylece nurlar tamamlanmış olacaktır. Ve Allah Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz. Onlar da Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret eyle derler diyor. Ve Allah Teala nurunu tamamlar salah nuruyla onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Bu nokta onların irşada ulaşma noktalarıdır. İrşada ulaşma biliyorsunuz üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından Bakara 186 ile. İrşada ulaşan kişi salah makamının dördüncü kademesindedir. İradesini Allah'a teslim etmek için şartları tamamdır. İradenin Allah'a teslim edilmesi daimi zikirden sonra 12 kademe nefsin müzeyyen olmasıyla mümkün. Burada 12 kademe müzeyyen olmak söz konusudur. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi isteyerek Allah'tan talepte bulunur. İradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Burası selah makamının 5. kademesidir. Ve buraya ulaşabilen kişi artık 7. kattaki adn-ı cennetlerine ulaşmıştır. Allah Teala onu irşada memur ve mezunsun, mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün sahabe bu makamın sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki, sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da macirine de tabi olunduğunu, ensarın da macirin de tabiyeti verebilecek olan irşat makamının sahipleri olduğu kesinleşiyor. Burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salih makamının 5. kademesidir. Bütün sahabe oraya ulaştılar. Allah Teala bu kademedeki takva için diyor ki, ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey ameni olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, iradenizin de Allah'a teslim olunduğu noktayı ifade eder. Orada salih makamının muhtevası bütünleşir. Kişi normal standartlardaki bir insanın, Resul olmayan, Nebi olmayan bir insanın ulaşabileceği son noktayı ifade eder. Bu kademenin, irşat makamının daha ötesi bütün kavimlerdeki Resulleri ifade eder. Salih makamının 6. ruhunu ifade eder. Ve en üstteki noktada ise devrin imamı vardır. Tasarruf altındadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın Kur'an öğretisi bir lafızdan 7 tane bölümden oluşan bir lafızdan ve 7 tane ruhtan oluşur. Fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah 7 tane ruhu ifade eder. 7. ruh salah makamı kendi içinde 7 kısma ayrılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada velayet makamları konusunu bir Ramazan akşamında inşallah tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ar-Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratellezine en'amte aleyhim gayrim ve aleyhim velendalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere gene bir aradayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Rabbimize çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz. Bizleri iki tarafı bir araya getirdi diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca hep bir tarafta öğretenler, bir tarafta öğrenenler var oldu. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem, kendisinden sonra gelen 1200 yıllık hayatında yaklaşık 48 jenerasyona, 48 nesle Allah'a nasıl teslim olunacağını öğretti. Öyleyse hep bir sebil üzerinden Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhu ulaştırmak söz konusu olmuş. İlk teslim daima ruhun Allah'a teslim eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi. Ama İslam teslimdir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Teslim içeren temel konusu teslim olan bir bütünlüğü anlatıyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte var olan yeni bir din, eskilerinden başka bir din değildir. Sadece bir tek din olmuştur. Bu din, yani Allah-u Teala Adem aleyhisselam'dan başlayarak hangi peygambere vahyetmişse onun vahyi mutlaka sadece İslam'dır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Peygamberlerin olmadığı devrede de bütün Resuller için, Evliya Resuller için Allah'ın emri daima teslim emri olmuştur. İşte problem oradadır ki bütün zamanların peygamberlerinin yaşadığı devirlerde onlara tabi olanlarla o peygamber mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Fakat insan tabiatının genel muhtevası içerisinde degenerasyona dönük olan, yozlaşmaya dönük olan insan asırlar geçtikçe yozlaşmasını mutlaka, şeytanın temel hedefi olan yozlaşmasını mutlaka gerçekleştiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, konu çok açık bir şekilde ortada. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi peygamberine kitap verdiyse ki çoğuna kitap verdiğini görüyoruz. O peygamberine mutlaka İslam'ı teslim etmiştir sevgili dinleyenler. İslam'ı vahyetmiştir. Allah'a teslim olayı. Birbirinden farklı dinlerle karşı karşıya değiliz. Sadece bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Yani İslam. Arapça'da teslim olmak İslam kelimesiyle anlatılıyor. Her dilde bunun karşılığı olan tabir
Allah'ın yegane dinini ifade eder. O sebeple biz Türkçe olarak diyoruz ki İslam dini tek dindir. Allah'a teslim olmak demektir. Zaten Allah-u Teala da bütün peygamberlerinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ve bu sebeple diyor Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç yoktur, hiç olmamıştır diyor Allah-u Teala. İşte Hazreti Musa ise söz konusu olan onun ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Hazreti İsa ise onun ve havarilerinin hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de biz ona tabi olanların Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanların peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o da Allah'a teslim olmuştu sahabesiyle beraber. Niçin öyle söyledim? O aslında kainatın peygamberidir. Ama biz ona tabi olanlar açısından böyle bir ifade kullandık. Onunla beraber bizim de Allah'a teslim olmamız gereğini mutlak olarak yerine getirebilmemiz için. Bunu vurgulayabilmek için. Belki kitaplarda bir takım değişiklikler yapmayı başaran, hatta kitapları bütünüyle ortadan kaldıran İblis bu o kitaplardaki Allah'a teslim keyfiyetini değiştirememiş sevgili izleyenler. Bütün kitaplarda Allah'a teslim olma meselesi mevcut. Öyleyse her din sadece Allah'a teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakmalıyız. Öyleyse Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi İslam'ı yaşadılar. Allah'a teslim oldular. Hazreti Davud, kendisine de bulundurulan Hazreti Davud ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Onlar da İslam'ı yaşadılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, onlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve ona tabi olanlar, sahabe, onlar da Allah'a teslim oldular, İslam'ı yaşadılar. Arada geçen ne kadar peygamber varsa hepsi ona tabi olanlar. Peygamberler sona erdikten sonra bütün kavimlerde Allah'ın beaz ettiği Resullere tabi olanların hepsi de halen İslam'ı yaşamaktalar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte biz de size İslam'ı öğretiyoruz. Allah'a nasıl teslim olacağını. Teslim olmak. Kayıtsız, şartsız. Allah'a. İşte varoluşumuzun arkasında bu yatıyor. Çünkü Allah-u Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Ama mutlu olabilmenizin bir tek yolu var. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bir mesaisini mutlak olarak %100 kazanırsınız. Dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %80'i, 90'ı size ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %100'ü ile karşı karşıyasınız. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu.
Allah'a teslim olmak sevgili Cenab-ı Dinleyenler ve Allah'ın üç temel unsurunu hiç unutmamak. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i hepinizin mutluluğu için sevgili Cenab-ı Dinleyenler en çok sevdiği insan adlı bu mahlukun Allah'a teslimi için ve cennet saadetini ve dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşayabilmesi için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Bütün insanlar için. Ama insanlar onun kıymetini bilmiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatı bütünüyle yozlaşmaya gerektir. Çünkü nefs adı verilen müessese, 19 tane afetten oluşan bu müessese, 19 ayrı grup afeti içeren bu müessese, şeytana açıktır daima. Ve bu açık olmak dolayısıyla her açıdan yara alacaktır. Eğer insan şu dünya hayatını yaşadığı sürece aklını başına toplayamazsa ne dünya saadetini ne de cennet saadetini asla yaşayamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsimizdeki afetlerle yolumuzdaki hasretlerin devamlı savaşı söz konusudur. Eğer afetler varsa savaş kaçınılmazdır. Çünkü afetler mutlaka kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Ve Allah'ın emirlerine karşı gelirler. Yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isterler. Böyle bir dizayn söz konusu ise sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhunda hasretleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istikametinde ise yasak ettiği fiilleri de asla işlememek, o zaman aralarında devamlı bir savaş olacaktır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, teslim Allah'ın emridir. Yani Allah'a teslim olmak, yani İslam olmak. Farz mı? Evet, farz. İşte Nisa 28 İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanâti ilâ ehlimâ. Allah emanetleri ehline, yani o emanetlerin sahibine, yegane sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Zümer'e diyor ki, şöyle buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve enilgü ilâ rabbikum ve eslemûcehu min kablen yetekum azâme. Üzerinize azap gelmedince Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzun Allah'a döndürülerek teslimi yetmez. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz buyuruyor Allah Teala. Üç vücudumuzun da Allah'a teslimi asıldır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Teslim keyfiyeti ancak böyle tamamlanabilir. İşte Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i dünya üzerine son indirilen şeriat kitabıdır. Bütün insanlar bu kitapla şer'i hükümleri öğrenecekler. Buna göre amel edecekler. Kıyamete kadar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı.
bütün kainatı bağlayan bir kitap. Sevgili izleyenler, neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi? Sevgili izleyenler, Allah-u Teala teslimi farz kılıyor. Ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini. Daha ruhun tesliminde Allah'ın verdiği bir söz geçerlidir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse aynı zamanda nefsini tezkiye etmiştir. Aynı zamanda fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarmış. Allah'a kul olmak konusunda geriyi aşmıştır. Yolun yarısını aşmıştır. Bu birinci teslim. Fizik vücudun Allah'a kul olması, şeytanı kul olmaktan kurtulması, ruhun Allah'a ulaşması, nefsin yarıdan fazla tezkiye olması, temizlenmesi, arınması sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu aşamada ne olur bir insan? Mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Allah-u Teala mutlaka Allah'ın cennetine girmeyi gerçekleştiren böyle bir olguyu en güzel standartlarda anlatıyor. İmran 76-77. Kim diyor Allah-u Teala Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur diyor. Burada cennetten bahsediyor Allah-u Teala. Eğer onlar benim cennetime giremezler diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın cennetine girebilmek söz konusu. Ve Allah-u Teala misakini yerine getirenler diyor, yani ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar için cennetin söz konusu diyor. Allah'a gerçekleştirmezlerse onların ahirette bir nasibi yoktur. Ahirette onlar cennete giremezler. Ancak cehenneme girerler. Buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslimi, ruhunuzu, fizik vücudunuzu, Allah'a teslim etmenizi üzerinize farz kılmış. Böyle bir farziyetin arkasında neyin yattığını bir düşünelim. Allah-u Teala aynı zamanda Allah'a kul olmanızı farz ediyor. Farz kılıyor. Ne diyor Zariyat 56'da? Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın insanı yaratmaktan muradı Allah'a kul olmak. Ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz 22 basamakta, 22. basamakta birinci kulluğa ulaşıyorsunuz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul ediyorsunuz. İkinci kulluk veya ekber kulluk. Ve 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Üçüncü kulluk, azim kulluk.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada Allah'a kul olmak, aynı zamanda Allah'a teslim olmak demek. Her teslim bir kulluk kıdemesini ifade ediyor. Her teslim kişinin daha üst seviyede Allah'a yakın olmasını sağlıyor. İşte böyle bir dizaynda insan olduğu için her şeyin en güzel söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın ifadesi Allah'a kul olmak konusunda, Allah'a teslim olmak konusunda aynı basamaklarda aynı özelliği gösteriyor. Takva da sevgili izleyenler ve dinleyenler aynı basamaklarda aynı özelliğin dizaynını içeriyor. Öyleyse onu da açmıyorsunuz. Evet. Allah-u Teala bu cephede de aynı şeyi söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a kul olmak, takva sahibi olmak, Allah'a teslim olmak. Üçü de aynı işaretlerden hareket ediyor. Mutlaka 22. basamakta birinci teslim, birinci kulluk ve birinci takva. 25. basamakta ikinci teslim, ikinci kulluk veya ekber kulluk ve ekber takva. Birincisinde ruhun teslimi, ikincisinde fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu. Ve 27. basamakta da üçüncü teslim, yani nefsin teslimi, azim fuzuk ve azim takva. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, burada takva sahibi olmak, Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak aynı basamaklarda aynı özellikleri gösteriyor. Aynı olayın, yani Allah'a teslim olma olayının başka başka açılardan değerlendirilmesi sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah için kainattaki en kıymetli varlık olan insanoğluna Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve takvayı da farz kılmış, Allah'a kul olmayı da farz kılmış, Allah'a teslim olmayı da farz kılmış Allah-u Teala. Ki bunlardan bir tanesinin farz olması ötekilerin zaten aynı ismi alması dolayısıyla, aynı basamaklarda aynı ismi alması dolayısıyla hepsinin gerçekleştirilmesi manasına geliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz mutlaka en güzeli ifade edecektir. En güzel, güzel olan ne? Mutluluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu konunun mutluluğun ne olduğunu ancak yaşadığınız zaman anlayacaksınız ve Allah-u Teala'ya sonsuz şükredeceksiniz. Şükrünüz ve hamdiniz size hiçbir zaman yeterli görünmeyecek Allah'ın mutluluklarına ulaştıkça. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu güzelliğin içinde insanın kendisini kaybetmesi, Allah ile hemhal olması, Allah'ın bir musikan güzelliğini yaşaması, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki yaşamalısınız. Allah'ın sizin için de aynı şeyleri ihsan ettiğini hiç unutmayın. İnsansınız, siz de hak sahibisiniz. Mutlu olmanın
hakkının sahibisiniz. Ve unutmayın, yazılı sebebiniz sadece mutlu olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci teslim, ikinci teslim ve üçüncü teslim, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, üç ayrı safayı ifade ediyor. Ve bunlar üzerimize farz. Farz olduğuna göre, daha birinci teslimde cennet saadeti mutlaka elde edildiğine göre, üçüncü teslimde de cennet saadetinin ve dünya saadetinin ikisinin de %100'ü elde edildiğine göre, Allah-u Teala bunları farz kıldığı cihette görüyorsunuz ki Allah-u Teala mutlaka Allah'a teslim olmanızı, yani hem dünya saadetini hem de cennet saadetini yaşamanızı istiyor. Öyleyse hurafeleri devreden çıkartın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim size dünyada rahat yoktur diyorsa, ya rahat eki dünya diyorsa, ona diyeceksiniz ki hayır, Allah-u Teala'nın emri bu değil. Bu dünyada sıkıntı içinde bir yaşam geçirmemizi istemiyor. Tam aksine Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı istiyor bu dünya hayatında ve mutlaka dünya saadetinin de sahibi olmamızı istiyor. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin. Bu bir farz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a göre farz, o emri veren mükafatını da teslim edendir. Size göre nedir durum? Hem vazife hem de hak sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte burada duralım. Bir insanın Allah'ın kulu olarak yaratılan bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde acaba olay nereye ulaşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Allah Teala ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi, böylece azim kulluğa kadar bütün kulluklara sahip olmanızı en rica ve farz kılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buna karşılık verdiği şey, kainatın en kıymetli şeyi, mutluluk. Şu dünyada yaşayan herkes mutlu olmak istiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ellerindeki ölçüler yanlış sadece. O sebeple mutlu olamıyorlar. Ama istedikleri şey, herkesin istediği şey mutluluk. Şu dünyada hiç kimse yaşamıyor ki mutlu olmayı istemesin. Öyleyse Allah nereye davet ediyor? Üç teslim yapmamıza. Bunu yapmanın durumu ne? Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti. Allah-u Teala söz vermiş mi? Vermiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu açıdan bakıldığı zaman bütün insanlara Allah-u Teala üç teslimi de farz kıldığı için, bu teslimleri gerçekleştireni mutlaka cennetine aldığı için Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ve Allah-u Teala bu saadeti garanti ettiği için Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Hem cennet saadetinin garantisidir, hem de dünya saadetinin garantisidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir başka açıdan bu ikisine ilaveten aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Bu saadete nasıl ulaşacağımız formüle edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bu formülasyona göre davranmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ruhunuzu, Allah'a fizik vücudunuzu, Allah'a nefsinizi teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ve bunun formülünü öğrenmek mecburiyetindesiniz. Neden böyle söylüyoruz?
Çünkü yozlaşan insan nesilleri mutluluğun reçetesini Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi olduğunu unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kitaplardan öğrenilmişler dinlerini. Kitaplar da insanlar tarafından yazılmış. Ve özü reçeteyi kaybetmişler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin. Bu reçete son derece basit bir terkibi gerektirir. Son derece basit. Bir insan sonsuza kadar cennette yaşayabilir. Sadece bir tek dileğin sahibi olarak. Asıl ifadesiyle, Kur'an'daki ifadesiyle, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın sözü böyle sevgili izleyenler. İşte reçete, bakın ne kadar basit bir reçete. Cennete girmek. Bunun ilacı Allah'a ulaşmayı dilemek. Reçete bunu söylüyor sevgili izleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra ne olacak? Sonra ne olacaksa onlar size ait değil. Allah'a ait. Allah size mürşidinizi sezdirecek. Allah size namazı, zikri, bütün güzellikleri sezdirecek. Bütün ibadetleri sezdirecek. Sevgili izleyenler, 14 asır olmuş Kur'an-ı Kerim'in. Ama 14 asırda reçetenin asli unsuru olan Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Ve reddedilen bir fonksiyon olarak çıkıyor karşımıza sevgili izleyenler. Reçete sadece unutulmuyor, aynı zamanda reddediliyor. İşte insanlar bu kadar Allah'a karşı duyarsız, insanlar bu kadar Allah'ın ihsanlarına karşı çıkışta. Sevgili izleyenler, insanlar Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra artık Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Böyle bir talepleri yok. Onlara bu öğretilmiyor. Ama 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Dilemişler miydi? Evet sevgili dinleyenler, hepsi. Bakınız ne diyor Allah Teala onlar için. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ve onlar Allah ile olan ahitlerini, yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini yerine getiriyorlar. Ve onlar Allah'a verdikleri misaklarını katiyen bozmazlar. Yani mutlaka yerine getirirler. Neymiş misak? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyin ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sonra devam ediyor Allah Teala ve yuhafune su'el hisab. Kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşâne Rabbim. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezîne sabir ibtigâye ve çırpın. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmışsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kesinleşmiyor konu.
Peki sahibi Allah'a ulaşmış mı? Evet sevgili izleyenler, hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasındır. İşte Allah Teala Ali İmran 73'te öyle söylüyor. İnner hidayetullah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabe hidayete ermiş sevgili izleyenler ve dinleyenler ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabeden bahsediyor ve diyor ki onlar sözün ahsen olanını dinlerler. Ona itaat ederler. Onların hepsi hidayete erdiler ruhlarını, ölmeden Allah'a ulaştırdılar diyor Allah-u Teala. Sahabe sözü dinler miydi? Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerini dinlerlerdi. Bu sözler ahsen miydi? Elbette ahsendi. Neden ahsendi? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i kalbinden okurdu.

Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbine yazdırılan Kur'an-ı Kerim'i okurdu. İşte onun için sözün hasen olanla tabi olmak söz konusu. Hepsi hidayete ermişler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabenin yaşadığı hayatla İslam'la bugünkü uygulanan İslam arasındaki en büyük farklılık Allah'a ulaşmayı dilemenin unutulmuş olmasıdır. İblis insanları cehenneme ulaştırabilmek istikametinde asıl hedefine varmış. İnsanları zikirden uzaklaştırmayı başarmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir farz mıdır? Hem zikir farzdır, hem günün yarısından daha fazla zikir farzdır, hem de daimi zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve Veskül ismi Rabbike ve tebet edineyi tatsıyla Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmak. Ama neyle? Allah'ın ismiyle zikret temeline dayalı olarak açık bir şekilde Allah Teala Allah'ın ismiyle zikretmemizi hepimize emir kılıyor. Yani farz kılıyor. Araf suresinin 43. ayet-i kerimesinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu yeskidallâhe zikren kesira. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Birinci etap ne sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler zikretmeyecekler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediklerine göre hiçbir zaman cennete ulaşmaları mümkün olmayan insanlar. Ve tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların zikir yapmaları veya yapmaları arasında Allah'a göre fark yok. Onun için Allah-u Teala zikir yapanların farklılıklarını söylüyor. İşte Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için Peygamberimiz de aksen bir örnek vardır buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluğun anahtarları Kur'an'da asıllar verilmiş. Demek ki zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz. Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Her gün Allah'ı çok zikredin. Yani zikretmediğiniz zamandan daha uzun bir zaman parçasında Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Nisa 103'te ise diyor ki Feskürünallâhe kıyamet kuğudan ala cunubiyum ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani daimi zikre ulaşın buyuruyor Allah-u Teala. Çünkü insanlar üç halde bulunabilirler. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz üzerimize farz kılınmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aradan 14 asır geçmiş. Bugün zikir farzların arasında yok. Öyleyse Allah'a teslim olmak, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi Allah'a teslim etmek mutlak olarak zikir hazırlanan bir müesseseyle gerçekleşebilir. Zikir olmadıkça Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat göğsümüze gel.

girmez, kalbimizin içine giremez. Kalbimizin içinde de iman kelimesi etrafında toplanması mümkün değildir. Zikir yoksa bu nurların, rahmetin, fazlın ve salavatın gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer bu nurlar kalbimize gidip yerleşemezlerse hiçbir zaman nefs-i emareye ulaşamayız. Ruhumuz da birinci gökyüzüne ulaşamaz. Nefs-i emareye ulaşamazsak ne nefsi levvamiye, mülkimeye, mutmainliğe, radiye, vardiye ve tezkiyeye hiçbirine ulaşmamız mümkün değil. Ruhumuzun da Allah'a doğru olan yolculuğunu 7 kat üzerinden tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşması mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki her açıdan insanların üzerine hak ve vazife olan temel kavramlarda sapma olmuş. İblis insanları Allah'ın temel emirlerinden, dikkat edin, onları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel emirlerinden insanları saptırdığını görüyoruz. Başarmış bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bu başarı insanlardan çok açık bir şekilde gizlenmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in temelini, Kur'an-ı Kerim'in sahabeye müteallik ayetlerini bilmedikleri için ondan gerekli hükmü çıkaramıyorlar. Öyleyse bütün insanların üzerine vazife olan ve onların, bütün insanların hakkı olan saadete ulaşma, 14 asır sonra imkansız hale gelmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bunları en güzel standartlarda hedefe ulaştırmış. Kendi açısından en güzel standartlarda, insanlar içinde en korkunç şekilde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanları cennetine ehil olarak yaratmış. Öyleyse bütün insanların cennete girmek hakları, öyleyse bütün insanların dünya saadetine ulaşmaları da hakları, Allah-u Teala mutluluğu emrediyor koyduğu farzlarla. Allah-u Teala ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi farz kıldığına göre üzerimize, bu farzları gerçekleştirenler de mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşacağına göre, öyleyse Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bunları gerçekleştirmeleri ve cennete ulaşmaları. Öyleyse bunu yapan herkes cennet saadetine hak kazanıyor. Öyleyse insanlar cennet saadetine hak sahibi, üç teslimi gerçekleştirenler bütününü dünya saadetine sahip oluyorlar. Dünya saadetine de insanoğlu hak sahibi. Bu insanoğlunun en tabii hakkı, hem cennet saadetine ulaşmak hem de dünya saadetine ulaşmak insanın hakkı. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona ulaşmak bedava değil. İnsan bir şeyler yapmak mecburiyetinde, yani bir vazife yapmak mecburiyetinde, bir görev yapmak mecburiyetinde, Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde birinci görev, sonra mürşide ulaşmak mecburiyetinde ikinci görev, sonra zikir yapmak, nefsini 7 kademede tezkiye etmek, ruhunu da böylece Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarmak mecburiyetinde vazifeler. Ve sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde, nefsinin kalbindeki onları %91'e çıkartarak, sonra %100'e çıkararak nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetinde. Hepsi üzerine farz.
Peki bunların bu vazifeler insanın üzerine Allah Teala tarafından verilmiş. Verilmiş. Hepsi unutulmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve özellikle asıl unsur olan zikir unutulmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürükleyebilmek için onlara kainattaki en büyük vazifelerini unutulmayı başarmış. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretme keyfiyeti 14 asırda tamamen unutulmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için mutluluk bir haksa ama insanlar iblis tarafından saptırılarak bu hak onların elinden alınmışsa bu insanlığa karşı bir zulüm değil midir sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu zulmün baş mimarı iblistir. Bütün gücüyle bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Bunu yaptırabilmek için de Kur'an'ın temel vazifelerinin unutturulması şeytanın temel hedefi olmuş. İnsanoğlu vazifelerini unutmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve tabiatıyla haklarını da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim biliyordu bir insanın cennete girmesinin o kişinin hakkı olduğunu? Hakkı mı? Sadece bir tek dilek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insanın dilsiz olduğunu düşünün. Konuşamıyor. O da içinden Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Zaten Allah Teala bu sebeple kişinin diline değil, kalbine bakar. Kalbinde o hakkı, cennete ulaşma hakkını o kişiye kazandıracak olan ilk vazife tahakkuk etmiş mi? Ne kadar zor bir vazife sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için söz konusu olan şey insanın Allah-u Teala'yla olan ilişkilerinde mutlak Allah'ın cennetine ulaşmasıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada hakla vazifenin birbirine ne kadar iç içe olduğunu görüyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi vazifesini yapmıştır. Geri kalan onun vazifesi değildir. Geri kalan Allah'a aittir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vazifesini yapmıştır, tamamlamıştır. Peki ondan sonrakiler Allah ona namaz kılmayı sevdirecek. O sevmeyecek sevgili izleyenler ve dinleyenler bu inceliği çok iyi anlamanızı istiyorum. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. İbadetleri size Allah sevdirecek. Eğer sevmiyorsanız bilin ki siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz başka türlüsü mümkün olamazdı. İnsanoğlunun vazifesi ve hakkı bir bütün teşkil eder. Bütün insanlar cennete girme hakkının sahibidir. Bir şartla Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibiyse o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala bir tek şarta bağlamış. Allah'ın cennetini Allah'a ulaşmayı dilemek şartına bağlamış. Sevgili izleyenler dedim, yeniden düşünebiliyor musunuz? Bir insan düşünün Allah'a ulaşmayı dilemeyi aklına bile getirmiyor. Öğretilmemiş kendisine. Ama bu kişi namaz kılıyor. 30 sene, 40 sene, 50 sene namaz kılıyor. Cennete girebilir mi? Giremiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bunun için
bilenle bilmeyen bir olmaz diyor Allah Teala. İnsanoğlunun hakkına kavuşamaması vazifesini yapamamasına bağlı. Oysa ki nedir bu vazife? Bir tek dilek sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız bakınız ne diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ كُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla onlar tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların hepsinin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala diyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Ruhunu bana ulaştıramazsın o kişinin diyor. Neden böyle diyor? O kişi dilemedikçe. Anlıyor musunuz sevgili izleyenler, dinleyenler? Konunun vahametini anlıyor musunuz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Hepsi cennet saadetinin sahibi olmuş. 14 asır sonra bu büyük hakikat unutulmuş, insanlar haklarını da vazifelerini de unutmuşlar. Herkes cennete gitme hakkının sahibidir. Çünkü hiç kimse için Allah'a ulaşmayı dileyebilmek bir zorluk teşkil etmez. Bedava bir olgu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve hakkınız olan cenneti hak edeceksiniz. Vazifenizi yaptığınız için. İşte vazifeniz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonrakiler mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak. Bunların hepsini size Allah sevdirecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözü var. Garantisi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kimi kendime ulaştırırsam onları mutlaka cennetime alırım diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşırsa değil sevgili izleyenler, dinleyenler. Kim bana ulaşmayı dilerse. Öyleyse anlayabiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın dizaynı içerisinde nasıl bir olguyla karşı karşıyasınız? Muhteşem bir bütünlük söz konusu. Ve bütün cennet ayağınızın altında, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde. Ama insanların çoğu böyle bir şeyden haberdar değil ve tabiatıyla böyle bir dilekleri yok. Şimdi anlıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden bilen ve bilmeyen bir olmaz. Bilmedikleri için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bilseler, kendilerine öğretilmiş olsa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer ifadesi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen de mutlaka cehenneme girer ifadesi insanlar tarafından bilinse, insanlar böyle mi olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkes asıl hakikatleri bilmiyor, kendilerine insanların öğrettiği şeylerden hareketle sabırla namazlarını kılıyorlar, zekatlarını veriyorlar, hacca gidiyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kurtulmaları imkansız.
Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca insan bu büyük hakikatin bilinmemesi sebebiyle kendilerine cenneti değil cehennemi hedef seçmiş durumdalar. Haklarını bilmiyorlar. Vazifelerini de yapmıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri unutulmuş. Bu safa yoksa bundan sonrakilerin hiçbirinin olması mümkün değil. Çünkü üst safalara sizi ulaştıracak olan şey Allah'ın zikrini yapmanız. Zikir de unutulanların arasında sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir de unutulmuş. Ve zikir ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde mevcut değil. İşte bu unutulan şeyler sebebiyle insanların bunları yapmamaları dolayısıyla gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Kur'an-ı Kerim açık açık söylüyor bunları ve kimseler de bilmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların kurtuluşu bu asli faktöre dayalı. Öyleyse hepiniz hakkınızın mutlaka cennet olduğunu, bunun için de inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelenmiş olduğunuzu hiç unutmamalısınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bunun arkasından görevlerinizin, yani vazifenizin yapılması ama Allah'ın gösterdiği statü içinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunları yaptığınız zaman hedeflere ulaşabileceksiniz. Hakkınız olan saadete, hakkınız olan hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve Müddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Gayrı mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam ve Tasavvuf Üniversitesi'nin asıl adıyla Allah'ın Üniversitesi'nin ilk dersine başlamak şerefini bize nasip kıldığı için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci dersimiz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından amil olmak. Kod numarası 8'e 1. 8.1. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Şimdi yalnız dinleyenler, izleyenler değil, öğrenciler de aramızda. Belki bir kısmınız öğrencisiniz şu anda inşallah. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en güzele başlamak üzere üzerimize aldığımız vazifeyi yerine getirmeye azimli, kararlı ve bu büyük mutluluğu yaşamak üzere inşallah şu andan itibaren Tasavvuf ve İslam Üniversitesi'nin University of Allah'ın Üniversitesi'nin derslerine başlıyoruz. Amin olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bildiğiniz gibi
ya da bundan sonra yeni başlayan öğrencilerimizin bundan sonra öğrenecekleri gibi İslam ve İslam'ın yaşantısı olan tasavvuf 28 tane basamaktan oluşuyor. Bunun başlangıçtan ilk gidişi kişiyi amenü olma, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olma durumuna getirir ve onu mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan bir başlangıç safhasıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhakkak ki ilk dersi vermenin büyük huzuru bizi bütünüyle kapsamış durumda. İçimiz sürurla, içimiz neşeyle, huzurla dolu olarak bir ders standardı içinde sizlere seslenebilmek bir büyük zevk. Öyleyse basamaklara beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta bu değerlendirmenin sonunda bir hükme varmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer varabilirsek bundan sonraki bütün basamaklar bizimdir. Bu hükme varamazsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak ikinci basamakta kalmak durumundayız. Ne yazık ki bu basamakta kalanların kurtuluşları söz konusu değil, mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala cennetine kabul etmiyor. Onların gideceği yer cehennem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın izinde bir muhteva görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilemeyerek ikinci basamakta kalmak. Birinci ve ikinci basamakta herkes olur ve bu basamakta olanlara eğer üçüncü basamağa adım atamazlarsa kurtuluşları mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üçüncü basamakta olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dördüncü basamakta bu insanların irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesra adlı perde alınıyor. Beşinci basamakta bu insanların kulaklarındaki vakra alınıyor. Yedinci basamakta kalplerindeki ekinnet alınıyor ve yerine ifat konuluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün bu bir saatlik süreç içerisinde sizlere inşallah amil olmak ne demektir? Olamazsanız ne olur? Olursanız ne olur? Bunların detaylarını inşallah vermek istiyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, negatiften başlayalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun kurtuluşu ne yazık ki mümkün değildir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumin nâru bima kânûn yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala ruhlarını bize ulaştırmayı, bize böylece mülaki olmayı dilemezler. Onları kavrayan, muhtevasını alan şey dünya hayatıdır. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatından hoşlanırlar. Onlar diyor Allah Teala bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve sonra da buyuruyor ki onların gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, özetle kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer kesin olarak cehennem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu insan 30-40 yıl namaz kılmış olan bir insan olsun, oruç tutmuş olan bir insan olsun, hacca gitmiş olan bir insan olsun, bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah kanununu koymuş. İşte bu cümleden olmak üzere Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. En sevdiğinin bile ruhunu bize ulaştıramazsın. Hidayet kavramına sıra geldiği zaman göreceğiz ki hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin deyince Allah Teala, bu konuda bilgisi olmayanlar, hidayetin ne olduğunu bilmeyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kimseyi hidayete erdiremeyeceğini zannediyorlar. Yani konuyu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından değerlendiriyorlar. Oysa ki burada Allah Teala'nın söylediği şey, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin demekten muradı, onlar bana ulaşmayı dilemedikçe sen onları bana ulaştıramazsın demek. Amcasını sevmiyor muydu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Elbette seviyordu. Ama o çok sevdiği amcasını hidayete erdiremedi. Erdiremesi de mümkün değildi. Çünkü amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Ve Allah kanununu koymuş Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesine, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gider. Hidayete hiçbir zaman eremezler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bunu söylüyor. Ama bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar sizi dinlerler. Ve sözün, kavlin en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, buyuruyor Allah Teala. Öyleyse söz konusu olan sahabe, dinledikleri söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, iki sebeple ahsen. Bir, o kalbinde meknuz olan Kur'an-ı Kerim'i herkese okuyordu. Bu sebeple söylediği ahsen, çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözleri. İkincisi, Allah-u Teala'nın o kendiliğinden konuşmaz ayet-i kerimesi gelince sadece Allah'ın ona söylediklerini söylüyordu. Bu sebeple de söyledikleri ahsen. Öyleyse tabi oldukları o ahsen olan sözler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri ve o sözlere tabi olanların da hepsi ne yapmışlar? Hidayete ermişler. Çünkü o Allah'ın emrini tebliğ ediyordu. Ruhunu insanın Allah'a ulaştırması üzerine 11 defa farz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin dinlediği bu ayetle kesin olan, yani tatbik sahasına koyduğu bu ayetle kesin olan Allah'a ulaşım konusundaki farzı sahabeye iletmiş. Sahabe de onu gerçekleştirmiş. Amcasına da iletmiş. Amcası Allah'a ulaşmayı dilememiş. Sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi gerçekten? Hadi sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi de onu görelim. Ve sevgili öğrencilerim, çok mutluluk verici bir şey sizlere seslenebilmek. Hepinize sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Tekrar tekrar Yüce Rabbimize şükrediyorum. Böyle bir güne bizleri başlattığı için. Öyleyse
bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dileyip dilemedikleri konumuz, dilemişler mi kesin. İşte Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bunu kesinleştiriyor sevgili izleyenler. Allah Teala şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, o ahdlerin yani yemin, misak ve ahdlerinin hepsini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ misak, misaklerini, ruhlarının Allah'a verdiği, Allah'a ulaşma konusundaki misaklerini, yeminlerini bozmazlar. Yani mutlaka onu da yerine getirirler. Ne yaparlarmış? وَلَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. مَا şeyi Emelallahı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a en yüksele ulaşmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Demek ki misak ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği, ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasının adı. Bu konuda bizim Allah'a verdiğimiz yeminin adı, bu yemini yerine getirmek, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Devam ediyor ve yuhafune su'el hisab ve kötü hesaptan, yani kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fayda olmasından korkarlar. Cehenneme gitmek onların korkularıdır. وَيَحْشَمْنَ رَبِّهِمْ Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرُ اتِّبَاءَ وَيَخْشَى رَبِّهِمْ Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yapmışlar? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklarını tutmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimler ulaştırırmış? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vellezine ve onlar sabır iftigaya, sabırla iftiga ederler, dilerler. Ve Rabbinin, Rablerinin veçini, zatını. Burada iki anlamda çıkartılabilir. Nitekim ayet-i kerimenin geri kalan kesimi ve bir sonraki ayet-i kerime iki anlama da kesinlikle geldiğini ifade ediyor. Birinci anlam, birinci sefer Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması, ikinci anlam Allah'ın zatını talep etmekle kişinin Allah'a teslim keyfiyetini gerçekleştirmesi söz konusu oluyor. Çünkü Allah'ın zatına ulaşmak 22. basamaktır ama Allah'ın zatını görmek 28. basamaktır. Allah'ın veçini talep ederler, Allah'ın zatını talep ederler deyince birinci safa Allah'ın zatına ulaşmak kişiyi mutlaka cennete götürür. İkinci ve son safa, üçüncü safa demek daha doğru çünkü ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi, ondan sonra nefsin teslimi geliyor. Nefsin tesliminden sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Kişi salah makamının sahibi oluyor. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman hepimiz için bir güzellik oluşuyor. Bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah'ın bütün güzellikleri var. Allah'ı görmek de var salah makamında. Salah makamı da 7 kademeden oluşur. İlk 4 kademesi geçildiği zaman iradenin bağlanmasına sıra gelecektir. Kul dilerse. Bunu dileyenler mutlaka Allah'ın zatını görürler. Çünkü Allah Teala kişinin iradesini bağlar. Birinci safa burada Allah Teala'nın zatı görülür. İkinci safa iradenin yok edilmesi, iptal edilmesi, kaldırılması. Birinci safhada her şey Allah'tan devamlı olarak sorulur. İradenin bağlanması. Kul kendi iradesini kullanmamayı kendisi dilemiştir. Allah'ın iradesini bağlamıştır kendisini. İkinci safhada Allah'ın devamlı emirleri gelir. İkisinde de kişi kendi iradesinde değil, Allah'ın dizaynıyla hedefleri görür.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir durum söz konusu. Allah'ın zatının görülmesi söz konusu. İşte bu son kesimdir. 28. basamaktır. Allah Teala bunun için onların gidecekleri yer cennetlerdir diyor baştan Allah Teala. Allah'ın zatını talep edenler için, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler için, sonra da salaha ulaşanlardan, bunlardan salaha ulaşanların adım cennetlerine gireceğini söylüyor. Peygamberlerin karşılanacağı adım cennetlerine. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'ın bu konudaki açıklaması kesin. Öyleyse amin olan kişiler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki Allah'a ulaşanlar kimlerdir? Onlar da mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlardır. Şimdi bu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinden gördük ki Allah'ın zatına ulaşanlar, Allah'ın zatını görenler, ister görme cephesinden Allah'ın zatını sabırla dilemiş olsunlar, ister Allah'a ulaşma açısından Allah'ın zatını sabırla dilemiş olsunlar, her iki cephe içinde, ikisi içinde Allah'a ulaşmayı dilemek asıldır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ancak ve sadece aminu olanlar, onlar Allah'ın zatına ulaşabilirler. Ve gördük ki bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış. Sadece amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın zatını görebilirler. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, abi günce ki benim bana tabi olanlarım, bizim hepimizin basiretle, yani kalbimizdeki gözle görerek Allah'a çağırdığımız, kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Öyle söyle diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı ve Allah'ı görmüşlerdi. Salah makamının sahipleriydi. Üstelik de Allah'a kul olmayı aşmışlar. Allah'a köle olmuşlardı sevgili izleyenlerle dinleyenler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in dört esas bazını dikkatle yerlerine oturtalım. Bir, Allah emrini verir. Farzını açık ve kesin olarak belirtir. İki, bu farzı yerine getirmeyenin nasıl cezalandırılacağını mutlaka söyler. Üç, farzı yerine getirenin nasıl mükafatlandırılacağını mutlaka Kur'an'da ifade eder. Dört, mutlaka sahabenin bu hedefe ulaşmış olduğunu ispat eder. Kur'an-ı Kerim bu dört bazı muhteva edilmiştir. Kur'an-ı Kerim boyunca sevgili izleyenler ve dinleyenler hangi emri Allah-u Teala vermişse o emrin gerçekleştirilmesi halindeki sonuç emrin farziyeti ve sahabenin mutlaka bunu yerine getirmesi Kur'an-ı Kerim'in dört temelini teşkil eder. Dört esasını, dört bazını, dört dayanağını teşkil eder. Kur'an-ı Kerim dört tane temel statü üzerine oturmuştur. Bunlar bütün farzlarda mutlaka açıklanmıştır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farzdır. Çünkü Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ فَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler, sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı, İhsaniye'yi sizi Allah'a ulaştıracak olan, ulaştırmaya vesile olan mürşidi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, huşu sahiplerinin hemen tarifi geliyor arkasından. Ellezine, onlar yezunnune, yakin hasledilerek inanırlar. Ennehum, muhakkak ki onlar, şüphesiz ki onlar mülaki ulaşacaklardır, ruhlarını ulaştıracaklardır Rabbim, Rablerine. Öyleyse kimmiş Allah-u Teala'nın sabırla Allah'tan istihane istemesini dilediği kişiler kimlermiş? Onlar yakin hasıl ederek ruhlarını Allah'a mutlaka ölmeden evvel ulaştıracaklarına inananlar. Öyleyse onların vasıfları bunlar ve mutlaka Allah'tan istihane istemeleri, Allah'a ruhlarını ulaştırabilmek için mutlaka mürşitlerine ulaşabilmeleri ifade buyuruluyor. Ama vasıfları veriliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka da ulaşacağına kesin iman eden insanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı bilemedikçe bir insan hedeflere ulaşamıyor. Bir defa cennete gitmesi mümkün değil. Allah Teala cehenneme gideceğini söylüyor. Sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Gördük ki Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün sahabe Allah'a ulaşıp da ruhlarını Allah'a teslim edenler değil, sadece fizik vücutlarında, nefslerini de Allah'a teslim etmişler ve en güzeline ulaşmışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizaynı yaşıyoruz. İşte böyle bir ortam sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu gördük. Ya dileyenler? Onlar da mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Gelin beraberce bakalım. Vel Asr Surenin adı Vel Asr Suresi. Asr'a, zamana yemin ederim, kasem ederim diyor Allah Teala. İnnel insane lefifüs, muhakkak ki insanlar, onlar kesinlikle hüsrandadırlar. Ne olur sevgili izleyenler, dinleyenler, bir insan hüsranda olursa, gelin ne olduğuna beraberce bakalım. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, mizanlarımızı kurarız. Kıyamet gününden bahsediyor. Kimin sevapları hafif gelirse, yani günahları daha fazlaysa, sevapları günahlarından azsa, kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden azsa, o zaman diyor Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve ebediyen orada kalacaklardır, cehennemde kalacaklardır. Arkasından diyor ki işte onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hüsranda olanlar işte bu insanlar. Hüsrandalar. Yani cehennemde ebediyen kalacaklar. Şimdi bunun ışığında yeniden bakalım Vel Asr suresine. Ne diyor Allah Teala? Vel Asr. Asra yemin ederim.
İnnel insane lefî hüsnü, muhakkak ki insanlar hüsnandadırlar. İllel lezîne âminû. Allah'a amin olanlar hariç, onlar cehennemde olmayacaklardır. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemde olmayacaklardır. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Ve Asr suresinde amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kesin standartlarda bu hedefe ulaşacakları ifade buyuruyor. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yetmez. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bir başka açıdan daha koymuş ortaya. Diyor ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenlerin istikametinde

Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Çünkü onların ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Onlar mutlaka hidayete erecektir. Mutlaka Allah onları hidayete erdirecektir. Öyleyse amir olanların enne kelimesiyle ifade edilmiş, muhakkak, şüphesiz, kesinlikle istikametini kullanıyor Allah Teala, mutlaka ruhları Allah'a ulaşacaktır. Yani onlar hidayete mutlaka ereceklerdir sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah Teala burada bunu söylüyor. Aynı standardı bir yerde daha söylüyor. Bakara suresinin 156-157. Ayetlerinde. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Allah-u Teala bizi kendisi için yarattı yani. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İnna innena, muhakkak ki biz ileyhi, ona raciun, geri döneceğiz, vasıl olacağız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 157. ayet-i kerime bir defa daha kesinleştiriyor onların mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracağını. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Kimler? Allah'a mutlaka ulaşacaklarını, Allah için yaratıldıklarını ve Allah'a mutlaka ulaşacaklarını söyleyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah için yaratılmak ne demek? Allah'a geri dönmek, Allah'ın zatına ulaşmak için yaratılanlar demek. İnsandan başka kainatta Allah'ın zatına ulaşabilen, Allah'ın zatından gelmiş olan ve tekrar Allah'ın zatına geri dönebilecek olan ruh adı verilen bir varlıkla donatılmış, Allah'ın kendilerine yarattığı ruhundan verdiği sadece insan adı verilen bir yaratıktır. Ne meleklerde, ne cinlerde, ne hayvanlarda, canlı olan hiçbir varlıkta ruh yoktur insanın dışında. Sadece insanda, sadece sizlerde var sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına beraberce bakalım. O varlığın, insan adı verilen varlığın sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, bunlara kesin olarak inananların mutlaka Allah'a ruhen ulaşacakları, hidayete erecekleri kesinlik kazanıyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bu ayette de ikinci defa ispat ediyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ve bir üçüncü cepheden meseleye bakalım. Acaba Allah da Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırmayı diler mi? Dilediği kesin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onları onların göğsünü şerh eder, gerar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. İslam için, Allah'a teslim olmaları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ayet kesin olarak Allah'ın da bir takım insanları kendisine ulaştırmayı dilediğini söylüyor. Herkesi değil, bir kısım insanı, o insanların özelliği var, Allah onların göğüslerini mutlaka şerh ediyor, yarıyor. Onlar kendi asıl özelliklerine Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hem
Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi hem Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri hem bu ayet onu söylüyor. Ayrıca Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri de aynı şeyi söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakıyoruz ki orada Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْدُ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse,

Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Dikkat edin, Allah'ın tayin ettiği gün diyor. Yani ulaştırma işlemi kişiye ait değil, Allah'a ait. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse dilerse neler olacağını ayrıca göreceğiz. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler neyi gördük? Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka kurtulur. Bir defa daha dilemeyenlerin cehenneme gideceğini, bir defa daha dileyenlerin kurtulacağını Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme girecek olanlar cehennemin kapılarında toplanırlar. Sonra bölük bölük cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Söylemediler mi size? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah almış olsaydı ve onların söylediklerinin künhüne varabilseydik, manasını içerebilseydik, akıl edebilseydik, sonucunu akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah-u Teala'nın kulaklarındaki vakayı almasıyla işitebilen, Allah-u Teala'nın kalplerindeki hikmeti almasıyla idrak edebilen insanlar olsaydık, yani amin olsaydık, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olsaydık, o zaman cehennemde mi olurduk? Bu ayet amin olmayanların mutlaka cehennemde bulunduklarını, amin olanlarınsa mutlaka cehennemde bulunmayacaklarını bir defa daha ifade ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını söylemiştik.

Suresinin 28. ayetleri söylüyor. Ve gene Mülk Suresinin 8-9. 10. ayetleri söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmaya giderse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Peki kendisine ulaştırmaları Allah'ın kendisine ulaştırdıklarının gideceği yer neresi? Onun cennet olduğu da gene kesin sevgili dinleyenler, dinleyenler. Bakınız ne diyor Allah Teala. Diyor ki ya eyyetühen nefsim mutmainnetü evcu ila rabbiki radiyeten ardiyye. Hecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayetler. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefsin Allah'a verdiği yemin, tezkiye olmak. Yani bana verdiğin yemini gerçekleştir ve tezkiye ol buyuruyor Allah Teala. Sonra sevgili izleyenler, sonra da Allah Teala devam ediyor. İrci ila rabbike ruha hitap ediyor. Sen de bana geri dön. Bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ruhumuzda Allah Teala'ya misak vermiş. Yani ruhunu ölmeden evvel insanoğlunun mutlaka Allah'a ulaştırması lazım geldiğine dair Allah Teala bütün ademoğullarından ruhlarından misak almış özellikle. Ve misakini yerine getir diyor böylece diyor Allah Teala bana geri dönerek. Ve fizik vücutlara sesleniyor. Siz de hadi gelin kullarımın arasına girin. Ey fizik vücutlar siz bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair ahd verdiniz. İşte şimdi bu ahdi yerine getirmenin zamanı yerine getirdiniz. Çünkü nefsiniz tezkiye oldu. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti %50'den daha aşağı düştü. Ruhunuz da bana ulaştı. Öyleyse iki cepheden de siz şeytanı kullanan birisi değilsiniz. Ruhu bize ulaşabilen bir insan artık şeytana kul olamaz. Bu şeytana kul olması söz konusu değildir. Şeytanın hakimiyetinden %50'den daha fazla kurtulan, şeytanın hakimiyeti artık kalmayan, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçen bir insan, o da şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Hadi gel kullarımın arasına gir. Artık sen benim kullarımdan birisi oldun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime ve cennetime gir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler görüyoruz ki kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve kim Allah'a ulaşmaya giderse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Neticede de o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırdığı cihetle Allah'ın cennetine giriyor. Kalp cepheden birden Allah Teala amin olanların kurtulacağını söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi gelin sizinle beraber amin olmanın safhalarına bakalım. Birinci safha olayları yaşamak. Herkes olayları yaşar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim insan olarak yaratılmışsa o mutlaka bir takım olayların içinde yaşayacaktır. Yaşamayan bir insan zaten yaşamıyor. Hayatta olmadığı için yaşamıyor. Hayata girdiği andan itibaren insan olayların içindedir. İkinci safha sevgili izleyenler ve dinleyenler olayları değerlendirmek. Yanlışlık burada başlıyor. Çünkü biz olayları bizi mutlu eden olaylar ve mutsuz eden olaylar diye değerlendiririz. Hangi olay bizi memnun ediyorsa o bizim için hayırdır. Hangi olay bize üzüntü veriyorsa o da bizim için şerdir. Yanlışlık burada başlıyor. Çünkü Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesi hayrın bize derecat kazandıran olaylar bizi üzmüş olsa da şerrin ise bize derecat kaybettirmiş olan olaylar bizi sevindirse de olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler olayları doğru değerlendirmeyi yavaş yavaş öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bir de bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek bizim için bir mecburiyetmiş. Bu mecburiyete riayet ediyoruz. Allah'a Teala'ya ulaşmayı diliyoruz. O zaman üçüncü basamağa geçiyoruz. Dilemiyoruz. Ebediyen ikinci basamakta kalıyoruz. Hiç kimse, hiçbir varlık bizi cehennemden kurtaramaz.
Allah'ın karnını koymuş Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen

benim cennetime giremez diyor. O cehenneme girecektir. Kesinlikle hüsranda olanlardandır. Gireceği yer cehennemdir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa atlar ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ne olur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun her zaman kalbine bakan Allah Teala onun kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini bir işitir, iki bilir, üç görür sevgili izleyiciler, dinleyiciler ve öğrenciler. İşitir, bilir ve görür. Ne oldu? Allah Teala biliyor ki bu kulu kendisine ulaşmayı diliyor. Öyleyse Allah'ın o vaat ettiği vakti Allah Teala mutlaka oluşturacaktır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, gören, işiten ve bilen Allah üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, Allah da görüyor. Ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala evvela ikinci basamakta olayları doğru düşünmeyenler için ne diyor, değerlendiremeyenler için? Ne diyor Allah Teala Bakara 216'da? Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi Allah Teala kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işitti, bildi ve gördü. Ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emaretin bissu'i. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Nefs şerri emreder. Tamamen nefsin %100'ü şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç diyor. İlla ma rahime Rabbi. Rabbimin Rahim şeyi hariç diyor. İlla hariç ma şey rahime rahim Rabbi. Rabbimin rahimi ni ifade eden şey Rabbimin rahim esması hariç diyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, dördüncü basamaktasınız. Allah'ın rahim esmasıyla ismiyle tecellisi başladı üzerinize. Bu tecellinin muhtevasına bakın. Kaç dakika? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi Allah Teala en güzel standartlarda dizayn ediyor ve sizlere bildiriyor. Öyleyse buradaki muhtevaya gelin beraberce bakalım. Allah Teala sizlerden bir şeyler istiyor. Ruhunuzu Allah'a gönderip ulaştırmanızı istiyor. Bunu dilemeniz de konunun temel şartı. Eğer böyle bir durum varsa Allah'a ulaşmayı biliyorsanız sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerinize ve bu esma faaliyete geçiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi size ne kazandırır? Üç şey kazandırır. Beşinci basamakta, altıncı basamakta, yedinci basamakta,
üç kavram kazandırır. Hangi kavramlar bunlar? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakacağız beraberce. Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an'ı okudukça ifade ettikçe kıraat ettikçe ettiğin zaman onlarla senin aranda Hicab-ı Mesture adlı bir perde var. Onlar ahiret gününe inanmayanlar. Yevmül ahirete. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yevmül ahiret iki anlama geliyor. Hem kıyamet gününün anlamı hem de Allah'a ulaşma gününün anlamı. Öyleyse Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda üç şey vardır diyor Allah Teala. Birincisi onlarla senin arandaki perde. Perdenin adı Hicab-ı Mesture. Hicab, perde demek. Mesture de gizli, örtülü. Böyle bir perde olan kişiler diyor Allah Teala senden nefret ederler. Ve Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe bütün insanlarla senin aranda bu perde vardır diyor. Sonra diyor ki onların kulaklarında vakra vardır diyor. Seni kulakları duyar ama onlar işitemezler. Senin söylediklerinin manasına varamazlar. Dinlerler, işitirler, dinlerler, kulaklar duyar ama işitemezler. Manaya varamazlar. Yetmez. Üçüncü şeyden bahsediyor Allah Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. İdraki önleyen bir ilahi kompütür sistemi vardır diyor Allah Teala. Ve senin söylediklerini idrak edemezler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, idrak ne zaman gerçekleşir? Ne zaman bir insan bir şeyi idrak etmişse onun aksine bir şey söylendiği zaman ona doğrusunu söylemek gereğini duyar. İnandığı, kendisine mal ettiği bir şey vardır. Ve başkası onun zıttı olan bir şeyi söylüyorsa o zaman konu hakkında mutlaka karşı tarafa bir şey söylemek gereğini duyar. Onun esası budur gibi. Bu idrak etmiş olan bir insanın iç dünyasıdır. Öyleyse insanların kulaklarında vakra var. Birinci özellik. Kalplerinde ekinnet var. İkinci özellik. Ve irşat makamıyla aralarında Hicab-ı Mesture perde var. Üçüncü özellik. Durumu söylüyor şimdi Allah Teala. Habibim sen Kur'an'da Allah'ın ismini tek tek tekrar ederek onlara Kur'an'ı tilavet ettiğin zaman, kıraat ettiğin zaman, okuduğun ve anlattığın zaman onlarla senin aranda Hicab-ı Mesture adlı bir perde koyarız. O ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe inanmayanlarla senin arana. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların kulaklarına vakra koyarız. Seni duyarlar ama işitemezler, manaya varamazlar. Yetmez, onların kalplerinde ekinnet vardır. Onlar seni idrak edemezler. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kimin irşat makamıyla arasında, ki bütün insanların başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin irşat makamıyla arasında Hicab-ı Mesture adlı bu perde hep vardır. Ne zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Allah Teala kulaklardaki vakrayı alıyor. İrşat makamıyla arasında bulunan kişinin Hicab-ı Mesture'yi alıyor ve kişinin kalbindeki ekinneti alıp oraya ihbat koyuyor. İşte ve onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor.
İşte bu hususları Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, onlar irşat makamının söylediklerinin sadece hakkınla sözler olduğundan emin olsunlar diye onların kalplerindeki ekinleti alırız, yerine ihbat koyarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ayette onların kalplerindeki ekinleti alırız ifadesi yer almıyor. Ama demin söylediğimiz ayette kalpte ekinlet varken, idrake mani olurken, buradan ayetin manasından kesin olarak çıkartıyoruz ki burada artık idrak var. İdraki sağlayanınsa ihbat olduğu kesin, onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de sonuna bakalım ayet-i kerimenin. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız, mürşitlerine ulaştırırız. Onların ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız diye bitiyor. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, konunun bütünü bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kulaklarındaki vakayı Allah-u Teala almıyor. O kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala almıyor. O kişinin irşat makamı ile arasında bulunan hicab-ı mestureyi Allah-u Teala almıyor. Ve kişi Allah'ın davetine icabet etmiyor. Allah-u Teala kendisine davet ediyor. Yunus suresi 25. ayet-i kerime, Allah'a yedi darü selamü eyti men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Kim kimi Allah-u Teala oraya selam yurduna, teslim yurduna, yani kendi zatına ulaştıracaksa onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakîm eyledir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası konunun artık son noktası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala üçüncü basamakta bunu işitir, bilir ve görür. Dördüncü basamakta o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta o kişinin irşat makamıyla arasında bulunan hicab-ı mestura altı perdenin alınmasını sağlar. Artık o kişi irşat makamına karşı nefret duymayacaktır. Çünkü o noktaya kadar irşat makamı sözlerini bitirdiği an onlar nefretle arkalarını dönerek oradan uzaklaşıyorlardı. Ama şimdi ona karşı muhabbet beslemeye başlıyorlar, sevgi beslemeye başlıyorlar. Çünkü hicab-ı mestura alınmış. Onların kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, altıncı basamak, ve işitmeye başlıyorlar. Allah Teala bakın ne diyor Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde, Allah'ın davetine, Allah'ın kendi zatına, çağrısına, davetine ancak işitenler icabet eder. Davete icabet etmek, yani istemek değil, İstemenin ötesinde harekete geçmek ancak işiten için mümkün. Bunu sağlamak için de Allah-u Teala kulaklarındaki vakayı alıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey. Allah'a ulaşmak için harekete geçmek, hacet namazını kılmak, mürşidine ulaşmak başka şey. Birisi düşünce safhasında, ikinci artık düşünceyi harekat platformuna ulaştırmış. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde oluyoruz. Hepimiz için söz konusu olan şey bu standartlar içinde yaşamak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, gördük ki Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Ve Allah'a ulaştığı için gene Allah'ın cennetine girecektir.
Yani her halükarda bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman dört ayrı cepheden meselemize bakıyoruz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bir. Gördük ki bu farzı yerine getirmeyenler Allah'ın cehennemine girerler. Allah'ın kanunu bu. Üç, gördük ki bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Dört, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetini hak etmiş. Nereden biliyoruz? İşte A'raf suresi 157. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onlar nesi felaha erdiler, cennet müjdesiyle müjdelendiler. İşte Tevbe suresi 100. ayet-i kerime o sabikun el evvelin var ya, onlar bir kısmı ensardan, bir kısmı muhacirinden, bir kısmı da ensar ve muhacirinden İslam'da tabi olanlardan vücuda gelir diyor. Onların hepsi altından ırmakla akan cennetlere konulacaklardır. Buyuruyor Allah-u Teala ve Feyzül Azim en büyük mükafat onlarındır diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Konumuz amine olmak, kod numarası 8'e 18.1 amine olmak. Dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Enzelillahi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bakara suresinin 209. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Fe'in zelentüm min badima caetkümül beyyinatü fa'lemu ennallâhe azizun hakim. Allah Teala buyuruyor ki size bu beyineler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini ispat vasıtaları, deliller geldikten sonra saparsanız bilin ki Allah muhakkak ki azizdir ve hakimdir. Sevgili kardeşlerim, aziz ve hakim.

Allah sana aziz kelimesiyle galip olma vasfını işaret ediyor Allah'ım. Allah her zaman galiptir. Allah'ı yenebilecek olan hiçbir yaratık söz konusu değildir. Hepsi Allah'ın yaratığıdır ve Allah'ın ol demesiyle oluşmuştur. Ve Allah Teala dilediği an mahlukunu giderebilir, yok edebilir. Allah Teala kainatın, yerlerin ve göklerin, 6 tane alemin, hatta 7 tane alemin sahibidir. Yokluğa da bir alem demek mecburiyetindeyiz. Sevgili öğrenciler, bilgiler ve dinleyenler, Allah Teala azizdir dediğimiz zaman aziz galip olan demek. Bütün Allah ile mücadele etmek cüretini gösterenler mutlaka mağlup olmak mecburiyetindedirler. Alternatifleri yok. Elleri mahkum. Çünkü hepsi sadece bir yaratıktır. Bizler gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki hepimiz ama hepimiz sadece birer yaratıkız. Allah'ın mahlukuyuz. O bizim sahibimiz, bizi yaratan. İşte bu dizaynı yerlerine oturtursanız Allah ile münasebetlerinizi en güzel dizayna ulaştırmış olabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala bu beyinlerden bir başka ayetinde daha bahsediyor. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah insanlara gönderdiği kitaplarında beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmesine rağmen bazı insanlar Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti insan ruhunun ve cinin ve nefsinin Allah'a teslim olmasını gizlerler diyor Allah Teala. Sonra da Allah Teala buyuruyor ki Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Bir de kendi günahları değil sadece cehenneme sürükledikleri insanların da veballerini alarak onlar için de cezalandırılacaklardır diyor Allah-u Teala. Yani bir kişinin kendi günahlarının ötesinde cezalandırmayı hak etmesi halidir. Başka insanların da günahlarını üzerine almış olan bir insan, onların mahvına, cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir insan. Kim bu durumdaysa, kim insanların mahvına, cehenneme gitmesine sebebiyet vermişse, insanları Allah Teala'nın cezalandırmasına sebebiyet vermişse, işte o insanlar bu istikamette Allah'ın cezasına muhatap olmuşlardır. Burada da Allah Teala size bunca beyineler geldikten sonra saparsanız diyor. Yani bu ispat vasıtalarına, beyinelere hiç aldırmayan insanlar
sizi etkilemişlerse, onların etki alanına girmişseniz, sizi Allah'ın yolundan saptırmışlarsa, o zaman bilin ki Allah azizdir, Allah galiptir yani ve Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Allah hikmetin gerçek sahibidir, yegane yaratıcıdır. Bu hikmet müessesesinin insanlarda nasıl oluştuğuna beraberce bakalım. Kimdir insanlardan hikmet sahibi? Bu kişi 7 tane vasfın sahibi olmak mecburiyetindedir. Bu kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. 1. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olacaktır. 2. Bu kişi ilm vel yakinin sahibi olmayı aşacak, hakkul yakinin sahibi olacaktır. 3. Bu kişi hüküm sahibi olacaktır. 4. Bu kişi hayır sahibi olacaktır. 5. Tezekkür sahibi olacaktır. 6. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olacaktır. 7 tane unsur. İse bu sefer kalp gözü ve kalp kulağından başlayarak görelim. Bu kişinin kalp gözü açık olacaktır. 1. Kalp kulağı açık olacaktır. 2. Bu kişi hayır sahibi olacaktır. Yani bütün davranışların arkasından sadece nefsinde afetler tamamen yok olduğu için derecat kazanan bir insan hüviyetine gelecektir. 3. 4. Bu kişi tezekkür sahibi olacaktır. Birincisi hüküm sahibi olacaktır. 6. Kalp gözü açık olacaktır. 7. Kalp kulağı açık olacaktır. O ise 7 tane muhteva. Kalp gözü, kalp kulağı, daimi zikir, 3. Nefsindeki bütün afetlerin yok oluşu, 4. Hayrın sahibi olmak, hükmün sahibi olmak, tezekkür sahibi olmak, 7. 7 tane vasfın sahibi olmak mecburiyetinde bu kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, öğrenciler, Allah-u Teala her şeyi yaratan olarak, hikmet sahiplerini yaratan olarak hikmetin elbette gerçek sahibidir. Öyleyse hakim deyince hikmet sahibi manası çıkıyor. Allah razı olsun. Bakara suresinin 210. ayetinde Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hel yenzurune illa en yetiyehumullahi fi zulalin minel kavami vel melaiketü ve kudiyel emr ve ilallahi turcaun umur. Allah Teala diyor ki onlar bulutlar, gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelmesini ve emrin bitirilmesini mi gözlüyorlar? Emrin bitirilmesine mi bakıyorlar? Onu mu gözetliyorlar?

Burada mesela kuziye kullanıyor, kuziye. Kaza etmek, fiili gerçekleştirmek, yerine getirmek, tahakkuk ettirmek. Biliyorsunuz kaza ile kader arasındaki ilişkiyi anlattığımız zaman kaza bizim irademizle bilerek isteyerek yaptığımız bütün fiilleri içeriyor. Kader ise bizim irademiz olmaksızın bize tesir eden bir olay, başka bir iradenin, bir cüzi iradenin, bir külli iradenin veya ilahi iradenin vücuda getirdiği bir olay, bizim irademizin bir dahli olmaksızın bize tesir ederse, o kazayı, kaderi ifade ediyor. Kendi irademizle yaptığımız bütün olaylarda kazayı ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala emrin kaza edilmesini mi, gerçekleşmesini mi gözlüyorlar diyor burada. Biliyorsunuz ki kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Yani kader şerri hiçbir zaman oluşturmaz. Şerri oluşturan, bize derecat kaybettiren olaylar sadece kaza adını alır. Yalnız bizim irademizden kaynaklanan olaylar sebebiyle derecat kaybederiz. Başka iradeler bize derece kazandırabilir. Bize bir kötülük ederlerse kul hakkı doğar. Derece kazanırız. Ama derece kaybetmemiz hiçbir standart içinde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse derece kazanmak veya kaybetmek kazada mümkündür ama kaderde hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah Teala konuyu bütün emirler Allah'a döndürülür. Turcehul umur diyor. Rücu eder. Allah'a döner. Turcu deyince edilgeye çıktı oluyor. Allah'a döndürülür umurlar, emirler, umur emirin çoğulu. Allah'a rücu ettirilir. Allah'a geri döndürülür. Allah razı olsun. Bakara Suresinin 211. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sel beni İsrail'e. Bismillahirrahmanirrahim. Sel beni İsrail'e kem âteynâhüm min âyetin beyine ve men yübeddil nimetallâhi min bâdi mâ câethü fe innallâhe şedîdül ikâb. Allah Teala diyor ki şu beni İsrail var ya diyor, İsrailoğulları onlara sor diyor. Biz onlara açık ayetler verdik. Beyineler verdik. Ayetlerden beyineler söylediklerimizi ispat eden hususlar, açıklamalar, belgeler, ispat malzemeleri. Ömer yübeddil nimetallahi
min ba'di ma ca'im şu'yu fe innallâhe şedîdül ikâb. Ve kim kendisine o ayetler açıklamalar, dersler, ispat pastaları kime geldiyse diyor Allah-u Teala. Ondan sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse hiç şüphesiz Allah şiddetli ceza sahibidir. Şimdi burada Allah-u Teala'nın beyineler verdiği bir vaka. Gene bu surenin, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz diyor insanlara gönderdiğimiz kitaplarda beyinelerle ispat ettiğimiz halde bazı insanlar diyor Allah'ın ayetlerini ve hidayeti, ruhun Allah'a ölmeden evvel teslim olmasını, fizik vücudun Allah'a ölmeden evvel teslim olmasını ve nefsin Allah'a ölmeden evvel teslim olmasını gizlerler diyor, çetmederler diyor. Allah da onlara lanet eder, lanet edicilerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, şeytan ve tağut, şeytandan başka insan ve cin şeytanlar da var. Hepsine birden tağut diyor Allah-u Teala. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve bizatihi iblisin kendisi hepsi tağutu oluşturur. Öyleyse Allah-u Teala onların cehenneme gideceğini söylüyor ve lanet aldıklarını da ifade ediyor. Ne demek lanet? Kim lanet almışsa o kişi sadece kendi günahlarından değil, o dalalete düşürdüğü, Allah'ın yolundan saptırdığı insanlar sebebiyle de lanet alacaktır. İnsanlar sebebiyle de cezalandırılacaktır. Onların da lanetini omuzlarına yüklemiştir Allah-u Teala o kişilerin. Yani bir insan var, kendi günahları sebebiyle gider cehennemde, yanar, cezasını çeker. O yalnız kendi günahlarının bedelini öder Allah-u Teala'ya. Ama bazı insanlar da var ki, zamanımızın din adamları gibi, bu insanlar Allah'ın söylediklerinin tam tersini insanlara öğretmekle, onları Allah'ın yolundan saptırmakla, Allah'ın bütün ispat vasıtalarına rağmen onlara yanlışları kabul ettirerek onları cehenneme gönderdikleri için onların hepsinin günahlarından onlara da pay verilir. O insanları cehenneme gönderenlere de pay verilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın tezahürüne dikkatle bakın sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Bunu da Allah'ın lanetine muhatap olmak söz konusu. İşte Allah-u Teala dedi ki, o İsrailoğulları var ya diyor, biz onlara beyineler verdik. Açık ispat vasıtaları verdik diyor. Ne zaman vermiş? Hepsi Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Tabi oldukları zaman
Allah'ın onlara vermekte olduğu ihsanlar nimete dönüşmüş. Anlaşılıyor ki bu insanlar o beyinlere tabi olmuşlar ve ihsanlar nimete dönüşmüş. Ondan sonra nimeti değiştiriyorlar. Yani kim onca güzellikten sonra Allah'ın yolundan saparsa, Allah onların başının üzerindeki nimetin başlangıcını teşkil eden devrin imamının ruhunu alır. Bu nimetin alınmasıdır, nimetin değiştirilmesi, yok edilmesidir. Bu noktadan itibaren Allah'ın onlara verdiği hiçbir şey artık nimet değildir. Sadece Allah'ın o şaşmaz ihsanıdır. Ama asla nimet değildir. Öyleyse nimet nedir sevgili kardeşlerim? Doğdunuz kalbinizde küfür kelimesiyle. Doğduğunuzdan itibaren Allah Teala'nın size verdiği her şey onun ihsanıdır. Öyleyse her şey en güzel dizayn içinde gerçekleşecektir. Sevgili öğrenciler, siz duyanlar ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Ne zamana kadar Allah'ın size verdikleri ihsan olmak hüviyetini devam ettirir? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah gene size ihsanlarda bulunuyor. Kulağınızdaki vakayı alıyor, kalbinizdeki ikinci alıyor, yerine ihfaz koyuyor, kalbinize ulaşıyor, kalbinizin kapısını Allah'a çeviriyor, hicab-ı mestureyi sizden alıyor, göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor, sizi huşu sahibi kılıyor. Bunların hepsi Allah'ın ihsanlarıdır. Yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra da artık cennete gireceğiniz halde gene de Allah'ın size verdikleri şeyler hala ihsan hüviyetindedir. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsanız, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelir. İşte o bir nimettir. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde insanların üzerine nimet olsunlar da onları mümin kılsınlar diye diyor Allah Teala. Bütün kavimler için resul teâsı ederiz. Bu resullerden bir tanesi devrin imamıdır. Ve kişi mürşidine ulaşıp da onun önünde tövbe ettiği andan itibaren bir dizayn söz konusu olur. Mürşidinde tövbeyi yaptığı andan itibaren devrin imamının ruhu onun başına dönebilir. Bu nimetlerin açılış kapısıdır. Nimetlerin birincisi budur. Bu nimet yoksa kişinin başının üzerinde Allah'ın ona verdiği hiçbir şey nimet olamaz. İşte bu noktadan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başınıza gelip yerleştiği andan itibaren Allah'ın verdiği bütün insanlar nimet adına alır. Bu nimetlere baktığımız zaman üç kalp nimetiyle başladığını görüyoruz. Nimet gelip yerleştikten sonra birinci nimet budur. Ondan sonra o kişinin kalbinde üç değişiklik yapıyor Allah Teala nefsinin kalbinde. Bir, nefsin kalbinin mührünü açıyor. İki, nefsin kalbinin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor, dışarıya alıyor. Üç, o kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinin içine o küfür kelimesinin yerine iman kelimesini yazıyor. Bunların üçü de Allah'ın nimetidir. Kişi mürşidine ulaşıp tövbe edinceye kadar olan her şey kişi için ihsandır. Ama ne zaman ki kişi tövbe etmiştir, devrin imamının ruhu gelip başınıza yerleşmiştir, ilk nimet gelmiştir. Bundan sonra her şey nimettir.
o kişiler için. Öyleyse işte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu üç nimetten sonra Allah-u Teala kuluna 6 tane daha nimet verecektir. Bunların üçü, başlangıçtan itibaren üçü kalp nimetleridir. Geri kalanları kalp nimetleri değildir. Birinci nimet, kişinin başında mürşidin, devrinin, ruhunun gelmesidir. İkincisi, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Allah Teala Furkan 70'te, kim bir mürşidinde tövbe ederse, onun bütün günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Allah'ın üçüncü nimeti, o kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, yani hidayete başlamasıdır. Dördüncü nimet, o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması ve Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Ruhun Allah'a doğru yola çıkması da ruhun hidayetinin başlangıcıdır, hidayettir. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması da gene hidayettir. Sonra nefsin nefs tezkiyesine başlaması onun da hidayete adım atmasını ifade eder. Nefsimiz de hidayete böylece adım atar. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, böylece gördük ki üç kalp nimetinin yanında 5 tane nimet oluştu. 6. nimet Allah'ın bize o güne kadar bir sevabımıza 10 katını verirken bir derece sevabımıza 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlamasıdır. Bu 100 kat nefsi emarede 100 kattır. Nefsi devamede 200 kat olacaktır. Mülkime, mutmainne, rabiye, maddeye ve tezkiye kademelerinde 300, 400, 500, 600, 700 kasa ulaşacaktır. Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara bir başağında 100 tane bulunan bir nevat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Eğer onlar Allah'ın yolunda ihsan fiyse bilirler. Madde 1. 2. Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak ediyorlarsa, maldan, paradan infak ediyorlarsa. Bu Allah'ın 6. nimeti. Ve Allah Teala o güne kadar zikir yaptığımız zaman bize rahmetle farz gönderirken o günden itibaren rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Onu yerlerine oturmak mecbur etmesini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın yerlerine oturttuğunu görüyorsunuz. Bu güzelliği yaşamak hepimiz için Allah-u Teala'nın bir nimetidir.
başınızın üzerine devrenin onun ruhu gelip yerleştiği andan itibaren artık Allah'ın size verdiği her şey bir nimet hüviyetini alır. Ve üç kalp nimeti, yedi nimet olmak üzere 10 ayrı açıdan 10 ayrı nimet çeşidi Allah-u Teala tarafından size takdim edilir. Mürşidinize ulaştığınız an. İşte Allah-u Teala burada beynelerden ve nimetten bahsediyor. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Bakara Suresinin 212. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Züyyine lillezine keferul hayatet dünya. Dünya hayatı o kafirlere müzeyen kılındı, süslendi. وَيَسْحَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah-u Teala diyor ki o kafirlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü kılındı, süslü gösterildi. Ve o iman edenlerden, amin olanlardan bir kısmıyla alay ediyorlar onlar diyor Allah-u Teala. Onları adam yerine koymuyorlar, küçümsüyorlar. Halbuki diyor Allah-u Teala, o takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Onların dereceleri onların üstünde olacaktır. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ayet-i Kerime takva sahiplerinden bahsediyor. Aminu olanlardan bahsediyor. Ve aminu olanların takva sahibi olduğu bu ayette kesinleşiyor. Bakara Suresinin 212. ayet-i kerimesi kesin bir hüküm getiriyor. Kim aminu olmuşsa, Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişi takva sahibi olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Kanaatlarının söylediği şey, abim olanlardan bahsettikten sonra onların takva sahibi olduklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Ve hesapsız rızıklandıklarını ifade ediyor. Şimdi bu amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikleri anda demek ki aynı zamanda takva sahibi oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bu başlangıç takvasıdır. Bu ayet-i kerime başlangıç takvasını kesinleştiriyor. Yani amen olan kişi Allah'ın kendisine takva sahibi dediği kişidir. Bundan öteye geçemese de ölse o kişi takva sahibi olarak ölür. Amin olan herkes bu ayet-i kerime gereğince otomatik olarak takva sahibidir. Bu takva sahibi olmaya başlangıç takvası diyoruz. Amin olduğunuz an takva sahibi oluyorsunuz. Allah-u Teala nerede ne söylüyor ona bakıyoruz sevgili öğrenciler.

olmasını istiyor onlardan. O ön takvadır. Mürşidine ulaştığınız zaman gerçekleşir. Sonra devam ediyor Allah Teala. Sonra diyor tekrar amene olun. Tekrar sahibi. Takva sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Tekrar amene olmuş oluyorsunuz. Ve bu sizi takva sahibi yapar. Normal takvanın sahibi olursunuz. Helali takvanın sahibi olursunuz. Allah Teala diyor ki sonra gene takva sahibi ol. Gene amene ol. Gene takva sahibi ol. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve ekber takvanın sahibi oluyorsunuz. Allah Teala buyuruyor. Sonra gene takva sahibi ol. Islah ol. Ve sonra gene amene ol. Islah ol. Ve takva sahibi ol diyor. Bu da azim takvayı ifade eder. Öyleyse bu takva müesseselerine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle beraberce bakalım. Şimdi burada bu Bakara suresinin 212. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin takva sahibi olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse bu başlangıç takvasıdır. Takva burada başlar. Peki, daha ötede takvalar var mı? Evet, daha ötede birçok takva var. Şimdi bundan sonraki takvaya gelin beraberce bakalım. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki "Ve uzlikatul cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuhâdûne li külli evâbin hafîz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Burada bizi şu anda hafiz kelimesi alakadar ediyor. Bir insanın hafiz olması söz konusu. Ne demek hafiz? Başının üzerinde muhafız taşıyan, muhafaza altına alınmış demek hafiz. Ne oluyor idi? Mürşidimize ulaştığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak müşrimize ulaştığımız zaman önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz an devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyordu demin söylemiştik. İşte o anda biz hafiz oluyoruz. Muhafaza altına alınmış oluyoruz. Ne demek istiyorum? Allah Teala Hud 12'de diyor ki onların başlarının üzerinde iki elinin arasında uzanan, yani başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan muhafız vardır diyor. Onları muhafaza eder. Bir kavim, bir insanlar topluluğu kabillerini değiştirmedikçe, yani Allah'ın yolundan sapmadıkça, yollarına devam ettikleri sürece Allah başlarının üzerindeki o nimeti muhafızı olmaz diyor. Kimin başının üzerine Allah devrin imanının ruhunu göndermişse o kişi bir muhafız sahibidir. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz, yedediriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu ruh devrin imamının ruhudur. Bütün insanların başına gelip yerleşecektir. Vazifeli olan sadece odur. Bütün insanlardan muradımız ne? Kim Allah'ın yoluna girmeyi diliyorsa mürşidine bu sebep

ve bu hedefe yönelik olarak ulaşmış, önümüzü çöküp tövbe etmişse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın düzeni apaçık görünüyor. İşte böyle bir muhafızın kişinin başının üzerine geldiğini Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. O kişilere Allah'a mülaki olma gününün geldiğini, yevmü telakın geldiğini haber vermek için, onlara ihtar etmek için. Görüyoruz ki ruh geliyor kişinin başının üzerine, yerleşiyor. İşte bu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu ön takvayı oluşturur. Demin söylediğimiz Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesindeki hafiz olanlar bunlardır. Peki bu ön takva daha öteki takvaları mı zemin hazırlar? Evet. Böylece kişi nefs tezkiyesine başlar, ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar ve kişi yedi kademede tezkiye olur. Emmare, levvame, mükrime, mutmainne, radiye, vardiye ve tezkiye. Yedi kademenin her birinde bir gök katı yükselen ruh, Allah'a doğru yaptığı bu yolculuğunu Allah'ın zatında tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman bu işlem tamamlanmışsa, bu kişi gerçek anlamda takva sahibi olur. İşte bu takvaya ermektir. Ruh Allah'a ulaşmıştır, kişi takva sahibi olmuştur. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Minibine ileyhi ve yetteku. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Nefs tezkiye olmuş ve kişi takva sahibi olmuştur. Necm 32. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse takva sahipleri nefslerini tezkiye edenlerdir. Aynı zamanda fizik vücutlarını Allah'a kul edenler, onlar da takva sahipleridir. Bakara suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, ya eyyühen nasubdu rabbikum ellezi halakaküm leallekum tettekun. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Dedik yüzümüz Allah'a kul olduğu zaman, yani kulluğun yarısını açtığı zaman takva sahibi oluruz. İşte bunların hepsi aynı noktaya rastlar. Bu normal takvadır. Nefsimiz tezkiye olma yolunda %50'yi aşmıştır. Nefsimizin kalbindeki nurlar %50'den daha fazla nefsimizin kalbine yerleşmiştir. Fizik vücudumuz Allah'ın emirlerine itaat etme istikametinde %50'den daha fazla Allah'ın emirlerine itaat etmektedir. %50'den daha az şeytanın emirlerine itaat etmektedir. Bu da onun takvaya ulaştığını gösterir. Öbür taraftan ruhumuz Allah'a ulaşmış, hidayete ermiştir. Onun takvası tamamlanmıştır. Ve Allah-u Teala
demin bahsettiğimiz Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde iki takvadan da bahsediyordu. Birisi başımızın üzerinde muhafızın yerleştiği noktadaki takva. İkincisi de ruhumuzun Allah'a ulaştığı andaki takva. Şimdi bu takvanın, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimine gelin beraberce bakalım. Neden 38? Bir mürşidin önünde yapılan tövbe meselesini anlatıyor bize. Devrin imamı arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi olarak geçiyor. İmamının ruhu oradadır. Arşı tutan melekler de oradadır. Devrin imamıyla, imamının ruhuyla beraber mürşid oradadır. Çünkü o mürşidin önünde tövbe edilmektedir. Mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu var gene. Ve kişinin kiramen katibin melekleri var. Kişinin hayat filmi var. Düşüncelerinin hayat filmi. Ve Allah. Tam saydığımız 7 tane şahit kişinin kalbine bakıyorlar. Kalbinde Allah'a ulaşma talebi var mı? Talep var. Varsa devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerine ulaşır. Ulaştığı anda o kişinin ruhu fizik vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu husus Allah'a varmayı da ifade eden bir standartta Nebe suresinin bir sonraki ayetlerinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki zalikel yevmül hakkı femen şâistâze ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine hakka ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Hakka ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor. İşte kimin ruhu me'aba, Allah'ın zatına sığınağa ulaşmışsa o kişi me'aba ulaşan yani evvab adını alır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala evvab kelimesini kullanıyor. Meaba ulaşan istikametinde evvab. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvab olmak hepiniz için geçerli. Ruhunuz mürşidinize ulaştığınız an vücudundan ayrılır, vücudunuzdan ayrılır. 7 nefs kademesi boyunca göğün bütün katlarını birer birer aşar. 7. katın 7 tane alemini geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı onun için meaptır, sığınaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ اِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَى. Andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Andolsun ki Allah'ın zatı, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır, me'aptır. İşte o me'aba varanlar, sığınanlar ruhunu o meaba gönderip de ruh meaba sığınmışsa bu insanlar evvab adını alırlar. Meaba sığınmış. Meabı kendisine sığınak ittihaz etmiş olanlar. İşte Kaf 31 ve 32'de diyor ki Allah Teala ve üzlü fetül cennetilir muttakine gayri bayit
azalma tuadine li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine kıyamet günü uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun girin oraya. Kimler için? Bütün evvap olanlar için, ruhlarını meaba ulaştırmış, oraya sığınmış olanlar için ve hafiz olanlar için. Görüyoruz ki meab olanlarda, evvap olanlar da takva sahipleri, hafiz olanlar da. Demin hafiz olanlardan bahsettik, şimdi evvap olanlardan bahsediyoruz. Öyleyse burada ruhumuzun Allah'a ulaşarak Allah'a vasıl olması bizi takva sahibi kılıyor. Hem Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesi gereğince hem de Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince iki ayet. Nefsimizi tezkiye etmek bizi takva sahibi kılıyor. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesi. Fizik vücudumuzu Allah'a kul etmek bizi takva sahibi kılıyor. Bakara suresi 20. ayet-i kerime. Öyleyse burada takvanın kendisi vardır. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman yeniden takva sahibi oluyoruz. Kimdir bu? Muhsinler. Allah-u Teala muhsinlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. İşte ne zaman Allah-u Teala muhsinlerden bahsediyorsa ve onların takva sahibi olduğunu söylüyorsa o zaman fizik vücudun tesliminde de takva sahibi olduğunuz kesinlikle olur. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde bu takva da var. Bakalım beraberce Maide suresinin 93. ayet-i kerimesine

Allah Teala diyor ki لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اَمِنُوا amel olanın üzerine değildir. Ve amel-i salatı ve nefsi sadece amel işlerinin üzerine günah, günah değildir. فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّكَوْا

0: İmanı tarihinin gerektirişinin üzerinde iza metteka, takva sahibi oldukları zaman. Ve amelü tekrar amelü oldukları ve amelü salihati sümmetteka tekrar amelü olup tekrar amelü olup da amelü salihat işledikleri zaman tekrar takva sahibi olurlar diyor. Ve amelü sümmetteka yine amelü olurlar yeniden takva sahibi olurlar diyor. Ve ahsenu vallahi yuhibbul muhsinin. Allah Teala muhsinleri sever diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte muhteva onu gösteriyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman ön takvanın sahibi oluyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman nefsimize tezki etmiş oluyoruz. Biz gücümüzü yarı yarıya Allah'a ulaşmış oluyoruz. Normal takvanın sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman muhsinler olarak fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman tekrar takvanın sahibi oluyoruz. Allah sonunda nefsimizi ıslah etmek suretiyle azim takvanın sahibi oluyoruz. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizayn var. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı herkes için açık. Allah-u Teala takva sahibi dediği zaman 5 grup takvayı ifade ediyor. Bu takvaların sonuncusu azim takvadır. Ve bütün sahabe azim takva sahibi olmuşlardır. Azim takvanın mükafatı ecrün azim, tezir azim ve ecrün ve hazim azimdir. Bu mükafatların hepsinin sahabeye verildiğini görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizi azim takvada dahil olmak üzere bütün takvaların sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dileğiyle.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Bu sohbetimizde sizlere Âl-i İmrân suresinin 112, 113 ve 114. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz. Âl-i İmrân 112'de Allah Teala buyuruyor ki: "Duribet aleyhimüz zillete." Onların üzerine zillet damgası vuruldu.

Enlève-moi ce qu'il me faut. İlla bi hablin minallahi. Ve hablin minennase. Uzzet damgası nerede olurlarsa olsunlar onların üzerine vurulmuştur diyor Allah Teala. Ama illa bi hablin minallahi. Allah'tan bir ipe sarılanlar. Ve hablin minennasi ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. İnsanlar üzerlerine zillet damgası vurulmasını hak edecek ne yaparlar? Bir şey yapmaları gerekmiyor. Bir şey yapmamaları halinde bu zillet damgası bütün insanların üzerine vurulur. O yapmaları lazım gelen şey bir dilektir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi için cehennemden mutlaka kurtuluş söz konusudur. Kim dilerse, o kişi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka ruhunu Allah onun kendisine ulaştırır. Bu sebeple bu kişi üçüncü kat cenneti hak eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalır. Bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını elde eder. Dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet bütün insanlara karşılıksız olarak Allah-u Teala tarafından verilir. Allah'ın bir büyük nimetidir. Ne yapacak bir insan bu hedefe ulaşabilmek için? Bir tek şey yapacak. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyecek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bu dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka bu hedefine ulaştırılır. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü var ise. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah-u Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette bırakır. Ama kim onlardan, o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse iki tür insan var. Bir, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Bu dilek kimde oluşmuşsa Allah mutlaka onları bu dileklerinin sahibi kılıyor. Yani bu dileklerine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa ulaşabilmiş olan bir kişidir.

Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Allah Teala da onları imtihanlara tabi tutar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onlar üçüncü basamağa geçebilenlerdir. Ve üçüncü basamağa geçebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onlar Allah'ın ipine sarılmışlardır. Ama burada Allah'ın ipine, ancak Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılmış olanlar. İlla hariç bi hablin minallahi. Allah'tan bir ipe ve hablin minennasi ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Onlar müstesna diyor Allah Teala. Eba'u bi gadabin minallahi ve onlar Allah'tan bir gadaba, Allah'ın gazabına uğradılar. Ve duribet damgası vuruldu aleyhim, onların üzerine ül meskene, onların üzerine miskinlik damgası vuruldu diyor Allah Teala. Zalike biyennehüm, işte bunun sebebi, kânu oldular yekfurûne bi âyâtillâhi, Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Yani bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve yaktulûnel enbiyâe ve Allah'ın nebilerini öldürmeleridir. Bir gayri hak, haksız yere. Zalike bima asa. Bunun sebebi onların isyan etmiş olmaları ve kânû ya'tedûn ve haddi aşmış olmalarıdır. Öyleyse Allah Teala insanların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası vurulmuştur. Ama Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, takva sahibi olamaz ve şirktedir, gizli şirktedir, gideceği yerde cehennemdir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde,
bir insanın olması lazım, gelen yer. Bunun ilk çizgisi Allah'a ulaşmayı dilemekle atılır. İlk köprü, Allah'a ulaşan köprünün başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olmasalardı, şirkte kalacaklardı. Biliniyor ki şirkte olan herkes, gizli şirk olsun, açık şirk olsun, herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvadır, ilk takvadır. Ondan evvel başka bir takva yok. Çünkü bunu dilemeyen kişi şirkte gideceği yer cehennem. Onu cehennemden kurtaran ilk takva Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Bu Allah'ın ipine sarılmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine ulaştıracaktır. Çünkü kişi Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi olmuş, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Peki insanlardan bir ipe de sarılacak mı bu kişi? Evet, sarılacak. Zaten mutlaka sarılacaktır. Çünkü Allah'ın ipine sarılanların mutlaka müşriklerine ulaşmaları, tabiyetlerini gerçekleştirmeleri söz konusu olur. Bu da bu tabiyet insanlardan bir ipe sımsıkı sarılmaktır. Ama bu sarılma Allah'ın ipine sarılmayı da beraberinde getirir. İnsanlardan bir ipe sarılan kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaştığı anda, tabiyetini gerçekleştirdiği anda insanlardan bir ipe sarılmıştır. Ama ruhu da Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bu yol boyunca insanlardan bir ipe sarılan bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktığı için o ruh Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren Allah'ın ipine de sımsıkı sarılmıştır. Çünkü bütün değişiklikleri Allah yapacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın ipine sarılan kişiye Allah mürşidini gösterir. Mürşidine tabi olduğu zaman insanlardan bir ipe sarılmış olur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerlidir. Kim dilemezse onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Öyle midir? İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle söylüyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın evliyası var ya, onlar ki Allah'a
mülaki olmayı muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ipine sımsıkı tutunmayanlar. Tutunmayanın durumuna bakıyoruz. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Daha belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman söylediğimiz onlar takva sahibi değildir ve şirktedirler diyor. Demek ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılan birisi Allah tarafından insanlardan bir ipe ulaştırılıyor. O ip Allah'a kadar o kişiyi götürecek olan mürşittir. İrşad makamına tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp ana deryahta, yani her devrin imamının bulunduğu dergâhta yerini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olur? Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırır. Tabiyetleriyle birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılan bu insanlar, insanlardan bir ipe sarılmış olurlar. O insan, mürşit onları Allah'ın zatına ulaştıracak olan kişidir. Onların ruhlarını. Ne olacaktır? Kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır tabiyetinden sonra. Nefsindeki afetler azalmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü o kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Allah'tan gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları göğsüne gelecektir. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar diyor. Allah Teala kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. İşte bu noktadan sonra kişi zikir yaptığı zaman bu kişinin nefsinin kalbine sadece %2 rahmet nuru girebilir. Ama bu kişi ne zaman mürşidine tabi olursa, o zaman bu kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelecek olan rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelecektir. O yarıktan geçerek kalbe ulaşacaktır ve kalbin içine girecektir. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman Allah Teala onun kalbinin içine imanı yazmıştır. İşte Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onların kalplerinin içine imanı yazarız ve mürşide tabi olan bu kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getiririz. Yani ona Allah'a mülaki olma günün geldi diyecek olan bir ruhla destekleriz diyor Allah Teala. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine
Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve o ruh onlara derler ki, der ki, senin yevmit talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Senin yevmit talakın geldi. Allah'a mülaki olma, ruhunu Allah'a ulaştırma günün geldi. O kişinin başının üzerinde artık devrin imamının ruhu vardır.

Sonra ne olacaktır? O kişi zikredecektir. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları göğsüne girecek, göğsünden kalbine ulaşacak ve kalpte o kişi mürşidine tabi olduğu anda Allah'ın yazdığı iman kelimesi artık vardır. Mücadele 22'de Allah Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız. Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. İşte kim Allah'ın ipine sarılıp Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Ve tabiyetini gerçekleştirmesiyle birlikte nefs tezkiyesi başlar. Bu kişinin Allah'ın yolunda aklanmasıdır. Nefsin kalbindeki bundan kişinin zikri sebebiyle Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve gelen nurlardan fazıllar başlangıçtaki %2 rahmet nurunun ötesinde o kişinin nefsinin kalbini ilk %7 defa %7 nispetinde doldurduğu zaman fazıllar kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşacaktır. Sonra ikinci defa %7 nur birikim. Burası nefse emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameyi ifade eder. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Bu noktadan sonra doyuma ulaştığına göre kişi Allah'tan razı olacaktır. Nefsi radiye. Sonra da Allah ondan razı olacaktır. Nefsi mardiye. Bu noktaya kadar 6 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir o kişinin kalbinde. Bu nurlar %42 eder. Kişinin ruhu da 6. gök katına ulaşmış olur. Bundan sonra yeni bir %7'lik nur birikimi o kişinin nefsinin kalbindeki nurları %51'e çıkarır. %49 fazıl, %2 rahmet nuru. Bu nokta o kişinin vuslat noktasıdır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. 32. basamak.

İnsan ruhunun affedersin 22. basamak ruhun Allah'a ulaşması ve ruh Allah'a teslim olur. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişinin ruhu 7 gök katını 7 basamakta aşarak 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı da yok olur. Burası 22. basamaktır. Ruh Allah'ın ruhudur ve sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Allah Teala'nın hepimizden istediği budur. Kişi ne yapmıştır? Evvela Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da insanlardan Allah'ın tayin ettiği bir ipe sarılmıştır. Taviyetini gerçekleştirmiştir. Nasıl? Hacet namazını kılıp Allah'tan sormuştur. Allah da ona mürşidini hacet namazında mutlaka göstermiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse başka bir alternatif yoktur. Allah mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. Kişi dilememişse, dilediğini zannetmişse her iki alternatifte de mürşit görmesi mümkün değildir. Kalbinizde olan bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştıracaksınız ki Allah-u Teala sizleri kendisine ulaştırsın sevgili kardeşlerimiz. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış, teslim etmiştir. Bundan sonra dik yokuş başlar. O kişi o güne kadar devam ettiği 2 saatlik veya 3 saatlik zikrinin sonunda ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'tan bir büyük mükafat almıştır. Üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Ama bundan sonra zikrini günün üçte ikisine ulaşıncaya kadar yükseltmek mecburiyetindedir. Bunu gerçekleştiremezse dik yokuşu aşamaz. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Ama devam ederse mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde bu yüzde günün üçte ikisinden daha çok zikir sebebiyle nefsinin kalbi büyük ölçüde aklanacaktır. %80'den fazla nurla dolacaktır. Bu noktadan sonra fizik vücudunu teslim eden bu kişi %81 nur birikiminde fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bundan sonra zikir artışı artık daha kolay gerçekleşir ve kişi daimi zikre ulaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul erbab olur ve de ulul erbabın kazandığı özelliklerin sahibi olur. Bu kişinin zikri daimi zikirdir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özellik. Üçüncü özellik. O kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Dördüncü özellik o kişinin kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşmaya başlar. Peki bu kişi bundan sonraki ayetin muhtevasına ulaşmış mıdır? Hayır, daha ulaşmamıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Kalp kulağı açık olduğu için Allah-u Teala onunla her an konuşur. O da Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Çünkü bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Bu kişi zikir ehli olmuştur. Ve sonra ne olur? Sonra bu kişi zikrini ehli zikir olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için zikir yapmakta ona devamlı derecat kazandırdığı cihetle ehli hayır olmuştur. Devamlı hayır kazanmaktadır. Bir de
ehli hikmet olmuştur kişi, hem de ehli hüküm olmuştur. Karar verirken, hakim veya hakem olduğu takdirde karar verirken, Allah'tan sorarak karar verdiği için, bütün hükümleri Allah'ın ona emrettiği hükümler olduğu için, bu kişi ehli hükümdür. Aynı zamanda bu kişi ehli hikmettir. Çünkü ayetlere baktığı zaman bir bakışta onların 28 basamaktan hangisine ait olduğunu ortaya koyar. İşte bu 7 tane özelliğin sahibi olan kişi ehli hikmettir. Ehli hayırdır. Ehli tezekkürdür. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve ulu'l-elbab olduğu sürece kendisine gösterilen 7 tane yer katı bitecektir. 7 cehennem gösterilir, 7 yer katı gösterilir. Ve devrin imamın dergahını görmeye başlar. Bu orta noktadır. Ondan sonra gök katları gösterilmeye başlanır ki kişiye gök katları gösterildiğinde bu kişi artık ulu'l-elbab makamındadır. İhlas makamındadır. Ulu'l-elbab makamını aşmıştır. Tövbe-i Nasuh'la Allah Teala onu tövbeye davet eder. Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirdiği zaman salah makamına geçmiştir. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde başın üzerine salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde kişinin günahları sevaba çevrilir. Dördüncü kademesinde Allah o kişinin iradesini de teslim alır. Ve bu irade tesliminden sonra beşinci kademe gerçekleşir. Beşinci kademe iradenin Allah'a teslim edilmesidir. İradenin Allah'a teslim edilmesinden sonra Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındın tarzında bir açıklama yapmasıdır. Bu o kişinin irşat makamına tayin olması manasına gelir. Artık o Allah'tan direkt olarak emir alabilen, Allah'ın emirlerini gerçekleştiren bir özellik taşır. Ve bu kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. Allah'ın emirlerini alacaktır ve insanları irşad edecektir. İşte bu nokta bundan sonraki ayet-i kerimede ifade ediliyor. Ali İmran 113. Leysü seva, leyse değildir, seva eşit değildir. Onların hepsi birbirine eşit değildir, bir değildir. Min ehlil kitabı, ehli kitaptan ümmetün, bir ümmet vardır. Kaimetün, kaim olan, kıyamda olan, yani gece saatlerinde kalkıyorlar. Allah'a ibadet ediyorlar, zikirlerini yapıyorlar. Kaimetün, kaim olan, ayakta olan, yetlune ayatullahi, Allah'ın ayetlerini tilavet eden, ana el-leyli, gece saatlerinde, öhüm yesudun ve onlar secde edenlerdir. Demek ki öyle bir ümmet varmış ki 50 kitabın içerisinde onlar da gece saatlerinde kalkıp kıyamda duruyorlar, secdeye kapanıyorlar. Yani Müslümanlar nasıl Allah-u Teala'ya namaz kılarak ibadet ediyorlarsa onlar da tilavet ediyorlar ve
bu insanlar secdeye de kapanıyorlar. Hem 50 kitabın arasında ama durumları bu. Çünkü onların da tabi oldukları peygamber ve ona tabi olanlar bunların hepsini yapmışlar. Başka bir din hiç olmamış. Sadece Allah'a ruhu ve cin, nefsi ve iradeyi teslim eden din bir tek din olmuş Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Ali İmran Suresinin 114. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların özelliklerini veriyor. Diyor ki yu'minune billahi. Onlar Allah'a iman ederler. Vel yevmil ahiri ve yevmil ahire inanırlar. Yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına. Ve yemurune bil marufi, marufla emrederler. Bu özellik o kişinin irşat makamının sahibi olduğunu gösterir. Marufla emretmek ve münkerden nehyetmek, şimdi o da geliyor. Ve yenhevne anil münkeri, münkerden nehyederler. İnsanları Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmaktan ve emrettiği fiilleri yapmamaktan men ederler. Ve yusarruine fil hayrati, ve hayırlarda yarış ederler. Hayırlarda yarışırlar. Ve ulaike mine salihin, ve onlar salihlerdendir. Demin salah makamına ulaştıklarını, salah makamının 4 kademesini aştıklarını söyledik. 4 kademe aşılıyor. Ve Allah Teala 5. kademede onları irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ediyor. Şimdi acaba bütün sahabe bu hedefe ulaşmış mıydı? Hepsi ulaşmışlardı. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Gerçek anlamda sahabe adını verdiğimiz kişiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olup ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar sahabe.

0: marufla emretmişler. Allah'ın bütün güzelliklerini işlemelerini emretmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıçta ve sonuç ayakta otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine sarılmayıp da hüsranda olan insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka mürşitlerine tabi kılıyor, ulaştırıyor. Onları bir defa mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Buraya kadar Allah'ın garantisinde. Kim bunun ötesine geçmek isterse, onların da fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini teslim alıyor. İrşat makamına çıkartıyor onları. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, Ali İmran Suresinin 112, 113 ve 114. ayetlerinin arkasında yatan sırları sizlere ulaştırdık. Allah-u Teala'nın görüyorsunuz ki bu üç ayetinde bir bütün Kur'an-ı Kerim dizayn edilmiş. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimleyse mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak

Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

yani din Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi, oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizami-l Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelerin yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahın diyor maruzatın var. Söyle bakalım diyor dizilgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ne soruyor? Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor elma çürüktü. Ve benim gözlerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş bir çürük elma için bir kese altın ne demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafından. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zanneder ki, her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla, her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son, son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, bekçilerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, rüşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.

Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada en 1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının gözleşmeye yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufun yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başının ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

0: 600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan İmparatorluğu'nu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süre geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazların da at üzerinde kalarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ile sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başına vur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da ilticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın, yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim, böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim. Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki, ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacakmış? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Böylece ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki, Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrasını, sonrasını onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir oluyor. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler.
1: Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetinden elde edeceğiz. Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşmadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetine sahip olur. Enesinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik gücünü Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var, daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür ufak oluyor nefsinizin kalbi. Muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuza Allah teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşmanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sulh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sırf ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hem ahenk olduğu zaman artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma kıvvetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile onun ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem nehirler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları. Kim Allah'ın yoluna girmişse o Allah'a dost olmuştur. Dost olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu hidayetin başlangıcıdır. Konumuz, hidayete olan hidayetin ne olduğunu hidayete ait olan ayetlerle teker teker araştırmak. Her birinde ayrı bir açıdan olaya bakacağız.

فلا تتفرقوا فيه. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahyettiğimiz, verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle Habibim, size de, sana ve sahabine de farz kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere davet ettiğin şey ağır geldi. Müşrikler, gizli şirkte olanlar, ne davet etmiş nereye? Demiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz dalalettesiniz, küfürdesiniz, gideceğiniz yer cehennem, şeytanın kulusunuz. Bütün negatif faktörleri saymış onlara. İşte onlardan kim, her kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o gideceği yer cehennem olandır. O hidayette değildir. Müşriklere teklif ettiğin şey ağır geldi diyor. Neymiş o? Allah'a ulaşmayı dileyin ve de kurtulun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şirkten kurtulun, küfürden kurtulun, cehennemden kurtulun. Kazandığınız derecelerin yok olmasından kurtulun, silinmesinden kurtulun. Gerçekten sinir mi? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri boşa gider diyor. Kehf 105. Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar eden herkesin amelleri boşa gider diyor. Öyleyse burada bir iki ayrı uç var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Seyyiatini örter. Enfal Suresi 29. ayet-i kerime. Ey iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'a amene olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Ey amene olanlar, Allah'a İnananlar burada, inanan amel olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah günahlarınızı örtsün. Bunu takva sahibi olun ki diye devreye almış Allah Teala. Şimdi Şura'nın 3'ün devamına bakıyoruz. Ayeti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşrikleri onlara davet ettiğin şey onlara, müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Ne kadar ağır bir şey. Sevgili kardeşlerim, bir dilek sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, bu kadar. Müşriklere diyor ağır geldi diyor. Kimmiş bu müşrikler? Onu dilemeyenler. Ağır geldiği için dilemiyorlar. Herkesin kendisine göre bir sebebi vardır. Ama o sebep ne olursa olsun, eğer bir insanı Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten men ediyorsa, o kişi kendi hayatını kendisi zehir etmiştir. Cehennemi kendisine Allah değil, o kendisi hazırlamıştır. Sadece o dileğin sahibi olsaydı Allah Teala onu bir defa bütün günahlarını örtecekti. Sonra onu mürşidine ulaştıracaktı. Vücudundan ayrılan ruhunu da neticede Allah kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi.

kalacaktı. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibi kalacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktı. Ha, kişi Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Onun için gideceği yer ne yazık ki cehennem. İşte ayet-i kerime şöyle bitiyor. Müşriklere o Allah'a ulaşmayı dilemek ağır geldi dedikten sonra Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kendisine seçtiği insanların belki %5'i bile Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Ama dileyenleri mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerden insanların uzak kalmasını temine çalışmış, başarmış mı? Elbette başarmış. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırıyorlardı. Ve eğer 14 asır sonra Allah-u Teala bize şimdi size anlattığımız bu hakikatleri öğretmeseydi, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir tabirden, bir kavramdan ne biz haberdar olurduk, ne de siz haberdar olabilirdiniz. Tamamen unutulmuş bir kavram. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a yönelmek, münip olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek hayattayken. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve yekulü lezine keferu levla unzile aleyhi ayetün min rabbihi. Ey kafirler, ona Rabbinden bir ayet indirilse olmaz mı derler. Kul de ki innallâhe muhakkak Allah yudillü men yeşâhü dilediğini dalalette bırakır ve yehdi ileyhi men enâb. Ve enâb olan kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi yehdi ulaştırır ileyhi ona, kendisine. Yani hidayete erdirir. Yehdi ulaştırır ileyhi ona. Yehdi kelimesi hidayet kelimesindeki aynı harfleri haiz. Ehda hidayete erdirmek, yehdi iletmek, hidayete erdirmek. İhtiyi ulaştırmak, ileyhi ona, kendisine. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyenleri kendi haline bırakırım diyor Allah Teala. Dalalette olanlar, herkes dalalette baştan. Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe herkes dalalette. Dalalette olanları Allah bırakır. Ama o insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır buyuruluyor. Öyleyse Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesine de beraberce bir yüz atalım. Ne diyor Allah Teala? Ve in cahedake ala en tüşrike bima leyse leke bihi ilmün.

Eğer ve in ve eğer cahida ki seninle tartışırlarsa, cahat ederlerse, seni zorlarlarsa, ala en tüşike bi bima bir şeyi bana ortak koşman, şirk koşman için seni zorlarlarsa. Bihi ilmün. Ma leyse leke bihi ilmün. Bilmediğim bir şeyi. Fela tutihuma, o ikisine itaat etme. Ve sahip huma fi dünya marufen. Ve onlarla dünyada iyi geçin. Ve devi seviyle men enabe ileyye. Ve kim bana dönmüşse, ulaşmışsa, münip olmuşsa ve tebi sebilâ ve o sebile tabi ol, ben o kişinin enabe bana yönelmişse ileyye, enabe yönelmişse ileyye bana. Kim bana yönelmişse sen de o sebile onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sümme ileyye mercukum. Sonra hepiniz bana döneceksiniz. Yani döndürüleceksiniz. Sümme ileyye mercukum. Rücu edeceksiniz. Kum hepiniz. Ve ünebbiukum, o zaman size açıklayacağım bima kuntum ta'melun, size yaptıklarınızı açıklayacağım. Sizi haberdar kılacağım. Yaptıklarınız neyse onlar konusunda sizi haberdar kılacağım. Allah-u Teala'nın ayetlerine, hidayet ayetlerine baktığımız zaman sırat-ı müstakimin hidayete erdiren yol olduğunu görüyoruz. Ve sırat-ı müstakimle Allah-u Teala insanları hidayete erdirdiği cihetle sırat-ı müstakimin ne olduğundan başlayalım. Allah-u Teala diyor ki Fatiha'nın 6. ayet-i kerimesinde, İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Ne diyoruz Fatiha'da?

müstakim diyoruz. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Sırat-ı-llezine o yol ki, sırat yol, ellezine o yol ki, en'amte aleyhim. Üzerimize nimet olarak verilmiştir.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم üzerlerine gadap olanların yolu değildir sırat-ı müstakim. Ve dalin ve dalalette olanların yolu da değildir. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur ve hidayette olanların yoludur. Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yoldur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bana istikametlenmiş, bana ulaştıran yoldur diyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı ve bana sarılmayı, yani bana ulaştıktan sonra benim zatımda kalmayı, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, ben onları bana ulaştıran, bana vasıl eden sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a milaki olup ulaşıp Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Şimdi Bakara suresinin 142. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Se yekûlü süfehâ'u minen nâsi. İnsanlardan sefih olanlar o zaman diyecekler ki minennâsi insanlardan ma vellâhum an kıbletihum letî kânû aleyhâ kul lillâhil meşriku vel mağrib. İnsanlardan sefi olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? Vellahüm, tebelle, vella, dönmek, onları döndüren an kıbleti, kıbleden döndüren, ma vellahüm, çeviren, döndüren, kıbleden çeviren nedir? Elleti, o kıbleki kânû aleyha. Onlar onun üzerineydiler. Kul lillâhil meşriku vel magrib. De ki, doğu da, batı da Allah'ındır. Magrib, garp, meşrik, şark. Şark, doğu, garp, batı Allah'ındır. Doğu da, batı da Allah'ındır. Yehdi men yeşâ'yı dilediğini hidayete erdirir. İlâ sırat-ı müstakîm. Burada yehdi kelimesi hidayet kelimesi olarak değil, ulaştırmak manasına geliyor. Aynı zamanda yehdi kelimesi hidayete ermek istikametinde de kullanılıyor.
Yehti men yeşayı, dilediğini hidayet eder, ulaştırır. İlâ sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime. Demin Nisa 175'ten bahsetmiştik. Kim Allah ameni olanları ve ameni olanlardan Allah'a ulaşır, Allah'a ulaşmayı, ona sarılmayı dileyenleri Allah kendiliğinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Ayet-i Kerime'nin Arapçası فَاَمَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ Allah'a amenu olanları وَاَتَسَمُوا بِهِ ona sarılanları ya da sarılmayı dileyenleri فَسَيُتْخِلُهُمْ onları ithal edecektir, içine koyacaktır. Fi rahmetin minhu, kendinden bir rahmetin içine koyacaktır. Ve fazlın içine koyacaktır. Ve yehtihim ileyhi sırat-ı müstakima. Ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır.

Öyleyse Bakara 142'de Allah Teala ne diyordu? Doğu da batı da Allah'ındır ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Konunun doğuyla batıyla alakası yok. Allah'la alakası var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kânen nâsu ümmeten vâhideten." Kâne idiler. Nâsu insanlar. Ümmeten vâhideten. Tek bir ümmet idiler. Ve beâsallâhün nebiyyine. Ve Allah nebiler beâs etti. Hayata getirdi. Peygamberler, nebiler, peygamberler hayata getirdi. Mübeşşirine müjdelesinler diye ve münziriyle ve inzar etsinler, uyarsınlar diye, hem müjdelesinler diye, hem de uyarsınlar diye. Neyle müjdelecekler? Allah'a ulaşmayı dile diyecekler. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Mutlaka üçüncü kat cennet senin olur. Eğer dilemezsen, bu da ihtar, onları uyarma, o zaman gideceğin yer cehennem olur. Cehennemin sebebi olarak sakın başkalarını veya Allah'ı suçlu mevkiine koyma. Kabahati onlarda görme. Kabahat senin olur. Sen Allah'a ulaşmayı dilersen, Allah seni kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Sen dilemediğin için. Dileseydin Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirip seni cennetine alacaktı. Birisi münziriyle inzar etmek, uyarmak. İkincisi de mübeşşirine tebşir etmek, müjdelemek. Ve enzele meahümül kitabe ve onunla beraber kitap gönderdi. Bil hakkı hak ile. Liyahküme hak ile hüküm versinler diye beynen nasi insanlar arasında. Fi mahtilefu fihi İhtilafa düştükleri şey hakkında. Öyleyse Allah Teala o peygamberlerle yani nebilerle müjdelesinler ve uyarsınlar diye kitap indirmiş. Onlarla birlikte hak ile kitap indirmiş, hak ile hüküm versinler diye insanlar arasında ihtilaf ettikleri şeyler, konular hakkında.

ve fi mahtelefu ihtilaf ettiği ettikleri konular için konularda nasıl ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min badi ma caethumul beyinatu bayen beynehum. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında burada hüküm vermek için kitap indirdi diyor Allah Teala. Ve hedallahu'llezine amenu ve

Hedallahu lezine, Allah hidayete erdirir. Aminu amin olanları. Li konusunda mahtelefu ihtilafa düştükleri fihi içinde minel hakkı. Hak'tan inen. Ya da hak'tan yana ayrılığa düştükleri şey hakkında Allah izniyle onları hidayete erdirdi. Vallahi yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim ve muhakkak ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse Bakara 213'te Allah Teala dilediğini sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse birçok ayet insanları sırat-ı müstakime Allah'ın ulaştıracağını ifade ediyor ve sırat-ı müstakime ulaştıran her ayetin sonucu sırat-ı müstakim insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Bütün insanların ruhları sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşabilir. Bu sebeple Nisa 175'te Allah Teala Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim adını kullanıyor. Tekrar bakalım. Fe emmellezine aminu billahi ve tesemu bihi. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı, sarılmayı ve ona sarılmayı, yani ruhunu Allah'a vasıl etmeyi dilerse fe se yuthiluhum fi rahmetin minhu. Allah onu kendinden bir rahmetin içine koyar ve fadlin ve fazlın, rahmetin ve fazlın içine koyar ve yehdihim ileyhi ve onları ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır Allah onları.

Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştıran yehdihim ileyhi Allah'a ulaştıran ona kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Nisa 175'te sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu bir defa daha açıklık kazanıyor. Allah Teala Ali İmran 101'de diyor ki ve keyfe tekfurune ve entüm tutla aleyküm ayetullahi. Ve nasıl küfre düşersiniz ve keyfe tekfurune ve nasıl küfre düşersiniz ve entüm tutla aleyküm ayetullahi, Allah'ın ayetleri üzerinize okunur haldeyken ve fîküm Resûlûh, onun Resûlü sizin içinizdeyken, aranızdayken ve men ya'tesim billahi, kim Allah'a sarılacaksa, Allah'a vasıl olacaksa, Allah'a ulaşacaksa fekat hu diye ilâ sırat-ı müstakîm, muhakkak ki o sırat-ı müstakîme hidayet edilir, iletilir, ulaştırılır. Kim Allah'a sarılacaksa o muhakkak ki sırat-ı müstakime ulaştırılır diyor Allah Teala. Yani bunun manası Allah'a ulaşacak olan kişi sırat-ı müstakime ulaştırılıyorsa demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Nisa 68 Allah Teala diyor ki وَلَا هِدَيْنَاهُمْ صِرَاتًا مُسْتَك۪يمًا ve onları mutlaka sırat-ı müstakime iletirdik.

Yehdi bihillahı, Allah onunla ulaştırır. Menittebaa rıdvanehu, onun rızasını ittiba edene, yani onun rızasına tabi olan kişiyi Allah ulaştırır subule selamı, teslim yollarına. Ve yuhricuhum mine zulümati ilen nuri, ve onu nefsinin kalbindeki zulmetlerden nura çıkarır. Nefsinin kalbini %100 kapkaranlık zulmetlere doluyken aydınlık hale getirir. Yarı yarıya ait olduğu yerde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Daha sonra fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi tamamen nurlarla dolar. Öyleyse ve yuhricuhum mine zulümati ilen nuri, ve onları zulmetten nura çıkarır izniyle, ve yehdihim, ve onları ulaştırır ila sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. O sırat-ı müstakimde insanların ruhunu Allah'a ulaştırır. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı konuyu işliyor. Ve min abahim ve zürriyetihim ve ihvanihim, ve onların abahim, anne babalarından, zürriyetlerinden, çocuklarından ve ihvanihim ve kardeşlerinden, ve işte beynahüm, biz onları seçtik ve hedeynahüm ve ulaştırdık ila sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime ulaştırdık. Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaşması, Allah'a ulaştırması söz konusu. Enam 161. Kul inneni hedani Rabbi ila sırat-ı müstakim. Kul de ki, inneni, muhakkak ki ben, beni hedani, hidayete erdirecek Rabbim ya da ulaştıracak Rabbim ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime ulaştıracak. Muhakkak ki beni Allah sırat-ı müstakime ulaştıracak. Dinen kıyamen milleti İbrahim'i, Hazreti İbrahim'in dinine kıyamete kadar hayatta kalacak olan, dinen kıyamen kıyamete kadar hayatta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine ulaştıracak. Ve ma kâne minel müşrikîn, ben ve o müşriklerden, ve ma kâne olmadı minel müşriklerden olmadı. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Vallahu yedu ila darissalam. Allah teslim yurduna ulaştırır. Ve yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu kesin olduğuna göre, hangi ayet-i kerime Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyorsa, onun manası Allah onları sırat-ı müstakim üzerinden kendisine ulaştırır. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Vallahu yedu ila darussalami ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Yunus 25'te Allah selam yurduna davet eder ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğu için bunların hepsi sırat-ı müstakime ulaştırınca Allah'a ulaştıran yola ulaşmış oluyorlar. İbrahim Suresi'nin 12. ayet-i kerimesi ve ma lena ella netevekkele alallahi ve kad hedana subulena ve le nasirenne alama uzeytumuha ve alallahi fel
yetevekkelil mütevekkilin. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Yollarımıza hidayet etmek, Allah'a ulaştıran yollara bizi ulaştırmıştır Allah diyor. Nahl suresinin 15. ayet-i kerimesi ve el kafil ardı revasiye en temide bikum en neharen ve subulen lealekum tehtedun. Ve sizinle sarsılır diye, yani sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz. Yani hidayete erersiniz. O dağların her birisi bir mürşidi ifade ediyor. Yollar mürşitlerin başlangıç noktasından itibaren çeşitli yollarla Allah-u Teala hepsi sırat-ı müstakime ulaştırır. O sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. Allah-u Teala bunun böyle olduğunu, yani buradaki dağlardan muradın Allah'a ulaştırmakta meden olacak mürşitler olduğunu Enbiya 31'de şöyle anlatıyor. Ve cealna fil ardı revasiye ve arzda dağlar kıldık. En temide bihim, onları sarsmasın diye. Ve cealna fiha ficacin subulen ve orada geniş yollar oluşturduk. Ficacen subulen. Lealuhum yetidun. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. Allah Teala hep hidayete ermekten bahsediyor. Hac 24 ve hudu ile tayyibi minel kavli ve hudu ile sıratil hamid. Onlar sözün güzeline, yani Allah'a ulaşmayı dilemeye yöneltiler ve sıratı hamide, İslam'ın 7 safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Veli yalemellezine utul ilme ennehul hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubihim ve innallahi le adillezine aminu ila sıratı mustakim. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir. Muhakkak ki Allah amel olanları mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Hac suresinin 67. ayet-i kerimesi. Ekülli ümmetin cealine menseken. Bütün ümmetler için mensekler kıldık. Tek bir şeriat kıldık. Asikuhu onunla amel etsinler diye. Fela yunazi'unneke fil emri. Emrim konusunda seninle sakın çekişmesinler, niza etmesinler. Ve du ila rabbik, sen Rabbine davet et. İnneke le ala hüden müstakim. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim olan hidayet üzresin. Nur 46. Lekad enzelna ayetin nübeyyinat. Vallahi yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime iletir. Kasas 22. Ve lemma teveccehe tilkâye medyene kâle âsâ rabbi en yehdiyeni sevâ'es sebîl. Medyen'e doğru yöneldiğinde de umarım Rabbim beni doğru bir yola ulaştırır. Yani Allah'a ulaştıran yola manası var burada. Ankebut 69 ve lezine cahidu fina le nehdiyennühüm subulena ve innallâhe le me'al muhsinin. Bizim içimizde aramızda cihad edenleri mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah bizim içimizde deyince Allah'a inananların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin içinde manası var orada.
Cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza, Allah'a ulaştıran yollara ulaştırırız. Burada muhsinlerden bahsediyor Allah Teala, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Sebe suresi 6. ayet-i kerime ve yerellezine utul ilmellezi unzile ileyke min rabbike huvel hakka ve yehdi ala sıratı azizil hamid. İlme nail olanlar bilirler ki Rabbinden sana indirilen haktır ve sizi yegane galip olan, övülen Allah'ın yoluna ulaştırır. Yani Allah'a ulaştıran yola. Safat 118 ve hedeynahüme sıratı müstakim. Onları sıratı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıracak. Sat 22. İz dehalu ala Davud'e fe feziya minhum kalu la tehaf. Hasmani ve gabaduna ala badin. Fahkum beynena fil hakkı ve la tuştit vehdina ila sevai sırat. Davud'a girdiklerinde o onlardan ürkmüştü. Yani Davud'un yanına geldiklerinde melekler. Dediler ki korkma, iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Melekler değil, bunlar iki tane insan, aralarında anlaşmazlık olmuş. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi sırat-ı müstakimin ortasına yöneltip ilet. İşte gelenler açık bir şekilde sırat-ı müstakime ulaştırmasını istiyorlar. Hazreti Davud'un kendilerini. Fetih 2. لِيَافِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَكَدَّمَ مِنْ زَمِّكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتُمَّ نِيمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın, hidayet etsin. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıracağı için Allah'a ulaştırmanın birinci hedefi. Fetih 20 ve adekumullahi meganima kesireten tehuzun neha fe accele lekum hazihi ve keffe eydiyen nasi ankum ve li tekune ayeten lil müminine ve yehtiyekum sıratan müstakima. Allah alacağınız daha birçok ganimetleri size vaat etti. Bunu size hemen verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki bu müminler için bir ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın. Mülk 22. Efe men yemşi mukibben ala veçhihi ehda emmen yemşi seviyen ala sıratın müstakim. Şu halde yüzü koyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru üzerinde dümdüz yürümekte olan mı hidayete erer? İnsan suresi 3. ayet-i kerime İnna hedeynâhü sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Muhakkak ki biz onu, insanı sebîle, Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız. Kimi şükredenlerden olur, kimi küfredenlerden olur. İşte Allah'a ulaştıran yola sebîle ulaştırırız. Şükredenlerden olan hidayete erer, ruhunu Allah'a ulaştırır. Velet 10 ve hedeynâhün necdeyni, bir de ona iki yolu, Allah'a ulaştıran yolla cehenneme ulaştıran yolu gösterdik diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir sohbetimizi daha Yüce Rabbimiz burada tamamlamayı bizlere nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, kendinize bir soru soruyor musunuz hiç? Seviyor musunuz diye. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı seviyor musunuz? Nefret etmemeyi başarabiliyor musunuz? Kininizi, nefretinizi yok etmek konusunda gayretler sarf ediyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün insanlara ulaştırdığı en güzel dizayn sevmektir. İnsanı başka bütün mahluklardan ayıran, Allah'ın en çok sevgilisi yapan faktörlerden birisi de sevgidir. Allah Teala insanın kalbine bütün mahlukat arasındaki en büyük sevgiyi koymasaydı, insan en üstün mahluk olamazdı. En üstün mahluk olmak en çok sevmeyi gerektirir. İnsan en üstün mahluk mudur? Evet, kesinlikle öyledir. İnsan Allah'ın indinde kainatın en üst seviyeli mahlukudur. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Hasrettim diyor. Sizlerin emrine hazır kıldım. Emrinize amade kıldım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluktan istediği şey de odur. En çok seni seviyorsam sen de bütün mahlukatım içinde en çok seven olmak mecburiyetindesin diyor. Ve sevmeyi temel hedef gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, tekamül seven insanların ulaşabileceği bir hedeftir. Nefretle kimse tekamül edemez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman insanı insan yapan temel faktörün ruhumuzun 19 tane hasletinin en önemlisinin sevgi olduğunu görürüz. Sevgili İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız ne kadar? Ya da ne kadar sevdiğinizi zannediyorsunuz? Belki birçoğunuz bana çok seviyoruz diyeceksiniz.
Ama gerçekten çok seviyor musunuz? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Sevginin boyutu zikirdir. Ölçme aleti. Bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsa Allah'ı o kadar seviyor. Allah için kendisinden o kadar fedakarlık ediyor. Günün 12 saatinde zikir yapan bir insan Allah'ı %50 seviyor. İki buçuk saat çevresinde zikir yapan bir kişi Allah'ı %10 seviyor. ...24 saat zikir yapan bir kişi Allah'ı %100 seviyor. Ki kendisine ait olan bütün işlevlerden sarf-ı nazar etmiş, sadece Allah için yaşıyor kişi. 24 saatlik bir zikir müessesesi bu kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Madem ki Allah Teala hepimizi seviyor, biz de Allah Teala'yı çok ama çok sevmeliyiz. Allah Teala bizi en çok seviyor. İnsanları. Çünkü daimi zikre ulaştırıyor onları. Daimi zikrin ötesine ulaştırıyor. Zikir bitiyor. İlahi irade tarafından Allah kelimesi fizik vücuda söyletilmeye başlanıyor. Bu zikrin ötesidir, tesbihtir. İşte bir insanın gece gündüz Allah'ı tesbih etmesi orada söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala sizi insan olarak yarattı. Öyleyse en çok sevdiği mahluksunuz. Şimdi bu sevgiye layık mısınız? Onun ölçeklerinin en mükemmeli, en tekamül etmiş olanı, Allah'a en fazla yaklaştıracak olanı, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim edecek olanı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın sesli olarak zikretmek cehri zikir. Diye Allah'ı ses çıkarmadan dilinde kımıldatarak zikretmek hafi zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Ama dilinde kımıldatmadan zikretmek de var. İşte sizi daimi zikre ulaştıracak olan yol üçüncüsüdür. Dilinizi kımıldatmadan da içinizdeki sesinizle zikredebilirseniz, bir gece zikirle uyuduğunuzu, sabahleyin kalktığınızda zikirle uyandığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mümkün mü? Gayet tabii mümkün. Bugüne kadar binlerce insan, belki on binlerce insan bu hedefe ulaşmışlar. Sayıları az ama insanlık tarihi boyunca bu insanlar hep bunu başarmışlar. Din
mukaddes kitaplarda başlamış bir olay değildir. Din, ilk insan olan Hazreti Adem'in ve eşi Hazreti Havva'nın yaşadığı bir yükümlülüktür. Mutluluk kaynağıdır. Özenilecek bir şeydir. Sevgili kardeşlerim, dinin dışında mutlu olabilmek mümkün değildir. Ve problemimiz orada başlıyor. Herkes din dendiği zaman farklı bir şey düşünüyor ve başkalarına da öyle söylüyor. En çok kimlere acıyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim bu din konusunda? Dini din adamlarından öğrenip de dini bildiklerini zannedenlere. Sevgili kardeşlerim, ne kadar acınacak durumda olduklarını, bütün gayretimize rağmen onlara öğretemiyoruz. Onlar asırlardan beri din adamlarının din adına söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Bu insanların nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim hiçbirinin aklına Kur'an'a bakıp da o kendilerinin kulaklarına ulaşan dini kitaplarda, üniversitelerdeki öğretim kitaplarında yer alan din ilminin gerçeklerini araştırmazlar. Bunu hayretle karşılıyoruz. İnanılmaz bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları öyle bir çemberine almış ki insanlar bir ilim yapıyorlar. İlahiyat fakültesini bitiriyor. Önce İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Din öğreniyorlar. Hayır, Kur'an'dan değil. Kur'an'ın okumasını öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte hikayemiz buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Dikkat edin, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir sözü, en hayırlınız Kur'an'ın okunmasını öğrenen, tecvidli okunmasını öğrenen ve öğretendire çevrilmiş. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam,

Allah ona Kur'an'ı öğretti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Kur'an'a dayanarak dini öğrendi, Kur'an'dan öğrendi ve dini bütün sahabeye Kur'an'dan öğretti. Sadece Kur'an. Hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinin bütünü Kur'an öğretisidir ve Kur'an'ın dışında hiçbir şey öğretmemiştir. Sevgili kardeşlerim, hadisler hep Kur'an'ın açıklamalarıdır. Sahih hadislerden bahsediyoruz. Bunun tabii neticesi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belki hadislerin arasında en önemlisini zikretmek istiyoruz. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Ve Kur'an'a bakınız diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden bu kadar emin konuşuyor? Onu Allah konuşturuyor. Ve bu sebeple sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı Allah onun ağzından konuşturuyor. Kur'an'la hükmediyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devre ulaşmışız ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki mescitler dışarıdan çok güzel bir dış görünüşün sahibi olacaklar. Ama içlerinde mümin bulunmayacak. Hoppala. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir laf eder mi? Soruyoruz. Neden etmez? Hiç mümkün mü? Bir cami olsun da içinde mümin olmasın? Öyle diyorlar. Soruyoruz. Peki kimdir mümin? Mesela diyoruz sen mümin misin? Huzurla müftehir olarak iftihar ederek diyor ki elbette müminim. Peki abinim, aziz kardeşim nereden biliyorsun mümin olduğunu? Evelallah biz Allah'a inanırız. Allah'a inanan herkes mümindir. El hak doğru. Eğer lügat anlamına bakıyorsanız iman inanç demektir. Mümin de imanın sahibidir, mümin olandır. Yani inancı olan demek. Allah'a İnancı olan kişi mümindir. Müminler de cennete girer. Hayır. Cennete girenler müminler değil, hak müminlerdir. Eski köye yeni adet. Bu hak müminler sözü de nereden çıktı? Elbette biz çıkarmadık. Kur'an-ı Kerim'den çıktı. Allah Teala inananları yani mümin adı alanları iki kısma ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar hak müminler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onlar da mümin. Ama cennete girmeleri mümkün olmayan, cehenneme gidecek olan müminler. Vay, bunu sen nasıl söylersin? Bizim 1400 yıllık geleneğimiz Allah'a inanan herkes cennete girer. Hafif tertip cehennemde leblebi gibi şöyle bir kavrulduktan sonra cehennemden çıkar, doğru cennete gider. Efendi biz buna inanırız diyor. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun. İyi edip inanıyorsun da seni bu inancın Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'a
mülaki olmayı

ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, kendisini hangi ölçüde mümin sayarsa saysın, çünkü kademelere ayırıyorlar kendilerini. Biz diyorlar üniversite bitirdik. Biz diyorlar üniversite bitirdikten sonra bir de doçent olduk. Ya da evvela doktora yaptık. Sonra doçent olduk. Sonra profesör olduk. Ve müsaadenle diyorlar, oturduğun yerde bunu biz biliriz. Biz diyoruz ki biz gerçekten sizin gibi üniversiteye falan gitmedik. Din öğretimi konusunda söz konusu yüksek tahsil yapmaksa bizim de yüksek tahsilimiz var. Ama konumuz ekonomi. Biz din alimlerimiz gibi üniversiteden mezun olmadık. Dünya üzerinde hiçbir üniversiteden din konusunda mezun olmadık. O konuda bir doktorumuz var ama o da çok değerli bir şey değil bizim gözümüzde. Önemli olan sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Din öğretenler ne diyor demiyoruz. Çünkü o konuyu korkunç bir hüsranla inceledik. Ülkemizde 22 tane Kur'an meali satılıyor. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Hepsinin hidayete, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına dair olan ayetlerini, hidayet ayetlerini teker teker inceledik ve kahrolduk. Bizim din adamlarımıza kahrolduk dediğimiz zaman, neden diyorlar kahroldun? Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken, yaşarken Allah'a ulaşmasının adı. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcı, üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun vücudundan ayrılmasını sağlayan, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin vücudundan ruhun ayrılmasını sağlayan bir müessese. Sonrası ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 21. basamak ulaşma ve 22. basamak yok olma. Allah'ın zatında ruhun ifna olması, fena fillah. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında ruhun yok olması. Üçüncü safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, 14. basamak, ikinci safa. Vücuttan ayrılan ruhun Allah'a, şu dünya hayatını yaşarken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, üçüncü safa. Buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Allah Teala diyor ki, ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Çünkü bana ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz zaman, ruhunuzu bana sizler ulaştırmayacaksınız. Ben
ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Siz sadece bunu kalbinizden bir dilekle benden dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bu kadar. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ulaştırır ileyhi ona, kendisine Allah'a, men kişiyi yunib, yönelen. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ve üzerimize farz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor.

münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumusarat ve namaz kıl. Sonra da diyor ki Allah Teala ve böylece o müşriklerden olma ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi putları mı tapıyor? Hayır, değil. Bu gizli bir şirk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, ben açık şirkten ümmetim için korkmuyorum diyor. Böyle bir şey gerçekleşemez. Benim ümmetim putlara tapmaz. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. Gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirki anlatıyor Allah Teala Rum 32'de. Onlar ki diyor Allah Teala dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani her biri kendi öğrendiğinin doğru din olduğunu zanneder, onun gereğini yapar, cennete gideceğini sanır ve de cehenneme gider diyor Allah Teala neticede. İşte o gizli şirktir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Şeytan kıyamet günü insanları olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sual, sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir fırka. Peki ey Allah'ın Resulü, kim bu fırka? Fırkayı Naciye. Peki hepsi kaç fırka olacak? 73 fırka. Sevgili kardeşlerim, ahir zamanda yaşıyoruz. Yolun sonundayız yani. Ve zülmani olan inançlarda dahil olmak üzere bugün dünya üzerinde yapılan onlarca yıldan beri devam eden araştırma sadece 72 tane inanç şekli ortaya çıktı. Şeytana tapanlar da dahil, putlara tapanlar da dahil 72 inanç türü. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. O zaman 73. fırka kim? İşte o. 73. fırka, fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e.

O da sizler ve benim gibi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler ve benim gibi demekle neyi kastediyor? Tek Allah'a inanan, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini inceliyoruz. Hazreti İbrahim, Hanif dininin sahibi.

İşte o Hanif dini Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiiyetle devam eden, ruhu Allah'a ulaştırmakla devam eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmekle devam eden, nefsi teslim etmekle devam eden, irşada ulaşmakla devam eden ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir gelişme süreci, kemal derecelerinde olgunlaşma süreci. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme acaba ne dedi o zaman? Sizler ve benim gibi tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olan ve ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, Hanif olanlar.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısaca diyor ki sizler ve benim gibi hanif olanlar diyor. Kimdir hanif? Hanif, Hazreti İbrahim'in dininin o zamanki adıdır. Hanif dini üç esas ihtiva eder. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek. Tek bir fırka. Birden fazla fırka mutlaka gizli şirki içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. İki, tevhid adı. Bir de üçüncü faktör, teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İbrahim'in hanif dini, tevhid dini, teslim dini. Neyi teslim eder insan? Ruhunu teslim eder. Daha ötede 22. basamakta ruhunu teslim eder. 25. basamakta fizik vücudunu teslim eder. Veçhini. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe eder, muhlis olur. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi nefsinin kalbini halis kılmıştır. Peki daha ötede ne vardır? Daha ötede iradesini de Allah'a teslim etmek, irşat makamını Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. İşte bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemiş mi bütün sahabe? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi kesin olarak bunu söylüyor. Affedersiniz, 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebu tâgûte. Ve onlar ki tağuttan içtinab ettiler. İnsan ve cin şeytanların kendilerine kumanda ederken o kumanda etmesinden içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha ona şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar. وَلَذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Münibine kelimesi, münip kelimesi, enibü kelimesi hep aynı kökten geliyor. Yönelmek demek. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ve yakumussalat ve la tekunu müşrikin. Ona yönel ve Allah'a yönel ve Allah'a karşı
takva sahibi ol, namaz kıl ve müşriklerden olma. Sevgili kardeşlerim, müşrik dedikleriniz Allah'ın yolunda hedeflerine yürümeyenler. Müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi insanlar istedikleri kadar biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Putları da tapmıyoruz. Öyleyse biz müşrik değiliz diyeceklerdir. İşte öğretinin Kur'an'la olmayışı insanları Kur'an karşısında böyle aciz içinde bırakır. Ve insanlar dinin bütün öğretisini, bugünkü din öğretiminin bütün öğretisini yutmuş olsalar, her bir satırı hafızalarında ezber olsa hiçbir şey yazmaz. O insanların ordinaryüs profesör olsalar Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe gidecekleri yer cehennemdir. Öyle midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu insanlara bir şey anlatmıyor. İnanmayacaksınız. Ama insanlara diyoruz ki, bizi bizden soran insanlar oluyor. Merak etmişler kimliğimizi. Diyoruz ki, bakın, siz bugün klasik din öğretiminin bütününe sahipsiniz. Öyle olduğunuzu kabul ediyorum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, hani şu bizim Allah'laşma hikayesi. Biz hep Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını söyleriz ya, Allah'a ulaşmak deriz ya, onu bir takım üç kağıtçılar Allah'laşmaya çevirmişler. Birisi de televizyonda bizim Allah'a ulaşma ifadesini aradaki zaman farkını yok ederek Allah'laşmaya yaklaştırmaya çalışmış. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti, Kur'an'dan öğretti ve bugün din alimlerinin bilmediği bir Kur'an kültürünün sahibi kıldı. Aramızda bir küçücük fark var. Onların bir ömür boyu öğrendiği din, ne yazık ki cennete gideceklerini düşünerek hayaller kuran insanları sadece cehenneme ulaştırabilecek. Bu da bizi çok fazla üzüyor sevgili kardeşlerim. Din adamlarının üzerlerine düşen görevi yapmayarak, söylediklerimizi tetik etmeyerek, hakkımızda sadece bühtanlarda bulunmaları, onları cehenneme sürüklediği için bizi rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere Allah'ın hakikatlerini, şartları ne olursa olsun söyleriz. Bundan hiçbir zaman fütur getirmedik. Hayatımızı olduğu gibi anlatmaktan da hiç sıkıntı duymadık. Herkes bu istikamette hakkımızda bir şeyler düşünür. Ne düşünürlerse düşünürler. O bizi alakadar etmez. Ama biz din öğreticilerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmek mecburiyetinde olan kişiyiz. Bugün dünya üzerinde Allah'ın bu öğretisinin sahibi sadece biziz. Bu devrin imamıyız.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Rum 30 ve 31'de innellezine affedersiniz sevgili kardeşlerim, Rum 30 ve 31 değil. Demin söylediğimiz ayet-i kerime. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Diyor ki Allah Teala innellezine la yercune likaena. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir diyor Allah Teala. Şimdi soruyoruz onlara, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Biz Allah için namaz kılıyoruz. Allah için oruç tutuyoruz. Allah için zekat veriyoruz. Allah için İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Sayılmaz mıyız? Dilemiş sayılmaz mıyız? Elbette dilemiş oluyoruz bunları vermekle, bunları söylemekle, bunları yapmakla. Hayır. Aziz ve de muhterem din adamları, hayır. Dinlerini bildiğini zanneden zavallı alim kardeşlerimiz, ne yapabiliriz de sizi kurtarabiliriz? Bugüne kadar 30 yıldır uğraşıyoruz sizlere Allah'ın hakikatlerini öğretmeye. Şeytanın yaptığı şu oyuna bakın. Ceviz kabuğu rezaletinde insanlar bizim için o dediler şeytandan vahiy alıyor. O delidir. Onun söylediklerinden ibret almak söz konusu olamaz. Çünkü o Arapçayı bilmiyor. Ve ceviz kabuğu rezaletinden sonra yüzlerce kişi, belki çok daha fazla, belki binlerce kişi aramızdan ayrıldı. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. Allah Teala ise diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar mekir yaptıklarını, hile yaptıklarını düşünürler diyor. Ama bilmezler ki diyor Allah'ın mekri, hilesi onların hilesinden daha güçlüdür. Ne yaptılar sevgili kardeşlerim? Olaylar bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu doğruladı. Kur'an ayetleriyle ispat etti. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri, 14. ayetleri bunları ispatladı. Ceviz kabuğu rezaletinde bizim Allah'ın ayetlerinden haberdar olmadığımız iddia edildi. Şeytandan vahiy aldığımız iddia edildi. 3 defa eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir, mutlaka dileğiniz dememize rağmen, bu insanlar tarafından dikkate alınmadı ve yüzlerce kişi aramızdan ceviz kabuğu rezaleti sebebiyle ayrıldılar. Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bunları söylüyor. Onlara diyor, bu ülkeyi kastediyor.
O yılı kastediyor. Apaçık Allah'ın bir Resulü gelmişti. Ona öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor. Deli dediler diyor Allah Teala. Onun sözlerinden ibret almadılar diyor. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Bu dört olayın dördü de vücut buldu. Yani Allah Teala 14 asır Kur'an-ı Kerim'e, 14 asır evvel, 14 asır sonra gelecek olan Allah'ın bir Resulünü koyuyor ve 60 milyon insanın gözleri önünde olay bütünüyle gerçekleşiyor. Orada neler yazılmışsa 14 asır evvel Allah Teala tarafından Allah'ın o Resulü hakkında, ceviz kabuğu rezaletinde bunların hepsi gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin cennete gitmesi için şu hayatımızı seve seve veririz. Hayat, Allah Teala ne kadar ömür vermişse o kadardır. Herkes kaderini yaşar. Ama sevgili din adamlarımız, ne olur Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Söylediklerimizi elinizdeki İslam'ın 5 şartından ibaret kitaplarla değerlendirmeyin. İslam'ın 5 şartı Allah'a ruhu ulaştırma talebini, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihtiva etmiyor. Bu sebeple namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu cehennemden hiçbir şekilde kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı çok büyük bir ibadeti de ihtiva etmiyor. O ibadet zikirdir. Zikrin Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ankebut 45'te diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu ekumus salat وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ السَّلَاتُ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor Allah Teala. Sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'e onları oku. Anlat. Manasını söyle. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah o ikisinden daha büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Namaz dinin direğidir diyenler haksız mı? Haklı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, o direğin etrafındaki çadırdır. Çadır olmazsa o direğin etrafına kimse toplanıp da yağmurdan, kardan, soğuktan, sıcaktan korunamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi Allah'a çağırmakla görevliyiz. Gözümüzün önünde şu anda 60 milyondan fazla insan, 70 milyon fazla insandan fazlası şu anda cehenneme doğru gidiyor. Ve biz onları, yani sizleri cehennemden kurtaramamanın hüznünü yaşıyoruz.
tabiatıyla bütün söylediklerimizin doğruluğu anlaşılacak. Ama o anlaşılana kadar, şu ana kadar geçmiş olan 30 senenin ötesinde daha birkaç sene daha geçecek. O seneler içinde ölen adamların hepsi sadece din adamlarının onlara doğruları söylememesi, anlatmaması sebebiyle cehenneme gidecekler. Şu anda dini öğretmekle vazifeli olanların omuzlarında dünyadaki en büyük vebal vardır. Sadece bizim İslam dininde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de durum aynıdır. Çünkü üç din diye dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç kitabında esası, o kitaplarda yazılı olduğu veçiyle, üçünde de yazılı olduğu veçiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar, sevgili insanlar, din adamları, hepinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için bunları anlatıyoruz, anlatmak mecburiyetindeyiz. Bizi dinlemiyorsunuz. O bizim kimliğimizi ispatlayan, Allah'ın Resulü olduğumuzu ispatlayan ceviz kabuğu olayında da bizi dinlemediniz. Ağzı kalabalık birçok insan, hep onlar konuştu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hep konuşacağız. Sizleri kurtarmak için bu ömrü harcayacağız. Yıllar geçecek. Biliyoruz uzun bir ömrümüz var. Ne zaman, ey din adamları, ne zaman o insanların vebalinden kendinizi kurtarabileceksiniz? Hepinizi söylediklerimizi tetkik etmeye çağırıyoruz. Söylediklerimize inanın demiyoruz. Tetkik ettiğiniz zaman otomatik olarak inanacaksınız. Çünkü bizim söylediklerimiz değil, Kur'an'ın temellerini öğreneceksiniz. Sen bizden daha iyi mi biliyorsun diye düşünenler var aranızda. Biz size bir sual soruyoruz. Siz mi daha iyi bilirsiniz? Allah mı? Bir sual daha soruyoruz. Siz mi doğruyu söylersiniz? Öğrendiğiniz din ilmi mi doğruyu söyler yoksa Kur'an-ı Kerim mi? Bir sual daha soruyoruz. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye dini Kur'an'dan mı öğretti yoksa sizin bugün öğrendiğiniz o din kitaplarından mı? Biz sadece Kur'an'ı öğrendik ve o Kur'an sizin öğrendiğiniz din öğretiminin insanları ve sizleri hiçbir şekilde kurtaramayacağını söylüyor. Ve sözlerimiz burada tamamlanıyor. İçimiz kan ağlayarak bir defa daha bitiriyoruz sözümüzü. Sizlere acımamak elde mi? Sevgili din adamları, bizim üzüldüğümüz nokta, insanlar cehenneme doğru şu anda 70 milyondan fazla yol alıyorsa, bu vebali sizin üzerinizde olan bir katliamdır. Sözlerimizi burada bitiriyoruz. Fitne katilden beterdir. Siz sadece söylediklerimizi, söylediğimiz Kur'an ayetlerini incelemediğiniz için ve bu sebeple bilmediğiniz için sizin sebebinizle insanlar cehenneme doğru yürüyor. Ne kaybedersiniz ki inceleseniz? Doğruları gördüğünüz zaman etrafınızdaki insanları uyarsanız, onlar da kendi etraflarındakileri uyarsalar, doğrunun Kur'an olduğunu,
14 asır evvel bu İslam'ın yaşandığını, sizlere anlattığımız İslam'ın yaşandığını söyleseler ne kaybedersiniz ki? Sevgili din adamları, kıyamette iki elimiz yakınızda olacaktır. Neye yarar ki? Siz size düşeni yapmadıktan sonra, incelemedikten sonra insanlara evet o sadece Allah'tan aldığı Kur'an hakikatlerini söylüyor demedikten sonra insanlar gözümüzün önünde cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili din adamları, sizler de cehenneme doğru yürüyorsunuz. En hazini dini öğretmekle vazifeli olan insanların dini bilmemesi. Bu yanlış ilimleri sebebiyle bizim öğrendiklerimizin yanlış olduğunu zannetmesi. Ve bu sebeple 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine sebebiyet vermesi. Biz size hiç şimdiye kadar bizim söylediklerimize inanın dedik mi? Hayır demedik. Biz bir şey söylemiyoruz. Biz size söylediğimiz Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Kur'an ayetlerini inceleyin diyoruz. Allah Teala'nın sizlere mağfiret etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah Teala bize tamamlamayı mümkün kıldı. Evet, sözlerimiz acı, biliyoruz. Ama bütün din adamlarına soruyoruz. Sizler Allah'tan bizim öğrendiklerimizi öğrenmiş olsaydınız, bütün din öğretisinin insanları kurtaracak olan temel esaslardan yoksun olduğunu Allah-u Teala size ispat etmiş olsaydı, size dinin Kur'an'daki aslını sizlere öğretmek üzere öğretseydi, din adamlarına öğretmek üzere öğretseydi, ne yapardınız? Bizimkinden farklı bir konumunuz olabilir miydi? Bir de şunu hiç düşünmüyorsunuz, neden kendimize bu kadar güveniyoruz? Bizim söylediklerimize inanın demiyoruz. Söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik ediniz diyoruz. Ölçü Kur'an'dır. Öyleyse ağır bir vebalin altındasınız sevgili din adamları. Sizlere ithaf olunur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili din adamları, huzurlarınızdan acıyla, yeisle ayrılıyoruz. Bir defa daha sizleri Allah'ın doğrularına, Kur'an'a davet ettik. Allah-u Teala'nın hepinizi vebalden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir güzelliği yaşamak üzere bir araya getirdi. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bir zaman sonra siz de sadece hayranlık duyacaksınız Allah'a. Her şeyi bu kadar güzel yarattığı için, sonsuz bir mutluluğu insan kulları için onların emrine vererek onları huzur ve sükun içine ulaştırdığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kainat bir muhteşem dizayn içinde Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Bu dizaynın kendisine has bir ritmi var. Bir ritim, bir denge, muntazam aralıklarla devam eden bir vibrasyon, titreşim, bir güzellikler demeti, bir dizi, ihtişam. Sevgili kardeşlerim, tarif etmeye çalışmak nafile. Söz konusu olan şey yaşamak. Tasavvuf yaşanır. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Bizim yaşantımızdan çok negatif şeyler çıkarmaya çalışan insanlar oldu bugüne kadar. Ama nafile gayretler semere vermez. İslam'ın yaşanması ne gericiliktir? İslam'ın yaşanması ne irticadır? İslam Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşatmak için insanlara Allah'ın verdiği bir ihsandır, bir nimettir. Sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamanın adına tasavvuf diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Öyleyse her şeyi en güzel dizaynla Allah-u Teala sizlere hediye etmiş. Bu ritmi yakalayabilmek zikir adı verilen bir sisteme kendinizi ayarlamanızla mümkün. Zikir, nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin anahtarıdır. İşte Ramazan'ın bu gecesinde 8. gece oluyor. 8. gecesinde sizlere nefs tezkiyesine başlamayı, nefs tezkiyesini inşallah anlatmak istiyorum. Nefsi tezkiye etmek demek, nefsi afetlerden temizlemektir. Sadece bir tek anahtarı vardır, adı zikir. Bu amele amelü salihat ismi veriliyor. Islah edici ameller. Neyi ıslah edici ameller? Nefsi ıslah edici ameller. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i sevgili kardeşlerim didik didik arayın. A'dan Z'ye her kelimeyi gözden geçirin. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasında ruhun ıslahına dair bir işaret bulmanız mümkün değildir. Çünkü ruh ıslahın son aşamasına göre dizayn edilmiştir, yaratılmıştır.
ruh programlandığı an Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan hasletlerle donanmış olan bir yaratıktır. Allah'ın zatından gelir, Allah'ın zatına geri döner. Yolculuğu Allah'la kul arasındadır. Hepiniz doğduğunuz an ruhunuz Allah-u Teala tarafından size üfürüldü. Ve eğer Allah'ın farz emrini yerine getirirseniz, ruhunuzu siz hayattayken Allah'a ulaştıracaksınız. Biz şu anda biliyoruz ki bizi şu anda dinleyenlerin çok büyük bir kısmı ruhlarına hamdolsun ki Allah'a ulaştırdılar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl şeydir falan diye soracaklardır size sevgili din adamlarımız. Onlar bu işten anlamazlar. Ama Kur'an-ı Kerim onlara da farz kılıyor. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte bu müessese zikir adı verilen bir işleme dayalıdır. Eğer zikir yoksa ruhunuzun Allah'a ulaşması da yoktur. Zikir nefsinizi tezkiye etmedikçe 7 kademedeki tezkiyeye dayalı olarak ruhunuz da 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a verdiği misaki yerine getirebilmesi nefsinizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmesine bağlı. İkisinin sonucu fizik vücudunuzun da Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesine sebebiyet verir. Öyleyse 3 tane hidayet söz konusu. Ruhunuzun hidayeti, beçinizin, fizik vücudunuzun hidayeti, nefsinizin hidayeti. Üçünün de adı hidayettir. 3 hidayet de Allah'a teslim olduğu noktada, 3 vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktada tamamlanır. Öyleyse ezelde hepimiz Allah-u Teala'ya nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz için yemin, misak ve ahd verdik. 3 vücudumuzu da Allah'a teslim edip hidayete erdirmek için. İşte bu hidayetlerin odak noktasında zikir adı verilen bir işlem var. Bu zikir vücudunuzda bir rehine olan nefsinizi temize çıkartacak olan bir işlemdir. Allah'ın mutlaka Allah'a dönecek olan bir sevgilisi olan ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edecek olan bir işlemdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edecek bir işlemdir. Nefsinizi Allah'a teslim edecek bir işlemdir. Zikir hariç bütün işlemleri hangi seviyede yaparsanız yapın, ne nefsinizi tezkiye edebilirsiniz ve tasfiye edebilirsiniz, ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Hiçbir şekilde bunların hiçbirisi gerçekleşmez. 3 teslim de zikir adı verilen bir ibadetle mümkündür. Zikir nedir? Zikrin manasına baktığınız zaman hatırlamak, anmak olarak lügatlarda bir mana bulacaksınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala zikrullah dediği zaman Allah'ı sadece hatırlamak değil, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Şimdi benim söylediğim gibi sesli söylemek veya yine Allah dedim ama sessiz veya böyle sessiz söylemek veya dilinizi de sesinizi de kullanmadan kalbinizdeki kalbinizin kalp atışlarına paralel olarak içinizden Allah'ın ismini
ard arda sessiz sesinizle kalbinizin her çift atışında çıktığıyla söylemek. Ne yapar bu zikir? Bu zikir nefsinizi temizler. Nefsinizi afetlerden temizler. Hasletleri nefsinizin kalbine yerleştirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hepiniz için Allah-u Teala'nın bir farz emri var, zikir. Diyor ki Allah-u Teala zikredin. 128 Veskür ismi Rabbike, Rabbinin ismiyle zikret. Ara sıra zikret, sabah zikret, öğle zikret, akşam zikret. Ara sıra Allah-u Teala'yı zikret. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Yani günün yarısından daha fazla bir süreyle zikredin Allah-u Teala'yı. Peki Nisa 103'te ne diyor Allah-u Teala?

ilk atışında içinizdeki bir ses Allah kelimesini sessiz sesinizle Allah Allah Allah Allah diye zikreden hale gelecektir. Bu konunun sonu. Bugün konumuz zikrin başlangıcı, nefs tezkiyesi başlangıcı. Nasıl nefs tezkiyesine başlarız? Bu hedefe ulaşabilmek için birinci şart, temel şart, her zaman söylediğimiz şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Peki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre cehenneme gidecek olan bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O zaman her şey değişir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersek varız. Dilersek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, üçüncü basamağa ulaşırız. Dilemezsek ebediyen ikinci basamakta kalırız ve gideceğimiz yer cehennemdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin serencamına beraberce bakalım. Ne olurmuş? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an ikinci basamaktan üçüncü basamağa geçer. Bu cennetle cehennemi birbirinden ayıran kapıdır. Kapıdan içeri girmiştir. Allah'ın cenneti onundur. Aynı anda Allah'ı işitir, bilir ve görür. Bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini. Üçüncü basamak burada tamamlanır. Gören, işiten ve bilen Allah-u Teala derhal bu kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse de emmaretin bir suyi illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder. Herkesin nefsi mutlaka şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte dördüncü basamak, biz Allah'a bir adım attığımız zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle başkalarının, Allah'ın bize 10 adım attığını görüyoruz. Tam 10 tane ihsanı Allah-u Teala'nın ard arda gelmeye başlıyor. Birinci ihsan Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. Bundan sonraki her konuyu halledecek olan işte bu rahim esmasıyla Allah'ın tecellisidir. Dikkat edin, Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi olduğu için bizi huşu sahibi yapan fazıl değildir, rahmettir. Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi demek, rahmet göndermesi demektir. Allah'ın gönderdiği rahmet sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın rahmeti o kişiye mutlaka ulaşacaktır. Rahim esması rahmet gönderen esmasıdır Allah-u Teala'nın. Merhamet esmasıdır. Bu esma bakınız kaç tane kapı açacak şimdi. Bir, Allah-u Teala o kişiyle irşat makamının arasında bulunan Hicab-ı Mesture adlı bir perdeyi o kişiden çeker alır. İrşat makamına karşı duyduğu nefret sevgiye dönüşür. Öyleyse insanların başından başlayalım. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasının tecelli. Bu tecellinin sonuçları geri kalan 9 tane ihsanı oluşturuyor. Kişi mürşidine ulaşıncaya kadar. Öyleyse birincisiyle beraber rahim esmasında tecelli ile beraber 10 tane ihsan Allah'ın bize 10 adım atması. 1. Rahim esmasında tecelli. 2. Hicab-ı Mesure'nin alınması. İrşat makamına karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlamamız. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakranın alınması.
Böylece irşat makamının

0: söylediklerinin irşada müteallik olan hususlarını, manasını yakalamaya başlarız. İşitmeye başlarız. Sonra kalbimizden ekinletin alınması, idraki önleyen müessesinin alınması, dördüncü işlem, beşinci işlem, kalbimizin içine Allah-u Teala'nın idraki sağlayan bir müessese koyması, ihfat. Öyleyse bu muhtevanın ait olduğu ayetlere bakalım. Allah-u Teala bunları İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde söylüyor. Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an'ı okuduğun zaman ruhun Allah'a ulaştığı güne, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestura adlı bir perde vardır. Bu perdeden Allah-u Teala'nın muradı nefret etmeleri o insanların irşat makamında. Onların kulaklarında vakıa vardır. Seni işitemezler. Duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Anlaşılıyor ki Hicab-ı Mestur'a nefrete sebebiyet veriyor. Ve Allah-u Teala dördünü de alıyor. Hicab-ı Mestur'a'yı alıyor, kulaklarımızdaki vakıa'yı alıyor, kalbimizdeki ekineti alıyor ve dördüncüsünü onun yerine koyuyor. İhbat koyuyor. Ve Rehme Sasiyet Tecelli ile birlikte beş işlem. Biz bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize beş adım attı. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ondan sonra Allah Tegavin Suresinin 11. ayeti gelmesine göre kalbimize ulaşacaktır. Kalbimize ulaşacak. Femen yümin billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ulaşır diyor Allah-u Teala. Allah onun kalbine ulaşır. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendine çeviriyor. Kaf 32. Kalpte Rahman'a huşu duyanlar, onların kalbi Allah'a döndürülür diyor Allah-u Teala. Kalbimizin şeytana dönük olan nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Kemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu l-islami. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar, teslimi açar diyor Allah-u Teala. İslam'ı açar diyor. Bir yol, göğsümüzden nefsimizin kalbine açılan bir yol, göğsümüz şerh edilerek yer olarak açılıyor. Ve kalbimize ulaşıyor. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde nefsimizin kalbine açılan bir yol ve zikir yapıyoruz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze ulaşıyor. O Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek nefsimizin kalbine ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Mühür sebebiyle kalbimizden içeri giremeyen rahmet ve fazl partikülleri gayret ederler içeri girmeye ama fazıllar hiç sızamaz. Yalnız rahmet partikülleri sızacaktır. İşte bu sızıntı %1, en çok %2 oluşturabilir. %2 oluşturduğu zaman huşu sahibi olur. Allah-u Teala Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle Ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. 12. basamakta Allah bize mürşidimizi gösterir. 14. basamakta da mürşidimize ulaşırız. Şimdi bu Allah'ın mürşidimizi göstermesini de devreye alırsak, Allah'ın kalbimize ulaşmaktan evvelki işlemi 5 taneydi. Biz bir adım atmıştık. Allah Teala bize 5 adım atmıştı. Şimdi bakalım ondan sonra 5 adım daha mı atıyor? Allah Teala'nın kalbimize ulaşıyor. 1. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 2. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. 3. Huşu sahibi kılıyor bizi. 4. Mürşidimizi gösteriyor. 5. 5 de evvelce vardı. Kerim Esma'sının tecellisiyle beraber tam 10 işlem mürşidimize ulaştığımız an kalbimizde tam 10 tane işlemi tamamlamış oluyor Allah Teala. Ya da biz Allah'a bir adım atmışız, o bize çeşitli standartlarda tam 10 adım atmış. 10 tane Rahim Esma'sıyla bize yardımda bulunmuş. Mürşidimize ulaştık. Allah Teala ihsanlarını tamamlamış oluyor, nimetlerine başlıyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor ve yerleşiyor. İlk nimet. Bu nimet bundan sonraki Allah'ın bütün ihsanlarını nimete çevirecek olan temel nimettir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa Allah'ın o kişiye ondan sonraki ihsanları nimet adını alır. Nimet başladı. Birinci nimet devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi. Yerleşti. Buna dayalı olarak Allah Teala kalbimizde 3 işlem gerçekleştirir. 1. Kalbimizin mühürünü açar. 2. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. 3. Kalbimizin içine imanı yazar. İşte kalbimizin içine iman yazılması bizi mümin kılar. Ve bunun dışında Allah Teala devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi ve 3 işlem 4 nimet etti. 5. nimet bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamız. Nefsimizin aksiyonu, nefsimizin hidayete adım atması. 7. nimet fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar, sırat-ı müstakimin üzerine ulaşır. 9. nimet, Allah bir sevabımıza 10 katını verirken 100 kat vermeye başlar. Bakara suresinin 261. ayeti kerimesi. Ve 10. nimet, Allah Teala bize rahmetle fazl gönderirken, şimdi rahmetle salavat isimli 2 tane nur daha gönderir. Allah Teala Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde, 157. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz mutlaka Allah için yaratıldık kesinlikle ve Allah'a döneceğiz. İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala ve arkasından da diyor ki, hidayete erenler onlardır dedikten sonra Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerindedir. Eskiden rahmetle fazl gönderiyoruz Allah Teala. Nisa 175'te kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Nur 21'de Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz buyuruyor Allah Teala. Öyleyse nefs tezkiyesi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla ve salavatıyla gerçekleşecek olan bir oldu. Gördük ki mürşidimize ulaşana kadar 10 tane ihsan, mürşidimize ulaştığımız an 10 tane nimet. Ve nefs tezkiyesi için hazırız. Zikir yapıyoruz. Ve Allah'tan gelen rahmetle, fazla rahmetle, salavat partikülleri göğsümüze geliyor. Göğsümüzden şifreli yolu takip ederek nefsimizin kalbine ulaşıyor. Nefsimizin kalbine ulaşan bu nurlar hareketli hale gelen nefsimizin kalbindeki mührü yukarıdan aşağı doğru bastırarak kalbimizin dip noktasında bulunan zülmani kapıya ulaştırıyor mührü ve bastırıyor mührün üzerine. Mühür zülmani kapıyı tam olarak kapatıyor. Öyle kapatıyor ve kilitliyor ki zikir boyunca rahmetin, fazlın ve salavatın üç grup enerjinin baskısı sebebiyle nefsin kalbinin tamamen örtülmesi söz konusu, zülmani afetlere karşı, karanlıklara karşı zikir boyunca karanlıkların nefsimizin kalbine girmesi mümkün değil. Zaten karanlıkların nefsimizin kalbinde kalması da mümkün değil zikir başlayınca. Çünkü eskiden orada bir kuvvet vardı. Küfür kelimesi, karanlıkları, zulmü, karanlıkları, zulümatı, nefsimizin afetlerini etrafında sımsıkı toplayıp kenetliyordu. Ama Allah Teala kalbimizin mührünü açtı, küfür kelimesini aldı oradan. Artık karanlıkları nefsimizin kalbine sıçacak bir kuvvet yok. Ama zikrimiz bittiği zaman mühür zülmani kapıdan ayrılıp tekrar rabbani kapıya yükseleceği için zülmani kapı açılacaktır. Kalbimiz yeniden karanlıklar tarafından istila edilecektir. Ama kalamazlar orada. Zikre başladığımızda ne kadar yer işgal ettiyse Allah'ın nurları, oraları karanlıklar istila edemez. Çünkü kuvvet artık küfür kelimesinde değil, iman kelimesinde ve iman kelimesi etrafına Allah'ın fazıllarını toplamaya başlar. Bu kelimenin çoğulu fazilettir. Kişiyi böyle bir işlemler dizisi fazilet sahibi kılar. Nefsin afetlerine hakim olur, ruhun hasletlerinin devreye hakim standartlarda girmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin kalbinin zulmet kapısı kapandı. Zikir yapıyoruz. Rabbani kapıdan kapı tamamen açıldığı için bir çağlayan gibi nefsimizin kalbine duran, dolan rahmet, faz ve salavat partikülleri nefsimizin kalbini tamamen doldururlar. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Ve iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir fazıllara karşı ve fazılları etrafında toplamaya başlar. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası burasıdır. Bundan evvelki %2 nur bizi huşu sahibi kılmak için Allah Teala tarafından gönderildi ve rahmet gönderen esmanın sahibi olan Allah Teala, yani rahim esmasıyla bunu gönderdiği için rahmet partikülleri rahim esmasının gereğini yaptı, bizi %2 birikimle huşu sahibi kıldı. Rahim esmasının sonucu bu. Rahim esmasıyla Allah Teala rahmet gönderiyor ve fazıllar görevlerini yapmaya başlamadan, nefs tezkiyesi başlamadan evvel %2 çevreleyenler. Öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın. Burada farklı bir işlemle karşı karşıyasınız. Bunun adı nefs tezkiyesi. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi toplandı. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Küllü nefsin lima kesebet lehinetün illa ashabel yemin fi cennet." Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennete olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse neymiş nefslerimiz? Rehine. Peki ruhumuz ne? Emanet. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan yüklendi. Çünkü insan zalimdir ve cahildir. Sevgili kardeşlerim, anlıyoruz ki fizik vücutla nefs beraberliğine Allah Teala ruhu emanet olarak veriyor. Neden? Çünkü Allah Teala iki tane nefs afetini koyuyor. Zalim ve cahil. Nankör ve cahil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir rehine olan nefs fizik vücudumuzun içinde Allah bu fizik vücuda bir emanet veriyor. Doğru. Ve nefsesine başlıyoruz. İlk %7'nin birikimiyle nefsi emmare. Ruhumuz ne oluyor? Zemin kattan birinci kata kadar yükselebiliyor. İyi ama gök kapıları kilitliydi. Allah Teala ne diyordu Araf 40'ta? Kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere, gök kapıları, Allah'ın ayetlerini tekzip edenlere gök kapıları açılmaz diyordu Allah Teala. Ama ruhumuz birinci kata ulaşıyor. Nasıl? Nefsimiz %7 nur birikimini kendisine mal ettiği zaman birinci gök katının uzaktan kontrol sistemi teslim edilir ona. O da birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açar. Ve ruh o açılan kapıdan geçerek birinci gök katına ulaşır. Orada diğer bütün ruhlarla beraber secde edecektir. Sonra mı? Kişi zikre her gün devam edecektir. Daha çok zikir yapacak. Nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi sağlanacaktır. %7 nur birikimleri 7.000'den başlar sevgili kardeşlerim. 7.000 zikirle bu işe başlarsınız. 15.000'e kadar sol göğsünüzün altında çekersiniz zikrinizi. 2.000 zikir sağ göğsünüzün altında devam eder. 2.000 zikir sol göğsünüzün üstünde. 2.000 zikir sağ göğsünüzün üstünde. 15, 17, 19, 21 bin. Köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2.000 daha, 23 bin. Kaşlarınızın birleştiği yerde 2.000 daha, 25 bin. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2.000 daha, 27 bin. Ve ötesi orada çekilecektir. 15 bin zikirde birinci gök katına ulaşır ruhunuz. 17 bin zikirde ikinci, 19, 21, 23, 25, 27 bin zikirde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Nefsiniz her kademede %7 nur alacaktır. Ve ikinci kademede nefsinizin kalbinin kazandığı %7 nurla nefsi levhaminin sahibi olursunuz. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levhameti. O levhame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi günahlar işliyor. Düşünüyor kendi kendine ben tasavvufa girdim, günah işlememeliyim diyor. Büyük gayretler sarf ediyor günah işlememeye ama nefsi onun elinde olmayarak o günahları mutlaka ona işletiyor. Kişi nefsini devamlı suçluyor, nefsini levh ediyor. Burası ikinci %7 nur birikim noktası, ikinci gök katının kapısının açılması, ruhumuzun ikinci kata çıkması, nefsi levame, nefsin levmedildiği, kınandığı kademe. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor. Fazıllar nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında %7 daha birikiyor. İşte bu birikim, nefsimizin kalbindeki bu birikim üçüncü defa %7'yi oluşturuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve devam dinleyenler, nefsi mülhime kademesindeyiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefsim ve ma sevaha, o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kat eflaha, 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse, Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. İkisinde de onun demiş Allah Teala. Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeyh suresinin 9. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki kat eflaha men zekkaha. Ant olsun ki onlar felah ererler. Cennet müjdesine ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Onu, nefsi tezkiye edenler. Öyleyse kişiye Allah'ın bir ihsanı var burada. Allah'ın takvası ilham edilmeye başlanıyor. Allah kişiye ilham yoluyla ulaşıyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Böylece bu üçüncü defa %7 nur birikimini sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinde fazıl birikimini sağlıyor. Fazıllar devamlı nefsin kalbinde büyüyor. Diyelim bir süre zikir yaptık. 3 defa %7 nur birikimi tamamlandı nefsimizin kalbinde. Zikri tamamladık. Zikri bıraktık. Ne olur? Mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı, 3 enerjinin baskısı yok olacağı için aşağıdan bastıran karanlıklar o mühürü zülmani kapıdan yukarı doğru iter. Ve mühürü Rabbani kapıya kadar ulaştırırlar. Kalbimizin içini yeniden karanlıklar istila eder. Ama nefsimizin kalbindeki o %21 fazıl var ya, onu dokunamazlar. Ayrıca %2'de rahmet var. Onu da oradan atamazlar artık. Geri kalan kesimi karanlıklar işgal edebilir. Ayrıca karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi artık mevcut değil. Dolayısıyla zikre başladığımız anda bütün karanlıklar yeniden kapı dışarı atılacak. Nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Tıpkı daimi zikirde olduğu gibi. Bu minval üzere zikrimizi giderek arttıracağız. 15 binden 17 bine çıktık. İkinci defa %7 nur birikimi. 19 bine çıktık. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Ve 21 bine çıktık. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimesinde Ela bi zikrillahi tatme innül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani bir kalbin mutmain olması başka türlü mümkün değildir. Kalbimizin mutmain olması için bir hedefimiz olmalı. Kalbimizin mutmain olması için demek ki 21 bin zikir yapmamız lazım. Her gün en az. O zaman nefsi mutmainne de oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Fecr 28-27'de diyor ki Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Öyleyse Allah Teala burada bir işarete ulaşıyor. Nefs-i mutmainne doyuma ulaşmış bir nefs kademesidir. Yani Allah'ın verdiklerini o rakam başkalarına göre ne ifade ederse etsin, o kişi için doyum ifade eder. Kişi Allah'ın kendisine verdiği paranın, malın, her şeyin kendisine yeterli olduğunun kesin inancına sahip olmuştur. Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşmıştır. Mutmain olmuştur, tatmin olmuştur. Burası doyum noktasıdır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefs tezkiyesi devam ediyor. Bu amellere amülü salihat diyor Kur'an-ı Kerim. Nefsi ıslah edici ameller. Bu amellerin başlangıç noktası dahi kişiyi mümin kılar. Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki amülü salihat yaparlar. Nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse amülü salihat o kişinin nefsinin kalbinde 4 tane kademeyi tamamladı. Zikrimizi 23 bine çıkartıyoruz. Bu noktada Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi Radiye Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesi Radiye'den Vadiye. Ruhumuz 5. gök katına ulaşıyor. Bir %7 daha nur birikimi. Nefsi maliye. 25 bin zikir. Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta. Allah'ın boyasıyla boyanılan sıfkatullah olunan noktada. Ruhumuz beyaz, çok aşık yeşil bir renk kazanıyor ve artık çatlamamaya başlıyor. Allah'ın boyasıyla boyanıyoruz. Göğün 6. katında ruhumuz. Rehine olan nefs her seferinde bir üst gök katının anahtarını ele geçiriyor, teslim ediyor kendisine ve ruhumuz bu istikamette mutlak bir hedefe ulaşıyor. Nefsimizin kalbi her seferinde %7 nurla doluyor. Nurlar giderek artıyor. Ve 7. kata ulaşan ruhumuz nefsi tezkiyede Allah'a ulaşır. 7 gök katının 7. gök katının 7 alemini geçer. Setesin müntahını açarak Allah'ın zatına ulaşır. Buna nefsi tezkiye deniyor. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala kendi nefsi için tezkiye olur demekle? Çünkü nefs ezelde Allah Teala'ya tezkiye ve tasfiye olmak üzere yemin vermiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere, Allah'a ulaşarak teslim olmak üzere misak vermiştir. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olmak üzere ahd vermiştir. Öyleyse nefsimiz tezkiye oluyorsa bu Allah'a verdiği yemin içindir. Yemini gerçekleştirmek üzeredir. Onun için Allah Teala diyor o kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte tezkiye kademesi 7. defa %7 nur birikimi %49 eder. 2'de vücuda kazanılan nur %51. Nefsimizin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan panoraması tamamen değişmiştir. Görülen manzara nefsimizin kalbinin %51'inin artık karanlıklarla değil nurlarla temsil edilmesidir. Ve Allah'ın emirleri %51 oranında artık gerçekleştiriliyor. Yasak ettiği fiiller %51 oranında işlenmiyor. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Hani şeytanın bacaklarını kırmak deriz ya, burada şeytanın bacaklarını kırmış oluyoruz. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hüküm ferma değil. Şeytan nefsimizin kalbinde artık hiçbir şey yapamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düştü. Ruhumuz Allah'a ulaştı. İşte başladığımız nefs tezkiyesi bizi birinci hidayete ulaştırdı. 33 bin zikirdeyiz. 33 bin zikirde nefsimiz tezkiye oluyor. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Burası birinci hidayetimizin tamamlandığı yer. Nefsimizin kalbinde 51 bin zikrimizin nefsimizin kalbindeki nurlar daimi zikre ulaştığımız zaman %33.000 zikre ulaştığımız zaman %51'e vasıl olmuştur. Ama fena makamının bitişinde bu rakam %61'i bulur. Sonra Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı zikrimizi arttırdığımız için %61'den %71'e ulaşır. Beka makamı burada biter. Züht makamı başlar. Züht makamında zikrimiz günün yarısının ötesindedir. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. %71 ile başlar. Züht makamında %81'e ulaşır. Ve %81 nurla fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır fizik vücudumuz, ahsen olur. Allah-u Teala diyor ki, فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينَا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَيَشَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte burası muhsin olduğumuz, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz, fizik vücudumuzun da hidayete erdiği nokta. Daha sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurla kaplanacaktır. Kişi hikmet sahibi olacaktır. Daimi zikirle beraber ve o kişiye zemin kat gösterilmeye başlayacaktır. Kalp gözü ve kalp kulağı açılarak. Daha sonra o kişiye birinci gökyüzü göstermeye başlandığı itibaren kişi ulvi makamını açacak, ihlas makamının sahibi olacaktır. Ulvi erbab için Allah Teala diyor ki, o ulvi erbab kullarım var ya, onların hepsi ayaktayken de otururken de kendisi yaparken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulvi erbab yeskülallâhe kıyamen kuvveden ve alâcını büyüm. Ulvi erbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yer üstüne yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası nefsin tasfiye olduğu noktadır. Nefsimiz de Allah'a teslim olmuştur. Bir rehine olan nefsimiz fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu güne kadar rehineliğini devam ettirir. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olursa %100, %91 nur birikimiyle fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktada nefsimiz rehine olmaktan kurtulmuştur. Allah'a bir o da emanet olmuştur. Daimi zikre ulaştığımız an nefsimiz de son emanette sahibi olan Allah'a teslim olur. Böylece üçüncü hidayete tamamlanır. Ruhumuzun hidayeti 22. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun hidayeti 25. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin hidayeti 27. basamakta gerçekleşir. Nefsimiz de Allah'a teslim olur. Böylece üç vücudumuzla Allah'a teslim olmuş ve hepimiz için hidayet söz konusu olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç hidayette tamamlanmıştır. Teslimiyet tamamlanmıştır. Ve kişi burada iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de sonsuz bir mutluluğu, dünya saadetini yaşayacaktır. Burası cennet saadetinin 5. katı, dünya saadetinin ise %100'ünün elde edildiği bir muhtevayı gözler önüne sarar. Burada mutluluk vardır, dünya saadetinin %100'ü vardır, cennet saadetinin de 5. katı vardır. Bundan sonra bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Salah makamının sahibi olacaktır. Ve bu kişi sonunda ubudiyete erecektir. Kulluğun sonuna ulaşacaktır. İrşada ulaşacaktır. Burada 6. kat cennetin sahibi olur. Eğer kişi karar verir de Allah'a köle olmak istikametinde bir gayretin sahibi olursa Allah'a köle olacaktır. Burada ise peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşredilmek imkanının sahibi olacaktır kişi. Allah'ın kölesi olacaktır. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya sahibi zaten bütün bu alanlarda hep %100'dür. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Salah makamının 5. ve 6. kademeleri bu konunun sonudur. Köleliğin sonudur. 7. kademesi Salah'ın sadece devrin imamlarına has bir tasarruf altına girme müessesesini ifade eder. İşte nefs tezkiyesinin başlangıcı adı Amülüs Salihat ve kişiyi ulaştırdığı muhteşem sonuçlar. Kişi iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile ilişkilerinde de sonsuz bir mutluluk yaşar. Üç dünyasında da sulh ve sükun gerçek anlamda yerlerine oturmuştur. O kişi iç aleminde sulh ve sükunun sahibidir. Dış aleminde sulh ve sükunun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun sahibidir. İşte böyle.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ecevillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah her şeye kadirdir. Şöyle bir bakın göklere doğru. Ne göreceksiniz? Gökte yıldızlar göreceksiniz. Gündüz bakıyorsanız güneşi görebilirsiniz. Allah Teala nasıl bir yaratıcıdır? Allah sonsuzluğun sahibidir. Ne demek istiyoruz? Şu anda dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu kainat bir bütün olarak ele alındığında dünyamız bir mikrosistemi ifade eder. O sonsuzluğun içinde bir nokta, bir hiç. Allah'ın yaratma stratejisine baktığımız zaman her şeyin en iyice şekilde hesap edildiğini, yerlerine oturtulduğunu görürüz.

Kainatın yaratılmasına bakıyoruz. Şu anda bütün yıldızlar yılda 500 milyon kilometre hızla hareket halinde bir akışın içindedirler. Her şey bir hareket halinde. Allah Teala onlar kendi güzergahlarında hareket halindedirler diyor. Akar giderler diyor kendi yörüngelerinde. Her tarafta güneş sistemleri görüyoruz. Yani bir merkezi çekim gücü, sonra da onun etrafında değişik yörüngelerde dönen birçok gezegen. Merkezdeki sabite aslında gene sabit değildir. Daimi bir dönüş hareketi halindedir. Bu dönüş ezelden ebede devam edebilecek olan bir özelliktir. Çünkü hızı kesebilecek olan bir ortam yoktur.

Allah Teala'nın yaratma dizaynına baktığımızda eğer Allah'ın yarattığı bu sonsuz kainat Allah'ın yaratış hızından sıfır daha sonra bir virgül koyun. 19 tane de sıfır koyduktan sonra bir yazın oraya. İşte şu andaki hızının 0,19 sıfırdan sonraki birlikte milyonda, milyarda, trilyonda, trilyarda değil, çok daha ötede bir rakam kadar eğer Allah Teala daha hızlı hareket eden bir sistem oluştursaydı sistem dağılırdı. Sonsuzun içinde kaybolurdu. Gene sıfır virgülden sonra 19 tane sıfır koyun, bir de en sonunda bir koyun. O kainatın şu anda büyümekte olduğu yılda 500 milyon kilometrenin o 0,19 daha sonraki bir, yani yüzde bir değil, binde bir değil, milyonda bir değil, milyarda bir değil, trilyonda trilyarda bir değil. Çok daha büyük bir rakam içinde bir o kadar bir eksik hızla Allah-u Teala kainatı yaratsaydı, bu sefer de kainat kendi içine katlanmış ve çökmüş olacaktı. Allah Teala'nın yaratış stratejisine baktığımız zaman hangi olayına bakarsak bakalım duyabileceğimiz bir tek his vardır sevgili kardeşlerim. Bu his hayranlıktır. Biz Allah'a hayran olanların şu anda dünya üzerinde başında geliniz. Onu en yakından tanıyan yaşayanların içinde şu anda o biziz. Biz kendimizden bir şey yapamayız. Ne yaparsak o yaptırır. Ne söylersek o söyletir. Bunları da o söyletiyor. Şu anda dünya üzerinde diyorum, kainatta bu sonsuzluk içinde 100 milyar galaksi bulunduğu söyleniyor. Ve her galaksinin içinde gene ortalama, ikisi de ortalama rakamlar, öyle tahmin ediliyor. 100 milyar yıldız olduğu kabul ediliyor. Genel kabul görmüş olan rakamlar bunlar. 100 milyar. Galaksi, her galaksinin içinde 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir küçücük nokta dünyamız. İşte bu sonsuzu yaratan o mutlak yaratıcıdır. Ve bütün kainatı yaratmış,
Sonra hayatı başlatmış ve en mütekamil varlık olarak da tekamül etmiş, en üst seviyede yaşayan mahluk olarak da insanı yaratmış Allah-u Teala. Neden en üst seviyede? Çünkü insan Allah'ın ruhunun muhtevasına sahiptir. Bütün insanlar doğduğunda Allah Teala'nın onlara ruh üfürmesi söz konusudur. Her saniye 1 milyar çocuk doğsa hepsini Allah Teala aynı anda ruh üfürür. O sonsuzun sahibidir. Ve insandan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bu emanet yoktur. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Neden zamandan münezzehtir? Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine baktıkları zaman üç boyut görürler. Yükseklik, genişlik, derinlik. Ve der ki insanoğlu ben üç boyutluyum. Hayır. Üç boyutlu değilsiniz. Beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik ve derinliğin ötesinde bir zaman boyutunuz var. Bir de hız boyutunuz var. Zamanın içinde yaşıyoruz. Allah Teala bu boyutlardan münezzehtir. Bu boyutların dışındadır. Neden? Çünkü zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Hızla zaman arasında bir ters ilişki söz konusudur. Hız arttığında zaman kısalır. Hız azaldığında zaman uzar. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu cihetle sıfır zaman aralığında her şeyi yapmaya kadirdir. Şimdi bakıyoruz Mutaffifin suresine. 7. ve 18. ayetlerde Allah Teala iki husustan bahsediyor. Biz diyor füccarın hayat filmlerini sicine yerleştirdik. Ebrarın rakamlı kitaplarını ise illiğine yerleştirdik diyor. Allah Teala bize göre gelecek zaman olan kıyamet gününü, onun daha ötesini hep Kur'an-ı Kerim boyunca geçmiş zaman olarak kullanıyor. Geçmiş zaman olarak kullanmasını kesinleştiren hüküm nedir? Budur, bu hükümdür. Eğer Allah Teala İlliğine Ebrar'ın kader hücrelerini koymuşsa,
Sicine de cehenneme gidecek olanların kader hücrelerini koymuşsa,

O zaman Allah Teala kıyametten sonra bunları

Mahşer meydanında toplanmaları, sonra indi ilahiye ulaşarak oradaki kader yücelerine ulaşmaları, rakamlı kitaplarına ulaşmaları, kader yücelerine değil, rakamlı kitaplarına ya da kendi hayat filmlerine, üç boyutlu olan hayat filmlerine, hologram usulü, kendilerine gösterilen doğumlarından ölümlerine kadar geçen süreç içinde hayat filmleri kişilerin her saniye kaybettikleri ve kazandıkları dereceleri ihtiva etmektedir. Ancak o gün herkes cehenneme mi gideceğini yoksa cennete mi gideceğini görür. Hayatını yaşamıştır. Kıyamet günü hayatına bakmaktadır. Hem düşüncelerinin filmini görüyor, ne düşünüp ne yaptığı, tahammüden neler işledi, hem de işlediği fiilleri görüyor. Yetmez, kendisine bir de mizan verilmiş durumda. Bu mizanda kainatta mevcut olabilecek bütün suçlar ve bütün Allah'ın beğendiği davranış biçimleri yer almış durumda. Şaşmaz şekilde bir ilahi nizam, adaletli bir ölçü dizaynı içerisinde bütün suçları ve bütün güzel davranışları hiçbir eksik olmaksızın kayda almış ve her birine derece tayin etmiş. Bunun adı mizan. Kişi hayat filmine bakıyor. İşlediği suç veya yaptığı güzel bir davranış karşılığında o davranışa ait olan derecatı gösteren mizan elinde hepsini kontrol ediyor bir. Mizana tam olarak uygun verilen notlar. Ve diyor ki bana hiçbir haksızlık yapılmamış. Kıyamet günü bu olay söz konusu ve herkes hayat filmini görüyor. Eğer hayat filmindeki kişinin kazandığı dereceler fazlaysa o kişi cennete girecek. Yani hayat filmi illiğine konulmuş olan birisi bu. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa o zaman gideceği yer cehennem. Yani Allah-u Teala tarafından hayat filmi sicine konulmuş olan birisi bu. Allah-u Teala'ya göre kıyamet mutlaka kopmuş olması lazım. Ki Allah bu kıyametin sonunda ancak ortaya çıkacak olan rakamlı kitapları, hayat filmlerini negatif derece ile sonuçlanmışsa sicine koysun, pozitif dereceler ağırlıktaysa iliğine koysun. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki bu hız zaman boyutunu bizim ölçülerimize göre mutlak sıfıra indiriyor. Allah'ın ölçüsüne göre sıfıra o kadar yakın bir değere indiriyor ki buna sıfır demek rahatlıkla mümkün. O zaman Allah Teala zamanı sıfırlayabilecek olan o sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzeh.

Aynı sebeple bu aynı sonsuz onu mekandan daha münezzeh kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar yer çekimi kuvvetine tabiiz. Mutlaka ayaklarımız normal standartlarda yere değer. Yer çekimi kuvveti her yerde vardır. Allah'a göre böyle bir kuvvet ona işlemez. O sonsuzun sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuzun sahibi olduğu için kıyamet Allah'a göre çoktan kopmuş olan bir olaydır. Ama biz insanlar kim bilir ne kadar zaman sonra kıyamet denen o olayı yaşayacağız. İşte biz insanlar birer mahluk olduğumuz için zaman ve hız mefhumları bizim dördüncü ve beşinci boyutumuz olarak daha kıyametin kopmadığı, insanların yaşamakta oldukları bir zaman boyutunda bizi yaşatıyor. Allah Teala'nın ise o günlerin çok ötesinde olduğu kesin. Ancak hayat filmlerimizin neticeleri olan rakamlı kitaplar oradan alınmış, iliğine veya sicine götürülüp yerleştirilmiş. Biz insanlar ancak kıyamet koptuğu zaman gideceğiz, onları göreceğiz. Ancak o zaman kıyamete ulaştığımızda bütün ölenler canlanacak. Hayat filmlerini görecekler. Bu hayat filmlerindeki derecelerini görecekler. Ona göre cennete veya cehenneme sevk edilecekler. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği o hayat filmlerinde belli. Bütün bu olaylar olmuş bitmiş. Hayat filmleri oradan alınmış. İnsanlar görüp cennete veya cehenneme atıldıktan sonra hayat filmleri oradan alınmış ve illiğine ve sicine yerleştirilmiş. Allah'ın dostlarının manevi olarak ziyaret ettikleri yer daima illiğindir. Ama şeytanın takımı da bir yerlere gidiyorlar. Ankara'dayken zülmani ilimlerle meşgul olan birisi bir konferans vermek istediğini söyledi bizim kardeşlerimize. Biz de dedik çok memnun oluruz. Gel inşallah ver konferansını. Verdi. Konferansı tamamladıktan sonra soru soruyoruz. Ki sizin yolculuğunuz yukarıya doğru mu, aşağı doğru mu? Aşağı doğru diyor. Cevap açık ve kesin. Peki, aşağı doğru indikçe ortalık aydınlanıyor mu, kararıyor mu? Kararıyor diyor. Peki aşağı doğru iniyorsunuz da nereye gidiyorsunuz diye soruyoruz. Allah'a ulaşıyoruz diyor. Allah bir sonsuzluktur ve karanlıktır. Biz de aşağı doğru indikçe giderek karararak o karanlığın içinde kayboluyoruz. Bu Allah da yok olmaktır diyor. İşte yoga yaptıklarını söylüyor. Nasıl oraya gittiklerini söylüyor. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Allah Teala 7 tane gök katından bahsediyor.
Yedi gök katı aşılmadan Allah'a ulaşılmaz diyor. Bu yogayla, buna benzer şeylerle, zülvani ilimlerle uğraşanlar da Allah'ı karanlığın kendisi olarak görüyorlar. Gerçekten ne kadar belli, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanlığın ilişkileri, şeytan karanlığın sahibidir. O ancak karanlıkta insanları tesir altına alır. Karanlık onun dünyasıdır. Ve bu insanları hem de yaşatarak inandırmış ki bu insanlar Allah'a gittiklerini zannediyorlar. Aşağı doğru inerek, zifiri karanlığa inerek. Allah'ı da kapkaranlık zannediyorlar. Halbuki indi ilahi görseler, pırıl pırıl, aydınlık, üstelik de ışığın nereden geldiği belli olmayan bir muhteşem dizayn. İndi ilahi, Allah-u Teala'nın huzuru. Namaz kılınan yer, imam, arkasında iki kişi, yedi kişi, kırklar, yetmişler ve diğerleri. Sevgili kardeşlerim, Allah kendisinin nur olduğunu söylüyor. Nur üstüne nur olduğunu söylüyor. Allah aydınlığın, nurun sahibidir. İşte bir insan da eğer Allah'ın yolundaysa nefs tezkiyesi yapacaktır. Yaptıkça Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlar o kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve %2 rahmet nuru kişinin kalbine yerleşecektir baştan. Sonra da %7, %7 fazıllar. Her %7 fazlın kişinin kalbine yerleşmesiyle o kişi ruh olarak nefsinin kalbine yerleşen bu %7 nurların karşılığı olarak kişi Allah'a doğru ruh olarak yola çıkar. Her %7 nefsin kalbindeki bu dünyada zikir adı verilen işlevle o kişinin kalbine %7 fazıl birikir. Her %7 fazılda ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Yedi tane gök katını aşar. Yedinci katta yedi tane alem geçer. Sitetil müntahaya ulaşır. Zikir hücrelerindeki süresini doldurunca oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Nasıl bir şey bu? Biliyorsunuz ki hepinizde ruh var. Ama sizin ruhunuz değil. Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruhu bütün insanlara Allah Teala üfürüyor ve üfürdüğü ruhu da geri istiyor. Bu dünya hayatını yaşarken istiyor.

İşte Allah-u Teala'nın bu muhtevası içinde Allah-u Teala'nın her şeye kadir olmasının hükmü yatar. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle dışındadır. Zaman ona tesir edemez. Zaman Allah üzerinde hüküm ferma değildir. Allah'ın bir mahlukudur. Mekan da mahlukudur. Zaman ve mekan boyutları biz mahluklar için geçerlidir. Hepimiz netice itibariyle Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Hepimiz mahlukuz. Allah ise Halık'tır. Mahluku halk edendir. Yaratandır. İşte yüce yaratıcı Allah insanı da yaratmıştır. Melekleri de yaratmıştır, cinleri de yaratmıştır, şeytanları da yaratmıştır. Zaten şeytanlar da cinlerin ayrı bir bölümüdür. Onlar da cin hüviyetinde. Allah Teala şeytanın yani iblisin, şeytan adını verdiğimiz mahlukun cinlerden olduğunu söylüyor. Öyleyse neyi görüyorsanız, var olarak neyi düşünüyorsanız, hepsi Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Ve daha biz kıyametten evvelki devreyi yaşıyoruz. Allah ise kıyameti tamamladıktan sonra gene kainata hükmetmeye devam ediyor. Tamamlamış. Neticeler belli olmuş hayat filmleri. Herkesin hayat filmini Allah Teala oradan illiğine ve sicine ulaştırmış. Olayı tamamlanmış olmadan bu mümkün değildir. O zaman Allah-u Teala'nın zamandan münezzeh olduğu, bizim zaman standartlarımızdan münezzeh olduğu kesinlik kazanıyor. O insanı yaratmıştır. Dilediği zaman öldürür. Ölüm hükmü de Allah'a aittir. Bir insan ölmek istediği için ölebilir mi? Allah Teala destur verirse ölüm gerçekleşir. Ölüm kişi için mutlak olarak bir kaderdir. Kişi intihar ederse Allah Teala onu ölmesine müsaade ettiği bir kişi olarak tanımladığı için ölür. Diyelim Boğaz Köprüsü'nden intihar etmek için kişi denize atladı. İki kişi atladı, birisi öldü, birisi ölmedi. İkisi de intihar etmek için, ölmek için atladılar. Ama Allah-u Teala birisinin ömrünü orada bitirdi, diğerininkini bitirmedi. Teşebbüs başka şey, sonuç başka şey. Öyleyse ölüm ve hayatın muhtevasında insanlar hüküm ferma değildir. Allah duruma hakimdir.
Öldü zannedilen insan bir de bakıyorsunuz diriliyor. Şeyh Şamil'in vücudunda 100'den fazla yara olduğu ifade ediliyor. Ama ölmemiş. Savaştan sonra yaşamaya devam etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah öldürmedikçe öldürmez. Böyle bir dizaynda hüküm sahibi olan Allah'tır. Ölüm olayı için diyor ki, onlar savaşa iştirak edenlerin bir kısmı mutlaka şehit olur. Ölenler için diyorlar ki münafıklar, eğer bizim kardeşlerimiz savaşa iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki, onlar tam o dakikada ve orada öldükleri yerde öleceklerdi. Nerede olurlarsa olsunlar, oraya götürüleceklerdi ve orada ve o dakikada öleceklerdi. Öyleyse ölüm, Allah-u Teala tarafından zaman ve mekan koordinatları kesinleşmiş bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Niçin? Evvela bizleri insan için, insan olarak yarattığı cihetle, insan Allah-u Teala'nın indinde kainattaki en üstün mahluktur. Çünkü bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Diyor ki Câsiye 23'te, bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şeyi sizleri için yarattım ve sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. Her şey insan için yaratılmış. Ve biz insanların emrine hasredilmiş. Emrine amade kılınmış. İşte Allah Teala dilese kainatın da verdiğiniz bu sistemi bir anda yok eder. Nitekim her şeyin bir sonunun olacağını söylüyor Allah Teala. Her şey fani olacaktır. Yalnız senin Rabbin olan Allah'ın zatı baki kalacaktır diyor Allah Teala. Evvela bilmediğimiz bir şey var. Acaba şu anda yaşayan insanların ve Allah Teala tarafından yaratılan bu sistemin kıyamet adındaki bir olguyla yok edilmesi söz konusu olduktan sonra Allah Teala bütün insanları kıyametle yok ettikten sonra, öldürdükten sonra tekrar hayata alıyor. Onları tekrar hayata getiriyor. İnsanlar ölüyor. Ama zaman geriye doğru döndüğü için kıyamet günü herkes tekrar canlanıyor. Acaba kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatı tamamlanınca Allah Teala yeni bir kainat yaratır mı? Bu bir soru işareti. Allah Teala dilerse elbette yaratır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var etmenin, yok etmenin sahibidir. Zamanı bizim ölçülerimize göre mutlak olarak sıfırlayabilen bir
hızın sahibidir. Her şeyi yaratmaya kadirdir. Her şeye hükmetmeye kadirdir. Zamanı durdurmaya, hızlandırmaya, yavaşlatmaya kadirdir. Zamanı yok etmeye kadirdir. Sonsuzun sahibidir. Zamandan da, mekandan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbetimizi daha tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mensuplarımız, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın üniversitesinin bizlere sunduğu bu imkanı beraberce kullanıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu akşamki konumuz üniversitemizin ikinci semestrinin 12. dersi olan bu konu tefsir. Ders numarası 1-1 affedersiniz artık ikinci semestri değil. 1.2.12 İkinci semestrin 12 numaralı dersi ve konumuzun başındayım. Bu ders 4 yıl sürecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üniversitenin sonuna kadar inşallah Kur'an-ı Kerim tefsiri tamamlanmış olacak. Niyetimiz bu. Allah her şeye kadirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi geçen dersimizde size Fatiha suresini tefsir etmiştik. Bugün Bakara suresine inşallah başlıyoruz. Bakara inek demek. Bu surede inek konusunda bir takım açıklamalar var. Bu sebeple o ismi alıyor sure. Sürenin birinci ayet-i kerimesi Elif, Lam, Mim. Bunlar mukatta'at harfleri. Kur'an-ı Kerim'in bir sırrı. Ama şu husus %100 kesin değil ama büyük ölçüde tahakkuk etti ki Kur'an-ı Kerim'de Elif, Lam ve Mim harfleri bu surede, Bakara suresinde 19'un katı kadar çıkıyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 19 üzerimize ifadesi Kur'an-ı Kerim'in bir sırrını ortaya koyuyor. Mukatta'at harfleriyle alakalı. Aslında onun daha ötesinde ne olduğunu sadece Allah bilir. Ama bu konuda yapılan incelemeler bunun birçok ayet-i kerime için doğru olduğunu gösterdi. Ama %100 oturmadığı yerlerine farklı sonuçların elde edildiği ayetlerde söz konusu. Surelerde söz konusu. Öyleyse bu mukatta takdiri standardında söylenecek çok fazla söz yok. Bu Allah-u Teala'nın bir sırrı. Ama açıklanabilen kesimi bu surede Elif, Lam ve Mim harflerinin bilgisayardaki toplamı mutlaka 19'un katı kadar çıkıyor. Allah razı olsun. İkinci ayete geçiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Zalikel kitabü la raybe fihi. Hüden lil muttakin. İşte bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim onda hiç şüphe yok. Yani bu Kur'an mutlaka Allah Teala tarafından indirilmiştir. Bu konuda hiçbir şüphenin olmadığı ifade buyuruluyor. Ve takva sahipleri için de bu kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet olduğu açıklanıyor. Öyleyse burada sevgili izleyenler ve dinleyenler iki kavram var. Birisi takva kavramı, birisi hidayet kavramı. Eğer devrimizin alimlerindeki birikime bakarsanız, asırlar boyunca iki kavram da iki esastan hareket ederek açıklığa kavuşturulmuş. Birinci kavram takva, manası çekinmek, sakınmak, korkmak. Ve ne zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala takva kelimesini kullanmışsa, bizim devrimizin alimleri, belki de eski alimlerin standartlarına uyarak hep aynı şeyi söylüyorlar. Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, Allah'tan çekinin. Takva kelimesinin onlara göre bir tek manası var. Allah'tan korkmak, sakınmak, çekinmek. Sevgili kardeşlerim, takva, Allah-u Teala'nın güzel ettiği takva, hiç de bu takva değil. Evvela Allah'a verdiğimiz üç tane yemin var biliyorsunuz. Hidayeti oluşturan üç yemin. Üç hidayet yemini. Nefsimizin hidayet yemini, ruhumuzun hidayet yemini, fizik vücudumuzun hidayet yemini. Nefsimizle alakalı olanı yemin diyor Kur'an-ı Kerim. Ruhumuzla alakalı olanı misak diyor. Nefsimizle alakalı olana yemin diyor. Fizik vücudumuzla alakalı olana ahd diyor Allah-u Teala. Üçünün de hidayeti onların teslimleriyle alakalı. Öyleyse nefsimizin teslimi, nefsimizin tezkiye olması, neticede bu tezkiyenin tasfiyeye ulaşması. Nefs tezkiyesi hidayet midir? Hidayettir. Bakınız Allah-u Teala ne diyor Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfüseküm. La yedurrüküm men derle izah edeyim. Ey amin olanlar, ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize bir borçtur. Nefisleriniz üzerinizdir diyor Allah Teala. Nefislerinizin sorumluluğu üzerinizdir diyor Allah Teala. Yani nefslerinizi tezkiye etme sorumluluğu, temizleme sorumluluğu, nefslerinizi ruhunuzun haline ulaştırma sorumluluğu üzerinize farzdır diyor. Siz diyor hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Böylece nefslerimizin sorumluluğu olan hidayete adım attığınız zaman nefsimizin sorumluluğu, nefsimizin tezkiyesi ayet açıkça bu tezkiyenin bir hidayet olduğunu ifade ediyor bize. Öyleyse nefs tezkiyesi bir hidayettir. Nefs açısından hidayettir. Sonu mu? Nefsimizin Allah'a teslimi. Peki ruhumuza gelelim. Ruhumuz açısından hidayet nedir? Bakınız ne diyor Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmak. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruh açısından hidayetin ne olduğu belli ki ruhumuz vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda hidayete ermiştir. Nefsimizin hidayeti ruhumuz ulaştığı anda yarıya kadar tamamlanmıştır. Ve ne zaman nefsimiz daimi zikirle tamamen kürnur olursa o zaman nefsimiz de hidayete erer. Ama nefsimizin hidayetinin nefs tezkiyesiyle alakalı olduğu kesinlik kazanıyor Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesiyle. Yetmez. Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Ne diyor Allah-u Teala orada? Diyor ki Allah'ı nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşarırı minhü cüledüllezine yahşerne rabbehüm sümme tel'ine cüledühüm ve kulübühüm ila zıkkullah. Zalike vidallahü yehdi men yeşayü ve men yudle şemalehu min hadin. Allah Teala diyor ki Allah kitaba ve içindekilere, içindeki kelimelere benzer şekilde Allah'ın katından aşağı doğru ikişer ikişer indirir diyor. indirdiği şeyler bir evvelki ayet-i kerimede Zümer 22'de söylediği Allah'ın nurları. Diyor ki Allah Teala orada Allah'ın nurları sadece Allah'ın göğüslerini işaret edip de gözlerinden kalplerine yol açtığı kişilerin kalbine ulaşır. Öyleyse ulaşanlar Allah'ın nurları. İşte bu nurların ikişer ikişer indirildiğini Allah Teala söylüyor. Bu nurların ikişer ikişer indirildiği zaman kişilerin huşu sahibi olduklarını ve tüylerinin ürperdiğini, derilerinin ve kalplerinin ürperdiğini söylüyor Allah Teala. Sonra da Allah'ın zikriyle kalplerinin yumuşadığını ve aydınlandığını ifade ediyor. Ve bunun adına, yani nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolması işleminin adına Allah Teala burada hidayet diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayet erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse nefs tezkiyesi bir hidayettir. Ayrıca Allah Teala Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki boşuna nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. Bunu boşuna söylemeyin. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir diyor. Öyleyse nefs tezkiyesi bir takvayı ifade ediyor. Şimdi birinci konumuz hidayet ve görüyoruz ki ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması hidayet, nefsimizin temizlenmesi, tezkiye olması hidayet. Peki fizik vücudumuz? Fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması hidayet. Bakıyoruz. Nahl Suresi 36. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Allah bütün kavimlere Resul gönderir diyor. İstisnasız bütün kavimlere Allah Teala'nın Resul gönderdiğini görüyoruz. Niçin? O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsin diye. Öyleyse burada Allah'a kul olmak olayı var. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması olayı var. Bu bir hidayet midir? Arkasından gelen kesinleştiriyor konuyu. Bir kısmı bunu gerçekleştirerek hidayete erdiler diyor. Yani tabi olarak, Resul'e tabi olarak hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine bunu yapmadıkları için dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse fizik vücudun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Üç hidayet. Ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmak, hidayete ermek. Fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, hidayete ermek. Nefsimizin hidayeti nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla nefsimizin bütün afetlerden kurtulması ve Allah'a teslimi, hidayete ermesi. Öyleyse üç vücudumuz içinde hidayet söz konusu. Üçü içinde hidayetin tamamlandığı yer Allah'a teslim olma noktası. Fizik vücudumuz nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman şeytanın hakimiyetinden tamamen kurtulur. Bu Allah'a teslim olmasıdır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktada hidayet teşekkür eder. Nefsimiz için nefsimizin bütün afetlerinin yok olduğu nokta hidayet noktasıdır. Nefsimiz o zaman Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzla ruhumuz arasında bir küçücük farklılık var. Fizik vücudumuz nefsin kalbindeki afetler %91'e ulaşan bir terkle nefsin kalbini terk ettikleri zaman ruhun hasletleri faziletler adıyla nefsimizin kalbini %91 işgal ettiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Geri kalan %9 afet onu hiç alakadar etmez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ve böylece Allah'a teslim olur. hidayeti ise vücudumuzdan ayrılmak, sırat-ı müstakim üzerinden 7 katlık bir yolculuk yapmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ikna olmaktır. Yalnız işlerinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında ifna olarak Allah'a teslim olur. Bu da ruhumuzun hidayeti. Öyleyse gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet ruhun, hidayet fizik vücudun, hidayet nefsin Allah'a teslimidir. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bu teslimlerin nasıl olacağını gösteren bir hidayet rehberidir. Bizatihi kendisi hidayete götürücüdür. Emirlerine itaat edildiği takdirde. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Bu sebeple bütün insanlar için bir hidayetçi hüviyetinde Kur'an-ı Kerim emirlerine itaat edildiği takdirde. Peki kimler için hidayetçi? Takva sahipleri için. Öyleyse kimdir takva sahibi? İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Boşuna nefslerinizi tezkiye ettiğinizi söylemeyin, iddia etmeyin. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Öylece nefsini anlıyoruz ki nefsini tezkiye eden takva sahibi olmuştur. Burada nihai takva, azim takva yok. Burada takva müessesesi oluşmuş. Ruhumuz açısından takvaya bakıyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ruha sesleniyor Allah Teala. Ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş ve böylece takva sahibi oluyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla takva sahibi olacağımız ifade buyuruluyor. Burada ruhumuzun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması söz konusu. Ve Allah Teala Bakara Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühen nasu bi rabbikum ellezî halakaküm lealleküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Ne zaman Allah-u Teala'yı kullanıyoruz? Fizik vücudunu şeytana kullanmaktan kurtulduğu zaman Allah'a kul oluyoruz. Ve Allah'a kul olduğumuz zaman takva sahibi oluyoruz. Öyleyse üç ayrı cepheden de takva sahibi olmak söz konusu. Burada birinci takva, ikinci takva, üçüncü takva diye dizayn ettiğimiz bu standartlar aslında 5 safa gösterir. İslam'ın oluşumuna paralel 5 safa. Allah Teala İslam olmanın safhalarını ayırıyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşmak. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safa fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ne demek ahsen kılmak? Allah'ın bütün amel emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemeyen bir özellik kazanmak demek. Öyleyse bir açıklama getiriyor Kur'an-ı Kerim takva meselesine. Bu gördüğümüz üç ayrı cepheden üç tane takva hep aynı basamağı vurguluyor. 20 birinci basamak. Biliyorsunuz 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 21. basamakta nefsin tezkiyesi %50'yi aşar. 21. basamakta fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma konusundaki gayretleri %51'i aşmıştır. Şeytanın tesiri %100'den %49'a düşmüştür. Burası 3 ayrı cepheden bir hükme götürür insanları. Bu nokta kişileri 3 ayrı cepheden takva sahibi yapar. Ama bu normal takvadır, alelade takvadır. Takvanın ilk derecesidir. Peki bundan evvel de takva var mıdır? Bundan sonra da takva var mıdır? Evet, bundan evvel iki, bundan sonra gene iki ayrı safhada takva söz konusudur. Öyleyse takvanın başlangıcı neresidir? Takvanın başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Amenü olduğunuz noktadır. Ne zaman amenü olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala aynı anda kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. O anda başlangıç takvasının sahibisiniz. Cennetin de sahibisiniz. Cennet sadece takva sahiplerine aittir. Allah Teala Kaf Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Öyleyse takva sahiplerinin hepsi cennet ehlidir. Cennetin başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Amin'in olduğundan. Bu takvanın nereye kadar ulaştığına bakıyoruz. 5 safhada takvayı incelemek söz konusu oluyor. Başlangıç takvası 1. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 3. basamaktasınız. Başlangıç takvasının sahibisiniz. 2. takva, 2. safha ön takvaya ulaştırır sizi. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, önünde de çöküp tövbe ederseniz, bu tövbeyi yaptığınız an ön takvanın sahibi olursunuz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edersiniz. Takva sahibi olursunuz. Demin söylediğimiz gibi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde söylendiği gibi takva sahibi olduğunuz nokta burasıdır. Ama takva burada bitmiyor. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz ekber takvanın sahibi olursunuz. Ne zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim ederseniz son teslim, o zaman azim takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse takva muhtevası 5 ayrı safa gösteriyor. İşte Maide suresinin 93. ayeti kerimesi diyor ki ey amini olanlar, nefsi ıslah edici ameller işleyin. Nefsinizi tezkiye edin ve takva sahibi olun. Şu noktaya kadar Allah-u Teala 3 tane takvadan bahsediyor. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinin bu noktasında amin olanların hepsi amin oldukları an, Allah'a ulaşmayı diledikleri an takva sahipleridir. Cennetin açıklaması bu standartlar içerisinde. Cennet takva sahiplerine yakınmış. Takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırılmış ve Allah Teala diyor ki hadi girin diyor içeri. Bu vaat olunduğun cennet budur. Yani işte cennetinizden içeriye girin. Buradaki açıklamaya baktığımız zaman Allah Teala'nın Kaf Suresi'nin 32. ayet girmesinde iki tane ipucu verdiğini görüyoruz. İki ipucu. Bir, evvap olanlar için takva sahibi olmak söz konusu. İki, hafiz olanlar için. Kimdir hafiz olanlar? Başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmiş olanlar. Başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar. Öyleyse onlar hafizdir. Yani mürşitlerine ulaştıkları an olay tamamlanmıştır. Bunlar başlarının üzerine muhafız oluştuğu anda takva sahibi olmuşlardır. Peki daha ötesi var mı? Evet. Aynı ayet evvap olanların da takva sahibi olduğunu söylüyor. Kimdir evvap? Meab olan, sığınak olan Allah'a ruhunu ulaştırabilenlerdir. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte Allah'ın zatı olan meaba ulaşan, meaba ulaşan istikametinde evvap ismini alıyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman evvapsınız, takva sahibisiniz. Öyleyse önce mürşide ulaşacaksınız, sonra 7 katlık bir yolculuktan sonra ruhunuz Allah'a ulaşacak. Mürşide ulaştığınız anda başınızın üzerinde devrin imamının ruhu oluşacak, evvap olacaksınız. Öyleyse evvap, takvadan daha önce gelen bir ön takva müessesesidir. Ama bütün cennet sahipleri takva sahibi olarak vasıflandırıldığı cihetler. Takvanın başlangıcının ameli olanlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. İşte Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesi bu açıdan önemli. 5 takvayı da içeriyor. Diyor ki, ey ameli olanlar, nefsinizi tezkiye edin. Amülü salihatte bulunun ve takva sahibi olun. Amin olmak takvanın birinci safhası. Nefs tezkiyesine başladığınız yerde başınız üzerinde muhafızın oluştuğu, hafiz olduğunuz yer takvanın ikinci seviyesi. Evvap olduğunuz yer, ruhunuzu Allah'laştırdığınız yer takvanın üçüncü seviyesi. Ama Kur'an-ı Kerim'de takva müessesesi üçüncü seviyede oluşur. Allah-u Teala gerçek anlamdaki takvayı ruhun Allah'a ulaşıp da Allah'a teslim olduğu nokta olarak kabul ediyor. Öyleyse diğerleri de insanları cennete götürüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak. Diğerleri de kişiyi takvayla ilişkili kılıyor. Ama asıl takva 21. basamaktaki Allah'a ruhun ulaştığı nokta olduğu cihetle bundan evvelki 2 safhanın başlangıcındakine, amen olan noktasındakine başlangıç takvası diyoruz. Ve mürşidimize ulaştığımız andaki takvaya da ön takva diyoruz. Nefsimizi 7 kademede tezkiye ettiğimiz zaman ruhumuz 7 tane gök katını açıyor, Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşıp teslim olduğu an, Allah'a ulaştığı an 3. takva oluşuyor. Yani asıl takva oluşuyor. Bundan sonraki takva fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada bu ekber takvadır. Daha sonra da nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada azim takva geliyor. İşte Maide Suresi 93. ayet-i kerime evvela amin olanlardan bahsediyor, takva sahipleri. Sonra nefsini tezkiye edenlerden bahsediyor, ön takvanın sahipleri. Birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenler, başlangıç takvasının sahipleri. Ruhları vücudundan ayrılan nefs tezkiyesi yapanlar ön takvanın sahipleri. Ve Allah-u Teala bundan sonra devam ediyor. Islah edin, nefsinizi ıslah edici amellerde bulunun. Amene olun. Nefsinizi ıslah edici amellerde bulunun. Takva sahibi olun diyor. Yeni bir takva. Burada fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu. Burada da bitmiyor. Allah-u Teala gene söylüyor. Gene amene olun. Gene nefsi ıslah edici amellerde bulunun ve gene takva olun, takva sahibi olun. Ama bu sefer ahsen olun diyor Allah Teala. Bu ahsen olduğumuz noktadaki takva. Yani takvaların sonuncusu azim takva. Ahsen olmak ne demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ahsen olmak demek Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat edilen yere ulaşmak demek. Allah'ın yasaklarının asla işlenmesi mümkün olmayan bir noktaya ulaşmak demek. Nasıl gerçekleşebilir bu? Daimi zikirle gerçekleşebilir. Daimi zikre ulaştığımız zaman ne olur? Nefsimizin kalbindeki bütün afetler zikirle yok olmuştur. İman kelimesinin etrafında faziletler birikmiş, birikmiş, birikmiş, sonunda bütün kalbimizi doldurmuştur. Ne olmuştur? Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla emirleri yapmayan, Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa hepsini işleyen nefsimiz, bu noktada Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. İşte burası nefsimiz için ahsen olma noktasıdır. Ahsen olunan noktada bir son takva var. Ahsen olmanın mükafatlarına baktığımız zaman takvanın da adını yakalıyoruz. Üç mükafatı söz konusu. Fevzül azim, ecrül azim ve hazzül azim. Görüyorsunuz ki üçü de azim kelimesiyle, azami kelimesinden gelen azim kelimesiyle ifade edilmiş. Ekstrem, en üst seviye. Takvaların azimi, daha üstte olmayan en üst seviyedeki takva. İşte bu takva sevgili öğrenciler, dinleyenler, azim takvadır ve kişinin ahsen olmasıyla sonuçlanır. İşte Maide 93 bize 5 ayrı takva olayını sergiliyor. Öyleyse takva lügat manası itibariyle korkmaksa, çekinmekse ise de aslında takva Kur'an-ı Kerim'de 28 basamaklık bir dizaynın 27. basamağına kadar gelen bir olgunlaşma sürecini ifade eder. Allah razı olsun. 3 numaralı ayete geliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yu'minune fil gaybi ve yukimune's salate ve mimma rezaknahum yunfikun." Onlar diyor Allah Teala gaybte inanırlar. Allah'a, Allah'ın varlığına, Allah'ı görmeden inanırlar. Buradaki Allah Teala'nın söylediği başlangıç takvası. Kişi nereye kadar Allah Teala'yı görmüyor? Azim takvaya kadar. Da takvaların bütününde

ayağına dönüştüğü söz konusudur. Batının zahir olduğu noktadır. Allah Teala burada gaybta inanırlar diyor. Allah'ın zatını görmeden inanırlar diyor o takva sahipleri. Ve yukimune salate ve namazı kılarlar, namazı ikame ederler diyor. Ve mimma rezaknahum yunfikun ve Allah Teala tarafından rızıklandırıldıklarını kendilerine verilen rızkı infak ederler, başkalarına ulaştırırlar. Bu ulaştırmanın iki şekilde olacağını Allah Teala Rab Suresinin 22. ayet-i kerimesinde söylüyor. Onlar sırren ve aleniyeten diyor, infak ederler Allah'ın kendilerine verdiği rızkı. Rızık nedir? Allah'ın bize yiyecek olarak, gıda malzemeleri olarak ihsan ettiği, Allah Teala'dan direkt ihsanı aldığımız noktada her şey rızıktır. Allah'ın bize yemek için verdiği hayvanlar, Allah'ın bize yemek için ihsan buyurduğu bitkiler, otlar, denizdeki canlılar, havadaki canlılar, her şey rızıktır. Rızkı sadece Allah verir. Biz o rızkı aldıktan sonra başkalarına verdiğimiz zaman onu onlara rızık olarak vermek yetkisinin sahibi değiliz. Rızık vermek Allah'a mahsustur. Biz Allah'tan aldığımız rızkı başkalarına veririz. Bunun adına infak diyor Allah Teala. Biz insanlara infak ettiğimiz zaman, rızkı verdiğimiz zaman onları nafakalandırmış oluruz. Allah'ın rızkından onları nafakalandırmış oluruz. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse bu insanlar, bu takva sahipleri, demek ki takva sahibi olmanın vasıflarından bir tanesi de mutlaka Allah'ın verdiklerinden infak etmek. Ne şekilde yapıyor insanlar bunu? Zekat vererek. Sahabe ne yapmış? Zekatın da ötesine geçmiş. İki kat zekat vermişler en az. Biz ne yapıyoruz bu devrede? Hepimiz zekatımızı en az iki kat vermeye çalışıyoruz. Öyleyse en güzel standartlarda bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın verdiği rızkı biz başkalarına zekat olarak verdiğimiz zaman, sadaka olarak verdiğimiz zaman hangi şekilde verirsek verelim, onları rızıklandırmış olmayız. Onları infak etmiş oluruz. Nafakalandırmış oluruz. Allah razı olsun. Allah Teala 4. ayet-i kerimede şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yu'minune bima unzile ileyken. Ve onlar sana indirilene iman ederler. Sana indirilen şeye, yani Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve ma unzile min kablike. Ve bundan evvel, Kur'an-ı Kerim'den evvel indirilenlere iman ederler. Ve bil ahiretühüm yukinûn. Onlar ahirete yakin hasıl ederler. Öyleyse burada bir yakin kelimesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de yakin müessesesi üçe ayrılır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Öyleyse

Muhtevaya baktığımız zaman konumuzun başında o 6 saatlik süren açıklamamızda verdiğimiz ana dizayna şimdi beraberce dönelim. Neden oluşuyordu? 28 basamaktan oluşuyordu. Öyleyse bu 28 basamaklık muhteva içerisinde konularımız nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor, hangi safhada ne var? Üç yakini ifade ettiğimiz zaman bunun 22 basamağı, başlangıçta itibaren 21 basamağı Kur'an-ı Kerim'in lafzını içerir. Ve ilmel yakini ifade eder. Yetmez. Bundan sonra gelen ruhta da ilmel yakin yine devam edecektir. Fena makamında, beka makamında, züht makamında ve musnel makamında devam edecektir. Ama ulul elbab makamında kişi aynen yakinin sahibi olacaktır. Sonra aynen yakinin sahibi olan bu kişi beka makamında aynen yakinin sahibi olan bu kişi ulul elbab makamında affedersiniz daimi zikre ulaşarak aynen yakinin sahibi olan bu kişi bir üst kademede aynen yakin sahibi olmayı devam ettirir. Burası ihlas makamıdır. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı aynen yakinin birinci ve ikinci kademeleridir. Aynı zamanda aynen yakin hikmet kelimesiyle de ifade edilir. Hikmetin birinci ve ikinci makamları. İşte böyle bir dizaynda muhtevaya baktığımız zaman orada hikmeti görüyoruz. Hikmet, hayrın sahibi olmak, daimi zikrin sahibi olmak ve hükmün sahibi olmak ayetleri gördüğü zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisinin olduğu, hangisine ait olduğunun kesin hükmüne varma. Böylece sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, burada Allah-u Teala yakin hasıl etmenin standartlarından bahsediyor. İlm el yakin kademesi ta 24. basamağa kadar uzuyor başlangıçtan itibaren. 25. basamakta kişi fizik gücünü Allah'a teslim ediyor. Aynen yakinin içinde gene. Affedersiniz. İlm el yakinin içinde. Ne zaman ki daimi zikre ulaşıyor, hikmet sahibi oluyor, o zaman aynen yakinin sahibi oluyor. Mutlaka kalp gözü açılıyor, mutlaka kalp kulağı açılıyor kişinin. Daimi zikirle birlikte kişi aynen yakinin sahibi oluyor. Sonra bu kişi bir sonraki makamda İhlas makamında aynen yakinin ikinci ve üst noktasına ulaşıyor. Öyleyse daim zikrin sahibi olan ulul elbab olan kişi aynen yakinin birinci kademesindeki kişidir. Bu kişi vasıfları itibariyle hayrın sahibidir, tezekkür sahibidir ve hükmün sahibidir. Yetenekler itibariyle ise kalp gözünün sahibidir, kalp kulağının sahibidir. Bunun ötesinde bu kişi
nefsindeki bütün afetleri temizlemiştir. Ve yakinlerden ikincisinin aynen yakinin sahibi olmuştur. Aynen yakin sadece zemin katı görebilecek olan bir özelliği tanır ona. Bundan sonraki kademe, ihlas kademesinde aynen yakinin, hikmetin ikinci ve son kademesi, burada bütün gök katları kişiye gösterilir. Ve birinci kattan yedinci kata kadar bütün gök katları o kişi aynen yakinin muhtevası içerisinde salah makamında sahip olur. Ve salah makamının ilk dört kademesi aynen yakın standartları içerisinde başarılır. Ve kişi ne zaman Allah'a köle olursa hakkı yakinin sahibi olur. Allah'ın zatını hakkı yakin olarak kalp gözüyle görmek şerefinin sahibi olur. Kişinin sitetin müntahayı gördüğü noktada davet edildiği şey tövbe-i nasuh'tur. Kişi tövbe-i nasuhu yerine getirdiği zaman, Allah'ın huzuruna çağrıldığı zaman, Allah'ın söylediklerini tek tek kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamladığı zaman o kişi hikmeti bitirmiştir. Hikmetin ötesine geçmiştir. Ama aynı yakin devam ediyor. Hikmetin ötesinde devam eden aynen yakin kişiyi Allah'a köle olduğu noktaya ulaştırır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmek, Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirmek, Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu ihsan etmesi, o kişinin günahlarını örtmesi hep salah makamının belli merhaleleridir. Ama kişi ilmen yakindedir. Affedersin, aynen yakindedir. Ne zaman bu kişi Allah'a köle olma talebi kabul edilirse o zaman mutlaka Rabbini görecek, hakkı yakininde sahibi olacaktır. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde kişinin yakin hasıl etmesi bu ayet-i kerimede Bakara suresinin 4. ayet-i kerimesinde dikkate alınmış. Şimdi 1. ayetteki mukatta taklarını devre dışı bırakırsak 2. ayet, 3. ayet ve 4. ayet takva sahiplerinin vasıflarını veriyor bizlere. Aynı zamanda hidayetin muhtevasını da veriyor. Burada yakinlerden birincisi birinci hidayete ermeyi ifade eder. Yakinlerden birincisinin son safhasında, ilmel yakinin son safhasında fizik vücutta Allah'a teslim olur. Ondan sonra aynel yakine geçilir. Nefsin teslimiyle. Daha ötesi salam makamının kölelik mevkiinin ihsanlarını ifade eder. Orada aynen yakin hasıl olur. Hakkul yakin de gene orada hasıl olur. Öyleyse aynen yakinin bittiği yer Hakkül yakinin başladığı yerdir. Hakkül yakin ancak kişi Allah'a köle olduğu takdirde başlar. Allah-u Teala tarafından köleliğin kabul edilmesiyle başlar. Şimdi basamakları yerine oturttuğumuz zaman
Bakıyoruz ki birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta bir karar sahibi oluyoruz. Olamazsak ebediyen ikinci basamakta kalıyoruz. Gideceğimiz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Üçüncü basamağa geçtik. Bu noktadan itibaren ilmen yakin başlar. Bundan evvel kişiler bir ilmin din hudutlarının dışındaki ilimlerin sahibi olabilirler. Ve din müessesesi Allah-u Teala'nın dizayn ettiği sistem içerisinde insanları cennete gidenler, cehenneme gidenler diye ayırmaz. İlim cehenneme gidenler için de, cennete gidenler için de geçerlidir ve mümkündür. Öyleyse ilmin cennete götüren ve cehenneme götüren vasıfları üçüncü basamakta ayrılır. Ama bundan evvel de cehenneme götüren bir ilme yakinin sahibi olmak her zaman mümkün. Ama ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o da ilme yakinin sahibi olabilir. Ötekiler de ilme yakinin sahibi olabilirler. Hiç Allah'a ulaşmayı dilemeden. Ama aralarındaki büyük bir farklılık söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisini cennete götürecek olan bir ilmin yakinini ihata etmiştir. Dördüncü basamak. Allah kalbimizde olanı görür ve rahim esmasını tecelliye başlar. Beşinci basamak kulaklarımızdaki bakaya alır. Altıncı basamak İrşad makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. Yedinci basamak kalbimizdeki ikineti alıp yerine ihfat koyar. İlm ve yakinin standartları devam ediyor. Sekizinci basamakta kalbimize hidayet koyuyor Allah Teala veya kendisi ulaşarak ulaşmasını hidayet olarak değerlendiriyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine rahmet partikülleri sızıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Huşu sahibiysek mutlaka Allah-u Teala mürşidimizi gösteriyor. Ona ulaşıyoruz. 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, hep ilmen yakin standartları devam ediyor. 14. basamakta mümin oluyoruz. 14. basamakta dalaletten kurtuluyoruz. 14. basamakta bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. 14. basamakta kalbimizin nur kapısını açıyor Allah-u Teala. Mührü açıyor oradaki. Kalbimiz içindeki küfür kelimesini alıyor, yerine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece mürşide tabi olan bizler nefs tezkiyesine başlıyoruz. İlm-i yakin devam ediyor. Bu tabiyet nefs-i emmareyi %7 nur birikimiyle nefs-i levvameyi, nefs-i mülkimeyi, nefs-i mutmainliği 4 oldu. Nefs-i radiyeyi 5, nefs-i maziyeyi 6, nefs-i tezkiyeyi ifade eder. 7 basamakta devamlı nefsimizin kalbindeki nurlar artacaktır. Ve muhteva olarak 7. basamakta ruhumuz 7 gök katını aşacak. 7. gök katının muhtevasında sağa doğru 7 tane alemi geçecek. Sitesi müntahaya ulaşacak ve oradan Allah'a ulaşacaktır. Bu nokta ilm ve yakinin devam ettiği ama ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruhumuz, Allah'ın zatında kaybolduğu an, teslim olduğu an 22. basamağa geçmiştir.
Öyleyse 22. basamakta bir teslim olayı var ruhumuzun. Allah'a teslimi. İlm-i yakin devam ediyor ama artık velayet kademelerinin birincisindeyiz. Sonra gelen beka makamında gene velayet kademeleri devam ediyor. Taat nisan ediyor Allah-u Teala. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zahit oluyoruz. Velayetin dördüncü makamında fizik vücudumuzla Allah'a teslim ediyoruz. İlmel yakinin sonu. Bundan sonra daimi zikre geçiyoruz. Burası aynel yakin. Hulun elvap makamı ve ihlas makamı. Aynel yakin hikmetin birinci ve ikinci makamı olan bu iki makamı kapsamaz. Bu iki makam aynel yakini ifade eder. İlmel yakin bir evvelki makamda fizik vücudun Allah'a teslim makamında sona ermiştir. Ne zaman ki daimi zikre geçeriz, nefsimizin kalbinde aklanma %100 olur. Bu noktada aynel yakinin sahibi oluruz. Hulul elbap makamı, ihlas makamı hikmetin birinci ve ikinci makamlarıdır. Sonra salahta gene devam eder olay. Aynel yakin olayı devam eder. Ta salahın beşinci ve altıncı kademelerine ulaştığımız yere kadar. Allah'a köle olduğumuz noktada hakkı yakinin sahibi oluruz. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediği yakin hasıl etme müessesesi, görüyorsunuz ki başlı başına 24-28 tane basamağı ihate eden bir bütün oluşturuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in bu başlangıç noktasında Bakara suresinde sizlere açıklayacağımız çok hususlar var. Bütün dünyanın öğrenmesi lazım gelen Kur'an hakikatleri bu derslerde açıklanacaklar. Her ne kadar ayrı ayrı konuları ayrı ayrı yüzlerce kasette incelemişsek, sizlere arz etmişsek de Kur'an-ı Kerim'in bütününde hepsini bir defa daha ve yerli yerince vurgulamak imkanı doğacaktır. Allah-u Teala'nın bize bu vazifeyi vermesi dolayısıyla sonsuz bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü her zaman izah ettiğimiz ki konular ne kadar geniş olursa olsun mutlaka arada boşluklar kalmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'in başlangıcından sonuna kadar el ele, gönül gönüle beraberce yürüdüğümüz zaman hiçbir noktada kaçak kalmayacaktır. Her konusuna belli bir perspektiften mercekle bakacağız. En sonunda teleskopla bakacağız. Her şeyin en güzel, en ahsen biçimde açıklandığı bir tefsir mekanizması bütün Kur'an-ı Kerim'i inşallah önümüzdeki 3-4 yıl içinde kaplayacaktır. Hepinizin bu bilgi demetinin içerisinde sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek tefsir konusundaki dersimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve rahmet eylesin.

0: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
1: Sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bakara Suresi 152. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Feskuruni eskurkum. Veşkuruli ve la tekfurun. Allah-u Teala buyuruyor. Öyleyse o takdirde beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin. Ve sakın küfür üzere olmayın. Allah-u Teala acaba ne demek istiyor? Dikkat edin, şükür ve küfür beraber zikredilmiş ayet-i kerimenin içinde. Allah-u Teala İnsan suresinin, Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah size hidayeti gösterir, hidayeti emreder. Hidayet standartlarına sizi ulaştırmayı ister. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen kafirlerden olur diyor Allah-u Teala. Dileyen şakirlerden, dileyen kafirlerden. Yani dileyen şükredenlerden, dileyen küfür içinde kalanlardan olur diyor. Öyleyse sanki küfür ve şükür birbirinin tersi iki anlam ifade ediyormuş gibi. Bu ayet-i kerimede de Bakara Suresinin 152. ayet-i kerimesinde de ve İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde de aynı şekilde yer almış. Küfür ve şükür yan yana geliyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Dileyen şakirlerden, dileyen kafirlerden olur diyor Allah-u Teala orada. Burada da Allah-u Teala bana şükredin diyor ve sakın ve küfür üzere olmayın, kafirlerden olmayın. Hatırlayalım, bir insan hangi standartlarda kafirdir? Doğuşundan itibaren kafirdir ve delalettedir. Herkesin kalbinin içinde mutlaka küfür yazılır. Allah-u Teala diyor ki herkes başlangıçta delalettedir. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki bütün dalalet olanlar kafirdir. Öyleyse ifade son derece açık olarak geliyor. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, o nefslerinin hevalarını, afetlerini, kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri mühürlüdür. Allah-u Teala diyor, onların kalplerindeki sem'i isimli işitme hassası, o da mühürlüdür. Onların kalplerindeki bu işitme hassasının ötesinde basar isimli görme hassası var. Onun üzerinde beşaret atı bir perde vardır diyor. Öyleyse burada Allah-u Teala neden bahsediyor? Delalete bıraktığı insanlardan zalaleti olanların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala daha açık olarak da bunu söylemiş. Diyor ki, kafirlerin davetine icabet edilmez. Kafirler dalalettedir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde bir defa daha kafirlerin dalalette olanları olduğunu söylüyor Allah-u Teala. اِنَّ لَذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarının sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Kim bu uzak dalalet içinde olanlar? Kafirler. Niçin kafirler? Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Kendileri Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Mürşitlerine ulaşacaklardı. Evvela Allah bir takım şeyler bize getirecekti üzerlerinde. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah onlara 10 ayrı cepheden yardımda bulunacaktı. Mürşitlerine ulaştıkları anda Allah'ın o güne kadar yaptığı 7 yardımın ötesinde 3 yardım daha alacaklardı. Ve kalplerin içindeki küfür kelimesi alınacaktı. Kalplerin içine iman kelimesi yazılacaktı. Ve böylece mümin olacaklardı. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynda Allah ile olan davranış biçimlerinde dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah ile olan dizayn mutlaka küfürden kurtulmanızı, mutlaka dalaletten kurtulmanızı ifade ediyor. Her halükarda küfürden ve dalaletten kurtulmak mecburiyetindesiniz. Bunun için ise uğramanız lazım gelen yer, mürşidiniz. Ne zaman oraya ulaşırsanız, eğer geçmiş Allah-u Teala'nın 7 tane yardımını almışsanız Allah'a ulaşmayı dilemenin sebebiyle geriye kalan 3 yardım daha 7 tane ihsandan sonra 3 tane nimet size mutlaka ulaşacaktır. Allah kalbinizin mührünü açacaktır. Kalbinizin içine içindeki küfür kelimesini dışarı atacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Öyleyse böylece küfür üzere olmaktan kurtulacaksınız. Ve kalbinizin içine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine ulaşacaksınız. O zaman ne olur? O zaman şükredenlerden olursunuz. Allah-u Teala bu sebeple iki ayette de hem Deher Suresinin İnsan Suresinin 3. ayet kelimesinde hem de burada Bakara Suresinin 152. ayet kelimesinde şükürle küfrü karşı karşıya dizayn etmiş. Şükür, küfrün tam zıttı gibi görünüyor. Çünkü mutluluğu yaşayanlar, huzura adım adım yürüyenler Allah-u Teala'ya o duydukları huzurun karşılığında şükredeceklerdir. Allah'a hamd edeceklerdir, şükredeceklerdir. Ama kafirler hiçbir zaman Allah'a şükretmek gereğini duymayacaklardır. Kalplerindeki küfür kelimesi sebebiyle kulakları vakralıdır. Kalplerinde ikinet vardır. İrşad makamıyla aralarında hicab-ı müstere vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Gidecekleri yer cehennemdir. Ve hiçbir zaman Allah'ın emrettiği istikamette bir şükrün sahibi olmayacaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir hususa daha işaret ediyor Allah-u Teala. Bir insanı küfürden kurtaran ve küfürden kurtarmakla kalmayan, küfürden kurtulduğu anda tesire başlayan zikir müessesesi, o kişiyi her gün biraz daha Allah'a şükreder bir pozisyona getirecekler. O noktadan evvel, kişi mümin olmadan evvel, küfürden kurtulmadan evvel ne kadar zikrederse etsin kişi, nefsinin kalbinde en ufak bir temizlik gerçekleşemez. Öyleyse %2 huşu hariç onun dışında hiçbir şey gerçekleşemez. O da ancak kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söyledikleri arasında muhteşem bir tutarlılık söz konusudur. Allah Teala açık ve kesin olarak bunu ortaya koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyenler ancak onlar şükredenlerden olurlar ve mürşitlerine ulaştıkları gün kalplerindeki küfür kelimesi yok olacaktır. Yerine iman kelimesi yazılacaktır kalplerinin içine. Mümin olmak şerefine ulaşacaklardır. Ve şükür onların tabii davranış biçimlerini teşkil edecektir. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine aminus ta'inu bis sabrı ve salatı. İnnallâhe me'assâbirîn. Allah Teala diyor ki ey iman edenler, ey âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sabır ve namazla Allah'tan istiane isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, Bakara Suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene bu Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde belirttiği bir hususu bir defa daha izah etmiş. Orada diyordu ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salatı, sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İnneha lekebîratun. Bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi raciûn. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a milati kılacaklardır. Ölümden sonra ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. İşte buna paralel bir ayet-i kerime Allah Teala orada diyor ki hacet namazıyla Allah Teala'nın istihaneyi isteyin ama sabırla isteyin. Ne demek bu? Yani Allah Teala size siz istediğiniz an istihaneyi vermeyebilir. Neye? Neden kaynaklanır bu? Kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediğini zanneder. Ama aslında kalben dilemiyordur. Allah Teala ise kişinin sözlerine değil, kalbine bakar. Kalpte böyle bir talep var mı yok mu? Eğer kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman hacet namazı onu mürşidine ulaştıramaz. İstihane Allah'tan mürşit istemektir. Mürşide tabi olarak ruhun vücuttan ayrılmasını temin etmek için ilk adımdır. Öyleyse böyle bir düzeninde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Her güzellik Allah'ın dizaynı içindedir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse yardımlar ard arda gelecektir. Allah Teala kulaklarındaki bakayı alacaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. Kalbine ihfat koyacaktır. İrşad makamıyla arasındaki hicab ve süreyi alacaktır. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. O kişiyi huşu sahibi yapacaktır. Huşu sahibi yaptığı zaman bu kişi kimdir? Huşu sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Huşu sahibi olduğu zaman mutlaka mürşidine ulaşmayı dileyecektir. Ve Allah Teala garanti ediyor. Amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani onları mutlaka mürşitlerine ulaştırırız diyor Hac 54'te. Söz veriyor Allah Teala, kesin söz veriyor. Öyleyse Allah Teala burada hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi mürşidinizi isteyin diyor. Arkasından da diyor ki hacet namazıyla ve sabırla tamam. Arkasından da diyor ki muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yani sizi o istediğiniz hedefe götürmeye hazır Allah-u Teala. Ama bunu gerçekten istediğiniz takdirde. İşte bir kısım insanlar bu yardımları almazlar Allah-u Teala'dan. Çünkü kalpleri Allah'a ulaşmayı dilememektedir. Onlar da dilediklerini zannetmektedirler. Belki de onu bile zannetmeden hacet namazını kılarak Allah'tan mürşitlerini isterler. Ama hiçbir zaman onlar mürşitlerine ulaşamazlar. Ulaşsalar da zaten faydası yoktur. Netice değişmez.
bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe devrin imamına gidip ulaşsa o da onu kurtaramaz. Çünkü o kişinin kalbine 7 şahidin huzurunda bakılır. Bu şahitlerden birisi de bizatihi Allah'tır. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi yoksa hangi bir şeyden tövbe edersin? Tövbesi onun kalbindeki küfür kelimesinin alınıp kalbinin içine iman yazılmasına hiçbir zaman sebebiyet vermez. Hiçbir zaman bu kişi o hedefe ulaşamaz. İşte onun için Allah-u Teala burada sabırla isteyin diyor. Çünkü kişi hem Allah'a ulaşmayı dilediğini düşünüyor, hem de Allah-u Teala kendisine mürşidini göstermiyorsa, o zaman düşünmeye başlayacaktır ki Allah-u Teala söz vermiş, sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse bende bir eksiklik var. Demek ki ben gerçekten mürşidime ulaşmayı dilemiyorum. İşte bu istikamette bir kesin sonuca giderse, gerçek anlamda mürşidine ulaşmayı dilemeyi başarırsa Allah-u Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracak, ulaştırmakla kalmayacak. Kalbindeki küfür kelimesini alıp yerine iman yazıp o kişiyi mümin kılacak. Öyleyse burada Allah-u Teala açık ve kesin ifadesini kullanıyor. Sabırla isteyin. Muhakkak ki Allah sabırlarla beraberdir. Mutlaka size mürşidinizi gösterecek diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulu لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Ve Allah yolunda öldürülen kişiler için ölüler demeyin diyor Allah-u Teala. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız onun şuurunda. Olmazsınız, şuurunda değilsiniz. Öyleyse Allah Teala burada siz onun şuurunda değilsiniz dediği zaman neyi kastediyor? Yani baş gözlerinizle olayı göremezsiniz. Başınızdaki kulaklarla bir şey işitmezsiniz. Fizik vücudunuzun hissetme alanları içinde onların diri olduklarını fark edemezsiniz. Çünkü karşınızda bir ceset vardır, bir ölü vardır. Ama acaba realite ne? Sevgili kardeşlerim, bir savaş düşünün. Allah'ın dostlarıyla düşmanlar arasında bir savaş yapılıyor. Bu savaşta Allah'ın dostları safından, yani Allah'ın düşmanlarına karşı savaş veren saftan, Allah'a ulaşmayı dileyen, bu sebeple mürşidine ulaşmış kalbinin İçine Allah'ın imanı yazdığı birisi öldürülüyor, şehit ediliyor. Ne olur dersiniz? Kalp yüzünüz açıksa iki kişi göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi ölmüştür, yerde yatıyor. Mutlaka yüzü göklere dönüktür. Göğsü Allah'a dönüktür. Yüzünde bir gülümseme vardır. Yerde yatan, şehit olan fizik vücuttur. Ama oradan onun bir benzerinin onun vücudundan ayrıldığını göreceksiniz. Ve göklerin ordusuna katıldığını göreceksiniz. Allah-u Teala diyor ki yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır.
Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır diyor Allah-u Teala.

göklerin orduları, işte o ordu ruhlardan oluşur. Ve o kişinin ruhu, şehit olan kişinin ruhu göklerin ordularına o an karışır. Onun vücudundan ayrıldığını, yerde savaşmakta olan askerlerin dışında başka bir hüviyette, başka elbiselerde birisini göreceksiniz. O göklerin ordularının bir neferidir. İşte bunu baş gözleriyle görmeniz mümkün olmadığı için Allah-u Teala siz onun şuuruna varamazsınız. Onu hissedemezsiniz. Onu baş gözlerinizle göremezsiniz diyor. O kişinin yaşamakta olduğunu, şehitlerin yaşamaya devam ettiklerini ruhlarıyla. Öyleyse ruha dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ruh için bilmeniz lazım gelen bir olay var. Ruh bütün alemlerde fizik olabilir, bütün alemlerde fiziğin ötesine geçebilir. General Trikopis esir edildiği zaman diyor ki, şu beni esir eden askerleri yakından görmek istiyorum diyor. Ve gösteriyorlar, işte bunlar sizi esir edenler. Trikopis diyor ki, hayır onlar değil diyor. Başkaları diyor. Onlar bize ateş ettiği zaman diyor, benim askerlerim ölüyordu. Ama biz onlara ateş ettiğimiz zaman onlar ölmüyordu diyor. Cübbeli ve sarıklıydılar diyor. Onları diyor görmek istiyorum. Saklamayın benden diyor, gösterin onları bana. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın orduları bir savaş verirse, göklerin orduları mutlaka onlarla beraberdir. Öyleyse bu sebeple Allah'ın ordularının insanlardan oluşan kesimi az da olsa, düşmanları onların 3 katı, 4 katı, 5 katı da olsa Allah'ın yardımıyla onlar galip gelirler. Yeter ki bu inancın içinde olsunlar. Allah'ın kendilerine yardım edeceğinden emin olsunlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kim Allah yolunda şehit olursa bilsin ki o göklerin ordularına katılmıştır. Bir sıcak savaştaysanız, Allah'ın düşmanlarına karşı savaş veriyorsanız, eğer size Allah-u Teala cenneti gösterdiyse, o gün dünya üzerindeki son gününüzdür. Korkmayın, atılın. Şehit olacaksınız. Mutlaka Allah'ın göklerin orduları dediği o muhteşem topluluğun içine siz de gireceksiniz. Allah razı olsun. Bakara Suresi 155. ayet. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ve lenebluvennekum بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوءِ وَالنَّقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ Allah-u Teala diyor ki, ve sizleri diyor, biraz korku ile, biraz açlıkla, biraz da maldan, candan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele diyor Allah-u Teala. Sabredenleri müjdele. Öyleyse Allah Teala 152. ayet-i kerimede de sabır sahiplerinden bahsediyordu. Ve oradaki söylediği 153. ayet-i kerimede söylediği sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyin. Allah sabırlılarla sabredenlerle beraberdir. Yani onları hidayete erdirir.
Sabredenlere mutlaka Allah Teala mürşidini gösterir. Onlar Allah Teala'ya ulaşmayı biliyorlarsa ve Allah Teala onları hidayete erdirir. Ruhlarını Allah'a teslim edenler, fizik bedenlerini Allah'a teslim edenler öderler, nefslerini Allah'a teslim ederler ve böylece Allah ile olan ilişkilerinde en güzeli yaşarlar bu insanlar. İşte burada da Allah Teala insanları dünyada verilen bu gezegene gönderirim diyor. Ama diyor sizleri diyor imtihan ederim diyor. Bazen size biraz açlık veririm diyor. Biraz aç bırakırım sizi. Biraz mallarınızdan eksiltirim. Biraz sizi hasta kılırım. Canlarınızdan eksiltirim. Sonra diyor, biraz korkuyla imtihan ederim. Ürünlerinizden de eksiltmekle imtihan ederim diyor. Bunların hepsine sabretmelisiniz diyor. Ve bitiriyor sabredenlere müjdeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyi hatırlayın. Bir ablukaya alındılar, aç bırakıldılar. Ama onlar dayandılar. Biliyorlardı ki bu bir imtihandır ve geçecektir. Gerçekten açlıkla uzun mücadele günleri geçirdiler. Sonra Allah-u Teala onların rızıklarını bollaştırdı. Ama o dar çemberden, açlık çemberinden hepsi geçtiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu ayet sebebiyle birçok insan demek ki Allah Teala bizi imtihan olalım diye yaratmış fikrine ulaşmaktadırlar. Allah Teala bizleri imtihan etmek için yaratmadı. Hep şeytan insanları asli emirlerle tali emirleri birbirine karıştırmakla yoldan çıkarır. Asli emir ne? Asli emir Allah-u Teala'nın dizaynında asli emir Allah'a kul olmak. Asli emir Allah'a teslim olmak. Ama imtihan olmak asli emir değildir. Emirlerin gerekliliği istikametinde bunlar vasıtalardır. Bu imtihanlardan geçerek Allah'a kul olacaksınız. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek ve özellikle zikir yaparak Allah'a kul olacaksınız. Allah'a teslim olacaksınız. Allah'a karşı takva sahibi olacaksınız. Bunların hepsi de kurtuluşun temel vasıflarıdır. Allah'a kul olmak, Allah'a karşı takva sahibi olmak ve Allah'a teslim olmak. Üçü de hedeftir. Ve aynı hedeflerdir. 28 basamağın aşılması. Asli olan budur. Allah Teala diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابِدُونَ Bir insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse hedef vermiş insanlara. Bana kul olun diyor Allah Teala. Bana teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak bir bütünün temelleridir. Ama bu kulluğa, bu teslime namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, hacca gitmeden, kelime-i şehadet getirmeden ve zikir yapmadan ulaşamazsınız. Öyleyse vasıta emirler, araçlar, amaçlarla, hedeflerle karıştırılmamalı. İşte Allah-u Teala'nın sizi imtihandan geçireceğini demesi imtihan bir vasıtadır. Bizim Allah'a teslim olabilmemiz için o imtihanları başarmamız lazım. Öyleyse imtihan olalım diye dünyaya getirilmedik.
Allah'a kul olmak için, Allah'a teslim olmak için dünyaya getirildik. Ama teslim olmak için vasıta emirleri gerçekleştirmekle mükellefiz. O zaman bakınız, insanlar böyle zannettikleri zaman ne kadar uzaklaşıyorlar Allah-u Teala'nın ana hedefinden. Biz imtihan edildik diye dünyaya geldiğini zanneden herkes, imtihanlardan birini ikisini başarıyla geçti mi, tamam diyecektir, ben Allah'ın cennetini hak ettim. Bir farz, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dünyadaki bütün insanlardan geçse, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Mutlaka cehenneme gidecektir. İşte Kur'an bunun için diyor ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Allah Teala buyuruyor, Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Ve Allah Teala diyor ki, insanlar bize ulaşmayı dilemedikçe onların gideceği yer cehennemdir. İşte 3 tane ayet-i kerime. Ama bunları birleştirdiğiniz zaman muhteşem bir sonuçla karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Bunun için Allah Teala dünyadaki en kolay şeyle sizi cennetine alıyor. Bu dileğin sahibi olmakla cennete ulaşacağınızı söyleyen Allah Teala bunun kesinleştirici hükmünü de getirmiş. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Dünyadaki en kolay şey bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı zor mu? Hayır. Neden zor değil?

sonuç mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Mutlaka Allah'ın cenneti sizin oluyor. Öyleyse evet, imtihanlar var. Korku, açlık, mallardan eksiltme, canlardan eksiltme, imtihanlar tamam. Ama imtihanlar amaç değildir. İmtihana çekilelim diye yaratılmadık. Allah'a kul olalım diye, Allah'a teslim olalım diye yaratıldık. İmtihanlar teslimin birer vasıtasıdır. Allah razı olsun. Ve Allah sana diyor ki sabredenleri müjdele. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 156. Allah Teala buyuruyor ki ellezine iza esabetküm musibetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun.

Allah Teala diyor ki onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ve muhakkak ona, Allah'a döneceğiz. İşte Ameni olmanın, Allah'a ulaşmayı dilemenin iki temel şartı. Mutlaka Allah'a ulaşacağına inanmak. Ve bunun için temel şartı kabul etmek. Allah için yaratıldığını ve Allah için yaratıldığına göre Allah'a ulaşmak için yaratılmış oluyor insanoğlu. Eğer biz Allah için yaratıldıysak demek ki Allah'a teslim olmak içiniz. Öyleyse ancak teslim olduğumuz zaman yaratılış gayemize uygun hareket ederiz. Allah'ın asli hedefine ulaşmış oluruz. Ve bu inancın sahibi olan insan, yani ruhumuzun Allah'tan geldiğine, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım geldiğine inanan insan. Biz Allah içiniz dediğimiz zaman aslında üç vücudumuzu birden kastediyoruz. Ruhumuz da Allah için, fizik vücudumuz da Allah için, nefsimiz de Allah için. Hepsi Allah için yaratılmış. Yani onları bizde bulunan bu emanetleri onların yegane sahibi olan Allah'a teslim etmek için yaratılmış. Öyleyse biz Allah için yaratılmışız. Biz her şeyimize Allah'a aitiz. Ruhumuz da Allah'ın, fizik bedenimiz de Allah'ın, nefsimiz de Allah'ın. İşte bu bilincin sahibi olan insandır ki o ruhunu da içini de nefsini de Allah'a teslim edecek olandır. Burada Allah Teala ruhun hidayetinden bahsediyor. Mutlaka ona döneceğiz. Rücu edeceğiz. Yani ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Çünkü biz Allah'a ulaşacak olan ruhumuzla beraber her şeyimizde Allah için yaratıldık. Ama ruhumuz Allah'a mutlaka geri dönecek olandır. Burada biz mutlaka Allah'a döneceğiz demekle ruhumuzu mutlaka Allah'a döndüreceğiz hükmü var. Biliyorsunuz ki üzerimize Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı

11 defa farz kılmış. Birinci farz Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enübü ilâ rabbikum ve eslumu lehu min kavleyi yetekmin azâben. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürün ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Enibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhu seslenir Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. İse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman'ın meşvet tebi sebi'yle ben enâve illeyye. Kim bana ulaşmışsa sırtım sakın üzerinden oluyor ulaşma. Sen de onun yolunu takip et. Sen de aynı yola tabi ol ve o yoldan sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darü selamü yehdi men yeşâ illâ sırtım sakın Allah. Selamet yurduna, selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu Allah'a ulaştıran yol olan sırat-ı müstakime ulaştırır. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Lezkül ismi Rabbike fetevetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yedi ayet oldu sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler. Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, yani Allah'a geri dönmeyi üzerimize farz kılmış. 8. ve 9. ayetler Ra'd 20, 21, 22 ile Şura 47. Allah Teala Ra'd 21'de diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Öyleyse Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Farz kıldığını, emrettiğini bu ayette açık bir şekilde ifade buyuruyor Allah Teala. Allah'a bir şeyi ulaştırmamızı Allah Teala üzerimize farz kıldığını, bunu emrettiğini ifade ediyor. Maide Suresi'nin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetini biraz evvel gördük. 25 Allah kendi zatına davet ediyor. Allah'ın bu davetine mutlaka icabet etmemiz ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız lazım. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala 9 defa direkt olarak ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, yani Allah'a geri dönmemizi üzerimize farz kılmış. 2 defa da bütün yeminlerimizi birden üzerimize farz kılmış. Allah Teala diyor ki Enam 152'de ve bi ahdillahi efu hazan sırat-ı müstakim. Fettebi'uhu. Allah ile olan ahdinizi yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir.
sırat-ı müstakime tabi ol, yani ruhunu sırat-ı müstakime ulaşsın ve üzerinden bana ulaşsın diyor Allah Teala. Ve sonra Allah Teala'nın dizaynı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde şu standartta Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerimize bu hususu yükledik. Size bunu farz kıldık. İşte Allah Teala'nın ifadesi Arap 172'de Allah Teala diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, hepimiz demişiz sana Teala, evet sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala geliyor bize, diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, size emir veriyorum. Tezkiye olacaksınız ve tasfiye olacaksınız. Bana teslim olacaksınız. Ey ruhlar, size de emir veriyorum. Siz de bana geri döneceksiniz. Ey fizik vücutlar, size de emir veriyorum. Siz de bana teslim olacaksınız. Böylece ruhunuzun da ve içinizin de nefsinizin de hidayete ermesini size emrediyorum diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin acaba. Öyleyse itaat edin. Ve soruyor Allah Teala, yeminler veren, misaklar veren, ahitler veren bize soruyor, itaat ettiniz mi emrime? İkrar etmenizi istiyor. Biz de diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala onun üzerine diyor ki işte bunu üzerinize farz kıldık. Böylece bir bütünle karşı karşıyayız. Allah Teala tam 11 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve bu ayet-i kerime Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi ve inna ileyhi raciun sözüyle ve muhakkak ki biz ona, Allah'a mutlaka döneceğiz. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız sözüyle ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan kesin imanımızı dile getiriyor Allah-u Teala. Unutmayın, Allah-u Teala kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanları da kendisi için yaratmış. Öyleyse eğer insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmışsa, insan da Allah için yaratılmışsa, Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk mutlaka insandır. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ayetle Allah-u Teala'ya ruhun ulaştırılıp Allah'a teslim edilmesi kesinlik kazanıyor. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala gene bu Bakara suresinin 45-46. Ayetlerinde nasıl anlatıyordu? Allah-u Teala diyordu ki وَاَسْتَيُنُ بِسْتَبْرُ وَاَسْتَلَاتَ اِنَّهَا لِكِبِيرَةٌ اِلَّا لَا حَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah-u Teala diyor ki sabırla ve acit namazıyla Allah'ın istihareyi dileyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar.
ruhlarını da ölümden evvel nasıl Allah-u Teala'ya ulaştırdılarsa ölümden sonra ruhlarının Allah'tan gelerek tekrar Allah'a geri döndüreceğine bir defa daha inanırlar. Ruhlarını kendi iradeleriyle hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına yakın hastalık kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a geri döndürüleceğine inanırlar. Öyleyse ayet açık ve kesin bir düzen içerisinde. Mutlaka ona geri döneceğiz diyorlar. Allah razı olsun. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi 156. ayet-i kerimenin devamıdır. Biz mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız konusunu mutlak olarak telakki edenler, mutlaka ulaşacak, ulaştıracaklarından emin olanlar. Dikkat edin. Bakara 46'daki kesin emin oluşla Bakara 152'deki emin oluş ikisi de kesindir. Muhakkak kelimesini kullanıyor Allah-u Teala her ikisinde de. Her ikisinde de insanlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Öyleyse her iki ayetteki bu kesinliğin sonucunu Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Yani eğer bir insan ben Allah için yaratıldım, ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım, bundan eminim, ruhumu Allah'a ulaştıracağımdan eminim, mutlaka onu ulaştıracağım diye bir kesin imanın sahibi oluyorsa bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırıp hidayete erecektir. Ve nitekim bu ayet onu söylüyor Bakara 157. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun. Allah Teala diyor ki onlar, yani bir evvelki ayet-i kerimede mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız diyenler, biz Allah için yaratıldık, mutlaka bu yaratılışın gereğini yerine getireceğiz, ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız diyenler diyor Allah Teala. Onlara Rablerinden salavat ve rahmet vardır. Salavat ve rahmet onların üzerindedir. Rahmet lafının başlangıç standartlarında insanlara ulaştığını görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse göğsünden kalbine yol açılır ve Allah onun üzerine rahmet ve fazlını gönderir. Bu rahmet ve fazladan rahmet kalbin içine sızar. %2 olduktan sonra kişi bu şuya ulaşır. Allah ona mürşidini gösterir. Mürşidine ulaştıktan sonraki olay burada anlatılıyor. Artık onun kalbine giren sadece rahmet ve salavat, rahmet ve fazl değildir. Yeni bir nur grubu daha gelecektir. Rahmet ve salavat. Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerindedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır diyor Allah-u Teala. Hidayete ermiş olanlar, hidayete erecek olanlar işte onlardırlar buyuruyor. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne geçiyor? Rahmet ve fazl. Nur 21. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, girmeseydi, içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezdiniz. Ne oldu? Yine rahmet ve fazlından bahsediyor Allah-u Teala. Ama bu ayet-i kerime rahmet ve fazlının ötesinde rahmet ve salavatı da ifade ediyor. Hidayete erecek
olanlar için bu. Kim Allah'a aman ben mutlaka ruhumu ulaştıracağım diye düşünüyorsa o kişi hidayete erecek olandır diyor Allah Teala. İşte onların üzerine diyor Allah'ın rahmeti ve salavatı da. Öyleyse böyle bir insan mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlarsa onun zikrinin karşılığında Allah'a iki nur göndermez rahmetle fazl değil. Aynı zamanda rahmetle salavatı da rahmetle fazla ilave olarak gönderir. Böylece rahmetle fazl ve rahmetle salavat olarak 4 adet nur o kişinin kalbine ulaşır. Zikirle evvela göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin mührü açılmıştır. Kalbin o açık olan mührünü kalbin alt bölgesine doğru indirip sinvani kapatır. Ve kalbin içindeki iman kelimesinin çekim gücü rahmet, fazl ve salavat isimli 3 grup nurdan fazılları etrafında toparlamaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsin hidayeti aynı zamanda ruhun hidayetidir. Aynı zamanda fizik gücünün hidayetidir. Nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruh Allah'ın zatına vasıl olup Allah'ın zatında ikna olur. Yok olur. Ruh böylece Allah'a teslim olur. Neyle? Sadece rahmetle fazla değil, rahmetle salavatın da genişliğiyle. Ve burada Allah Teala kim Allah'a ruhunu ulaştıracağından eminse onlar hidayete erenlerdir diye açık bir hüküm koyuyor bütün insanlar için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir kesinlik var. Hidayete erecek olanlar Allah'ın sadece rahmetli fazla dinlerdiği kişiler değildir. Aynı zamanda rahmetle salavat gönderdiği kişilerdir de. Zümer 23'te Allah Teala diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve onun içindeki sözlere benzer bir şekilde indirir diyor, yukarıdan aşağı indirir. Kitabın içindeki sözler rahmet değil. Kitabın içindeki sözler fazl ve salavat. Kitap hüviyetindeki ise kargo uçağı hüviyetindeki rahmet. Rahmetle fazl, rahmet fazlı taşıyandır. Rahmetle salavat, rahmet salavatı da taşıyandır. Allah'ın katından kalbinize kadar getiren rahmet partikülleridir. Kargo uçakları. Öyleyse ikişer ikişer inen bu nurlar rahmetle fazl ve rahmetle salavat nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşırlar. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aştığı noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın önünde ikna olmuştur, yok olmuştur. Ve böylece Allah'ın evliyası olmak şerefine ermişsinizdir. Ruhunuz hidayete ermiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhun hidayetine değil, fizik vücudunuzun da hidayetine, nefsinizin de hidayetine ve böylece 3 teslimin tamamlanmasına ulaştırmasını ve böylece hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, benim dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun her şey için sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili izleyenler, ona Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirerek bizleri nimetlendirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nimet olayına dikkat edin. Nimet, hamd ve şükrün gerçekleşmesindeki temel vasıtalardan bir tanesidir. İster hamd kanadından olsun, Allah'ın manevi nimetleri olsun, ister şükür kanadından olsun, Allah'ın maddi nimetleri olsun, ama hepsi nimet hüviyetine girdikleri andan itibaren farklı bir değer yargısıyla yargılanırlar. Farklı bir değer yargısına tabi olurlar Allah'ın indinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için mürşitlerine ulaştıkları güne kadar, Allah'ın doğrularını tatbike başladıkları güne kadar, ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ikinci etabı mutlaka mürşide ulaşmaktır. O kişi için ulaştığı güne kadar sadece Allah'ın ihsanları vardır. Ama bunlar nimet hüviyetinde değildir. Allah'ın enam buyurması, Allah'ın nimet hüviyetine sokması her şeyini başınızın üzerinde asıl nimet olan devrin imamının ruhunun bulunmasıyla başlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize bu büyük hakikati bildiriyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Sevgili izleyenler, bunun manası kişinin başının üzerine Allah-u Teala'nın nimet olarak devrin imamının ruhunu göndermesidir. İşte bu nimet varsa o günden itibaren Allah'ın bütün ihsanları artık maddi olsun, manevi olsun nimet hüviyetine girer. Artık onlar birer nimet olmuştur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan hayatında burada büyük bir değişiklik söz konusudur artık. Kişi mümin olduğu zaman nimet alır Allah-u Teala'dan. Mümin olmadan evvel aldığı nesnelerin adı nimet değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer gıda maddeleri alıyorsa bunun adı Allah'ın verdiği rızıktır. Onun dışındaki maddi nimetler için Allah-u Teala'nın müşriye ulaşmadığına belki kademede verdikleri ihsandır. Manevi nimetleri de gene o seviyede nimet değildir.
ihsandır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, nimetin maddi cephesi olsun, manevi cephesi olsun, Allah'ın verdiklerinin isimleri Kur'an-ı Kerim'e göre değişiklik gösteriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu değişikliğe dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bir bütünü görüyoruz. Bu bütüne dikkatle bakın.

Muhtevanın birinci safhası, muhtevanın ikinci safhası birbirinden farklılıklar arz ediyor. Sizin hayat stilinize göre değişen bir isimlendirme, bir Allah'ın katında kıymet kazanma, bir değerlenme söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insan olduğu için Allah'ın verdiği rızıkla Allah'ın verdiği nimet aynı şeyi, aynı buğdayı ifade ettiği halde, mesela buğdaydan bahsedilen nimetlerden bir tanesi, nimet her zaman rızıktan daha kıymetlidir. Nimet adı rızkın faydalı olması istikametinde büyük değişikliklere sebebiyet verir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan hastadır. Allah-u Teala o kişinin iyileşmesi konusundaki duayı kabul etmişse, ki büyük ihtimalle eğer kişi tabi olmuşsa Allah-u Teala kabul edecektir. O zaman buradaki duruma dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu Allah'ın bir nimetidir. Ondan evvel kişi tek başına dua eder Allah-u Teala'ya. Ama tabi olduktan sonra hem onun mürşidi dua eder, hem de kendisi dua eder. Mürşitler hakkında söylenen yüzlerce iftiraya hiç bakmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sırtınızı çevirin. Muhtevaya dikkatle bakalım. Şunu görüyoruz. Bir insan bir türbeye gidiyor. Orada vaktiyle yaşamış olan, şimdi rahmetli olmuş bir evliyaya ulaşıyor. Ve ona diyor ki, ben şimdiye kadar hep Allah-u Teala'ya dua ettim. Bu kişi tabi olmamış olan bir kişi. Ama Allah-u Teala benim talebimi kabul buyurmadı. Şimdi sana geldim. Eğer sen de benimle beraber dua edersen, sen Allah'ın bir dostu olduğuna göre evliyaullah, Allah'ın dostu demek. Allah-u Teala'nın ikimizin birden talebi olursa kabul buyurması çok daha güçlü bir ihtimaldir. İşte bu yüzden olarak insanlar Allah'ın evliyalarının türbelerine gidiyorlar. Onların da kendileriyle beraber duada bulunmasını istiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşman olanlar da diyorlar ki bu şirktir. Kişiler Allah'tan istemiyorlar, onlardan istiyorlar. Allah'tan istemiyorlar, evliyadan istiyorlar, Allah'tan istemiyorlar, müşriklerden istiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bir iftiradır. Allah'ın mürşitlerine sürülmek istenen bir lekedir sadece. Bugüne kadar binlerce, on binlerce telefon aldık sevgili izleyenler kardeşlerimizden ve dışarıdaki insanlardan. Hepsi bize bizim için Allah'a dua eder misin dediler. Anlatabiliyor muyum acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Atalarımız diyor ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Allah'ın katında kul talep eder, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse etmez. Onun üzerine kişi mürşidine müracaat eder ve onun da Allah'a kendisi için dua etmesini ister. Şimdiye kadar hiçbir talep bize onların zannettiği standartta yansımadı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir Allah'ın dostuna yansıması da mümkün değil. Mürşitlerin sevilmesini, onların tabi olanlar tarafından
üst seviyede bir saygıya muhatap olmasını, bu konunun dışındakiler hiçbir devirde hazmedememişlerdir. Bu da eşyanın tabiatına çok uygundur. Bütün insanların nefslerinde kıskançlık afeti, haset afeti, birçok iptiyalar var sevgili izleyenler, dinleyenler. Bunun tabi neticesi olarak da böyle bir düzen her zaman oluşacaktır. İnsanlar hep irşat makamına kızacaklardır. Öfkeli standartlarda olacaklardır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları arasında müşrikle mürit ilişkisinde Allah'a ulaştıran veya ulaştırmaya vesile olanlar, Allah'a ulaşmak isteyen arasında bir sevgi bağı insanlık tarihi boyunca hep kurulmuştur. Kıyamete kadar da bu devam edecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Vettegu ileyhil vesiletin diyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin diyor Allah-u Teala. Allah'tan isteyin diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bizim sık sık öksürmemiz, sizde hasta olduğumuz yağını uyandırmasın. Biz herhalde bir 25-30 yıldan beri bu tarzda bir öksürüğün içindeyiz. Bu bir rahatsızlık değil bize göre, ağrısı olmayan, sızısı olmayan. Eğer doktorların fikrini sorarsanız, onlara göre de vücudumuzda hangi standartlarda olursa olsun, giren mikropların çıkarılan ifrazatla dışarıya atılması anlamını taşıyor. Öyleyse biz hep öksürürüz, ifrazat çıkarırız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bunu hastalık olarak da düşünmeyiz. Allah-u Teala'ya böyle bir nimeti bize verdiğine göre hep şükrederiz, hamd ederiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hep nimetleri olmuştur. Bu nimetler için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu rahatsızlık gibi görünen nesne de, yani bronşite de verilen nesne, başkalarında nasıl tecelli eder bilmeyiz. Ama bizde bugüne kadar hiçbir sıkıntı vermedi. Hiçbir hastalık işareti taşımadı. Ne ateş, ne ağrı. Bu öksürüğün anlamı orada birikim olduğu zaman, dışarıdan gelenlerin dışarıya atılması gerektiği zaman biz öksürüyoruz. Ve ifrazat oluşmuş durumda onu dışarıya atıyoruz ve film bitiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple bizi birçok kardeşimiz hasta zannediyor. Hamd ederiz, Yüce Rabbimize sonsuz şükrederiz ki hasta değil. Hastalık insanı kuvvetten düşüren, güçten düşüren ve onu belki istirahate mahkum eden bir nevi illettir. Ama bizim Allah-u Teala enerjimizi hiç tüketmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz 1933 doğumluyuz. Her ne kadar 29 Kasım
1933'te doğduysa, kendi senenin sonunda da, sonuna çok yakın bir devreden doğduysak, devrenin başından itibaren alırsak yaşımızı 67 oluyor. 2000 yılında 67 yaşındayız. Sevgili izleyenler ve belki 8 ay sonra 67 yaşımıza ulaşacağız, 67 yaşında olacağız ama öyle sayıyoruz kendimizi. Bir muhteva bu. Bu yaşta olan birçok insan yatağıma uzanmıştır. Benim yaşımdakilerden birçoğu hayata veda ettiler. Sevgili izleyenler ve Allah Teala bizi yaşatıyorsa, sağlık veriyorsa, enerjimizi sizler için harcamayı nasip kılıyorsa, bize bunu ihsan ediyorsa, gece gündüz çalışmayı nasip ediyorsa bundan daha büyük ne nimet olabilir ki sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'ya bu açıdan sonsuz hamdle şükrederiz. Öyleyse her şeyine, her nimetine sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu gördüğünüz bütün neticede ifadatın çıkarılması da aslında Allah-u Teala'nın bize verdiği büyük bir nimet değil mi? Sevgili izleyenler ve İnsanoğlu Allah'ın verdiklerinin kendisi için optimal olduğunu bu dünya hayatında anlayabilirse mutluluğa ulaşır. Eğer anlayamazsa her zaman beklentileri olacaktır. Ne beklediği şeyler onun hak ettikleri değilse Allah-u Teala tarafından verilmeyeceği için sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman kişi huzursuz olacaktır. Oysa ki şunu yapamaz mıyız? Eğer bir şey istiyorsak, Allah-u Teala da vermiyorsa, ona layık olmak için daha çok çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Allah'ın kanunu, liyakat kanunu değil mi sevgili dinleyenler? Neye layıksak, sadece onun mükafatını alırız. Liyakat eşittir mükafat. Liyakatınız yükseldikçe o daha üst liyakat seviyesinin hak ettiği, layık olduğunuz yani mükafatı alırsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün güzellikler sizin için. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki ona hayran olmamak mümkün değil sevgili izleyenler. Şu hayat denilen şeyde genç kardeşlerimiz için zaman elinde tüketilmesi gereken büyük bir parça olarak görünür. Büyük bir zaman parçası. Oysa ki hayatınızın her safhasında biliniz ki hayatınızın en kıymetli hazinesi zamandır. Onu boşa sarf etmeyin sevgili dinleyenler ve dinleyenler. Allah müsrifleri sevmez. Boşa harcayanları sevmez. Allahü la yuhibbul müsrifun. Allah müsrifleri sevmez diyor. Müsrif kimdir? İsraf nedir? İsraf bir şeyin, mesela paranın boşa harcanmasıdır. Faydasız alanlarda kullanılması halidir. Öyleyse bir şeye ihtiyacınız varsa, sizin bir ihtiyacınızı giderecekse, onun için para harcayacaksınız. Bu israf değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi çok paralar harcayarak boşuna alıyorsanız, boşa sarf edilen bir parayı harcamışsanız, işte o zaman o konuda israf ettiniz demektir onu. Öyleyse zamanınızı, Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu zamanınızı israf etmeyin.
zamanın israf edilmemesinin temelinde ve merkezinde zikir vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insan ne zaman hayatının 3 saniyesini israf etmez? Onu tamamen zikirle geçirdiği zaman. Bu Allah'ın katındaki en büyük çalışmadır. Bu Allah'ın katındaki en büyük mükafatlara layık olmanın işaretidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikir adı verilen emri daimi zikir şeklinde sona sonuca bağlanmıştır. Feşkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek hepimizin temel görevidir. Aynı zamanda onun bize ulaştıracağı o muhteşem zevklere göre aynı zamanda hakkıdır. Çünkü zikir yapan daimi zikre ulaştığında mutlaka Allah'ın o en büyük hediyelerini alır. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Ve körlüğü, sağırlığı ve dilsizliği fiziğin ötesindeki alanda da sona erer. Öyleyse bir kişinin zamanını israf etmemesine bağımlı bir olgu bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zamanın israf edilmemesi. İşte zamanımızı zikirle değerlendirdiğiniz sürece her şeyin sahibisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'a olan sevginiz de o kadardır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ın zikir emrini yerine getiriyorsunuz? 3 saat zikretinizi düşünelim. 2,5 saat zikretinizi düşünelim. Bu 24 saatlik bir zaman parçasının yaklaşık olarak yarısıdır. Affedersiniz, onda biridir. Öyleyse Allah'ı %10 seviyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Boşuna kendinizi müdafaa etmeyin. Mantıksızlığa düşmeyin. Sevgi, sevilen için yapılan fedakarlıktır. Fedakarlığınsa Allah ile ilişkili kesiminin en üst seviyesinde zikir gelir. En çok ihmal edilen şey zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zannetmeyin ki hayatınızın kimseye kötülük yapmanın bir devresinde derecat kaybetmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam. Ne zikir yapıyorum, ne namaz kılıyorum şu anda. Ama hamdolsun ki yarım saatten beri de, bir saatten beri de hiç kimseye bir kötü davranışım olmadı. Hiç kimse hakkında kötü bir şey de düşünmedim. Zaten kötü düşünmeniz aslında size bir zarar vermez. Ama başka insanlara zanda bulunduğunuz zaman derecat kaybetmeye başlarsınız. Hele yapmadığı bir şeyi ona ithaf ederek başka birine anlatırsanız bunun adı iftira olur. Daha çok derecat kaybedersiniz. Kötü düşünmek başka şey. Ben ona kızıyorum, ben ona böyle yapacağım, şöyle yapacağım diye Allah-u Teala'ya söyleyin. Bu sizin için derecat kaybınıza sebebiyet verecek olan bir şey değildir. Ama o mutlaka şu hatayı işlemiştir diye görmediğiniz halde bir kişi hakkında bir düşüncenin sahibiyseniz, böyle bir düşünce size derecat kaybettirecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte muhteva bu standartlarda. Öyleyse
zikir yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz, ben şu anda hiç kimse hakkında kötü de düşünmüyorum. Kimse hakkında zanda da bulunmuyorum. Kimseye bir kötülüğüm yok. Evet, bir ibadet yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yoksa derecat da kaybetmiyorum diye mi düşünüyorsunuz? Hayır, kaybediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü zikir, daimi zikir üzerinize farz ve onu yapmadığınız sürece her saniye bir derecat kaybedersiniz. Her saniye bir tek derecat kaybettiğinizi düşünelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir dakikada 60 derece, bir saatte 3600 derece. On saatte 36.000, 20 saatte 72.000, 24 saatte 84.000 derece. Her gün zikretmeyenler bu kadar derecatı otomatik olarak kaybediyorlar. Namazlarını zamanlarında kılmayanlar gene her namazın kendisine ait olan derecatını kaybediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, önemli mi? Şu açıdan çok önemli. Çünkü kıyamet günü kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceler karşılaştırılacak. Kaybettikleriniz fazlaysa indireceğiniz yer cehennem olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çıkışı da söz konusu değil. Öyleyse siz zikredin. Zikrederken devamlı derecat kazanırsınız. Her saniye mutlaka bir derecat kazanırsınız. Yetmez, Allah'ın yolundaysanız, mürşidinize ulaştığınız anda 1'e 100'e sahip oldunuz. Ondan evvel 1'e 10 alırken o gün itibaren 1'e 100 almaya başlarsınız. Ve nefsinizi tezkiye ettikçe emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde devamlı derecat kazanacaksınız sevgili izleyenler. Ve 1'e 100 olan sistem 1'e 700'e kadar yüzer yüzer yükselecek. Manası, eskiden bir sevabınıza karşı 10 derecat kazanırken o sevabı istediğiniz anda, şimdi aynı sevabı isteyin, 700 derecat kazanacaksınız. Neden bir insan tabiyetten sonra cehenneme gitmesi oldukça zor bir konuma gelir? Allah Teala onu bu sebeple mutlaka cennetine alacaktır kişi şüpheye düşmedikçe. Çünkü imkansızdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her gün kazandığınız derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemek imkansızdır. Bu sebeple Allah Teala insana muhteşem bir nimette bulunmuştur. 1'e 700 ihsan etme nimeti. Sevgili izleyenler, zikir yapıyorsunuz, her saniye derecat kazanıyorsunuz. Bir de namaz kıldığınızı düşünün. Zaten daimi zikirde olan bir insan namaz kıldığı zaman hem zikirden derecat kazanır, hem de kıldığı namazdan derecat kazanır. Başka birine bir iyilikte bulunan kişi o iyiliği düşünmeye başladığı andan itibaren derecat kazanmaya başlar. Niyeti halisse Allah Teala bunu muhakkak ki sevgili izleyenler ve dinleyenler en iyi bilendir. Ona göre mükafatlandırma sistemi derhal harekete geçecektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, arda arda birçok kazancın sahibi olmak istiyor musunuz? O zaman çok zikir yapın. İşte zikir Allah'ın bir nimetidir. Gerçekten zikir Allah'ın bir nimeti midir? Eğer nimet adını vereceğiniz bir şey istiyorsanız, nimeti en güzel anlatan bir şey işte bu zikirdir. Sevgili izleyenler, nimetin muhtevasını size en güzel anlatacak olan kelime zikir kelimesi.
Neden? Sevgili izleyenler, ihsanın, rızkın, nimet adını aldığı yer neresidir? Bir düşünün. Göşünüze ulaştığınız zaman. Şimdi iki tane devre oldu. Bir, ondan evvelki devre. Bir de ulaştıktan sonraki devre. Ondan evvel zikir yapıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın katından rahmet yapaz isimli iki tane nur göğsünüze kadar mutlaka iner. Kim olursanız olun. Bir insan dünyanın en kötü insanı olsun, o da zikir yaparsa, onun da göğsüne rahmet yapan mutlaka ulaşır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, kalbinin yürü kapalıysa, mürşidine ulaşmamışsa, kalbindeki küfür kelimesi alınmamışsa, kalbinin içine iman yazılmamışsa, bütün bunlar mürşide ulaşıldığı gün gerçekleşen olgular. Yani mührün açılması bir, kalbinizden küfür kelimesinin alınması iki, kalbinin içine imanın yazılması üç. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin daha evvelki safhalarında kalbinde dört ayrı unsur oluşmuştur. O kişinin kalbindeki ekinleti Allah almıştır. Kalbine imanı, kalbine ekinlet koymuştur. İdraki niyet müesseseyi almış, idraki sağlayan bir müessese koymuştur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya şimdi buradan bakalım. Ondan sonra ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytanın konumundan Allah'ın konumuna getirmiştir. Ondan sonra ne yapmıştır? Göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemişse bu konumdadır. Kalbinde dört tane şart oluşmuştur. Ama kalbinin nuru açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. Kalbinin içine iman yazılmamıştır. Bu kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesi yapamaz. Nefsini temizleyemez. Nefs tezkiyesi, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi ve onların yerlerini hasletlerin alması. Bu hasletlere dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bu hasletlerin Allah'ın katından gelmesi sebebiyle adı fazıllardır. Yedi tane kalp şartına sahip olduktan sonra zikir yaptığınız zaman sonuçla bu şartların sahibi olmadan, Allah'ın yoluyla hiç alakalanmadan zikir yapan bir kişinin arasında nimetin varlığı açısından büyük bir farklılık vardır. Nimet yoktur mürşidine ulaşmayan bir kişi için. O kişi zikir yapar, Allah'ın katından rahmetle fazla mutlaka o kişi

ve tesbihini alsa, abdestini alıp seccadeye otursa ve Allah-u Teala'yı zikretmeye başlasa, 5 dakikalık bir zaman süresinin sonunda o kişinin kalbindeki sıkıntıyı Allah-u Teala mutlaka alır. Alması neyi gösteriyor sevgili izleyenler? Alması Allah'ın yardımını gösterir. Allah ona yardımda bulunmuştur. Ama bu bir nimet değildir sevgili izleyenler. Bu safhada bunun adı Allah'ın yardımıdır. Mürşide ulaştıktan sonra aynı şeyi yapsa kişi, Allah gene onun kalbinden sıkıntıyı alacaktır. Bu sıkıntının alması istikametinde birincisiyle ikincisi arasında büyük bir farklılık yoktur. Ama birincinin adı yardımdır. Yani nusrettir. İkincinin adı nimettir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse şimdi asıl safhaya gelelim. Gördüğünüz ki bir kişi zikir yapıyor. Göğsüne kadar gelen nurlar kalbine ulaşamıyor. Kalbin içine girip nefs sesini başlatamıyor. Çünkü bu kişi Allah-u Teala'dan nimet alamıyor. Mürşidine ulaşamamış. Ulaştıktan sonraki safhaya bakalım ne oluyor? Allah'tan gelen rahmetle faz değil sadece. Rahmetle faz geliyor. Ve rahmetle salavat da giriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişinin kalbine Allah küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazmış. Fazılları kalpte tutacak olan bir çekim kuvveti o kişinin manevi vücudunun nefsinin kalbine yerleştirilmiş Allah-u Teala'nın sünnetullah tarafından. Bu gece zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmet ve salavat göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührü hareketli hale gelmiştir, açılmıştır. Açık olan mührü kalbin zulmani kapısına doğru iter. Allah'tan gelen 4 ayrı nur, rahmetle fazl, 2 rahmetle salavat, 4. Bu 4 nur, 4 enerji mührü kalbin altına doğru iter, zülmani kapıya kadar indirir veya zülmani kapıyı kapatır. Zikir boyunca bu 4 tane enerjinin baskısı devam edeceği için. Aşağıdan gelense sadece karanlıkların tek gücüdür. Öyleyse bir kuvvet grubuna karşı 4 kuvvet grubu, eğer isimler açısından bakıyorsak 3 kuvvet grubu ama bir tanesi 2 kat, karanlıkların baskısına 1'e 4 galip gelecektir. Karanlıklar mührü hiçbir zaman kalbin içine itemez. Ve kalbin içine karanlıklar asla giremez. Yani afetlerin kalbe girişi imkansızdır. Nurların gelmesiyle kalpte kalan karanlıklarda rahmet partikülleri geriye dönerken beraberlerinde çıkarılacaktır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbinde ne olacaktır? Fazıllar iman kelimesi tarafından çekilecektir. Kendisine doğru çekilecektir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, çekilen bu fazıllar

kalbe yerleşmeye başlayacaktır. İman kelimesinin etrafında tutunmaya başlayacaklardır. Yerleşmeye başlayacaklardır. İman kelimesi o arada kaldığı sürece çekim gücünü hiçbir zaman kaybetmez. Nasıl bir mıknatıs? Tabi mıknatıs. Sonsuz sürece hep mıknatıs olma vasfını devam ettirirse, özelliği bu ise çekim gücü varsa, kalpteki iman kelimesi de fazıllara karşı çekim gücünün sahibidir. Ve fazılları devamlı etrafında toplar. Bu toplantı %1, %2 derken %7.

diye bulur. Nefs emmare teşekkür eder. Böylece ruh birinci kata yükselecektir. Sonra nefsi levam eder ikinci kat. Nefsi mutmain eder üçüncü kat. Nefsi mutmain de radiye maliye ve tezkiye dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katların fethi söz konusu olacaktır sevgili izleyenler, ruh için. Bunu vücuda getirirse nefsteki temizlenme, afetlerin yerini devamlı daha çok oranda Allah'ın nurlarının, fazlalarının işgal etmesidir. Nefsi tezkiye de kalpteki fazılar %0'dan %51'e ulaşırlar. Bunun manası şeytanın hakimiyetinde olan afetlerin artık yerinden aşağı düşmesidir. Şeytanın hakimiyetinin yerinden aşağı düşmesidir. Artık şeytan nefsinin kalbine hakim değildir. Böyle bir noktaya dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu olay mürşidinize ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Bunun için o noktadan itibaren nefsinizin kalbine gelen nurlar rahmetle fal evvelce de geliyordu. Ama kalbinize ulaşamıyordu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kalbinize ulaşabiliyordu. Ama kalbinizin kapısı mühürlü olduğu için kalbinizin içine ancak rahmet birazcık sızabiliyordu. Ve iman kelimesi mevcut olmadığı için nefs tezkiyesini başlatması hiçbir şekilde mümkün olmuyordu. Öyleyse mürşide ulaşmadan evvel de kişi zikir yapıyor. Ama nefs tezkiyesi başlamıyor. Nefs tezkiyesinin oluşturması mümkün değil. İşte ne zaman Allah'ın fazılları nefs tezkiyesini oluşturacak bir statüdeyse o zaman onun adı nimettir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ondan evvel fazıldır. Ondan evvel Allah'ın yardımıdır. Ama bu noktadan itibaren, irşat makamına ulaştığınız noktadan itibaren o artık nimettir. O noktadan itibaren rahmet bir nimettir. O noktadan itibaren fazıl bir nimettir. O noktadan itibaren salavat bir nimettir. Onları getiren rahmet gene bir nimettir. Öyleyse Allah'ın nimetlerini sayın ki diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamına ulaştıktan sonra her şey sizin için bir nimettir. Allah'ın sayısız nimeti söz konusudur. Biz aradaki farklılıkları net olarak bilmenizi istiyoruz. İşte Allah Teala sizlere yüzlerce defa anlattığımız, binlerce defa anlattığımız ayetleriyle nimetle yardımın farkını belirtiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın nimeti bir yerden sonra hüküm fermadır. Ondan evvel hayır, onun adı nimet değildir. Aklınıza nimet adına ne geliyorsa hiçbirisinin adı o noktadan evvel nimet değildir. Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesine göre ne zaman irşat makamına ulaşırsanız o zaman başınızın üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İşte bunun adına Allah-u Teala nimet diyor. Ali İmran 164'te sevgili izleyenler. Onun nimetin başınızın üzerinde bulunmasıyla birlikte Allah'ın size ihsan ettiği her şey artık nimet adıyla anılır. Bu noktadan itibaren nimet vardır. Bu noktadan evvel aynı şeyler size ulaşır ama nimet hüviyetinde değildir. Etki gücü yoktur.
ise nefs tezkiyesinin daha öteki kademesinde nefs tasfiyesi vardır. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin gerçekleşmesi, insanın kamil olması, Allah'ın evliyalarından biri olması, evliyaullah olması, kemal derecelerinde yücelebilmesi, neticede insanın kamil olması hep nimete bağlıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nimet yoksa yücelme yoktur. Kemal derecelerinde olgunlaşıp kemalata ulaşmak, insanın kamil olabilmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha kötüsü nimet yoksa kurtuluş da yoktur. Bunun yegane istisnası Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar da mürşitlerine ulaşacak olan zamanı Allah-u Teala kendilerine ihsan etmediği için bu nimet ulaşamazlar. Yani bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama mürşidine ulaşacak zamanı bulamadan Allah-u Teala ondaki emanetini geri almış. Kişi ölmüş. Ölmüşse ölümü vücuda getiren kişi değildir, Allah'tır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Ölümün vücut bulmasında kişinin dizaynı var. Fakat ölümü gerçekleştiren sünnetullah'tır. Hiç kimse ölmek istediği zaman ölemez. Allah müsaade etmezse, o kişinin vadesi dolmamışsa ölemez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ölüm Allah'ın katında zaman ve mekan koordinatları kesinleşmiş bir faktördür. İşte bu faktöre dikkatle bakın. Öyleyse bu dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ihsanın muhtevasına dikkatle bakın. Allah-u Teala

Muhtevayı ona göre dizayn ediyor. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşıyoruz. Sevgili dinleyenler, güzellikler Allah-u Teala'yla sizin aranızda hep olacaktır. Hepinizin bu büyük hakikatlerden haberdar olmanız asıl olan budur. İnsanlar ne yazık ki bu öğrettiklerimizi bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de insanların kurtulmalarını birçoğu farkına bile varmadan engellemiş oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu doğruları öğrenmeniz, onları yer yerine oturtmanız söz konusu. İşte bunları algılayabilmeniz, tatbik sahasına oturtabilmeniz hep sizin davranış biçimlerinizin sizin emirlerinize göre tayin etmesidir. Ve neticede hareket planınıza yansımasıdır. Dünya platformunda bunları tatbik sahasına geçirmenizdir. Her birisi ayrı bir güzelliktir. Her birisi mutluluğunuzun vasıtalarından ayrı bir tanesini teşkil eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her alanda güzellikleri yaşayacaksınız. Her alanda her şeyin en güzel olduğu bir standarda ulaşacaksınız. Allah Teala hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Her şey en güzel standartlarda, işte böyle bir tanem, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey gönlünüzce olsun diye düşünüyorum. Siz ancak nimetle beraber olursanız, Allah'ın nimetleri gelmeye başlarsa, o zaman nimetin kadrini bilirsiniz. Allah'ın kadrini bilirsiniz. Mutluluğunuzun Allah-u Teala tarafından dizayn edildiğini öğrenirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an, zaman, saniye saniye, dakika dakika, saat saat ilerliyor. Allah-u Teala tarafından ezelde tayin edilmiş olan hayat süreciniz her geçen zaman parçası kadar kısalıyor. Bir defa daha bu dünyaya gelip de yaşamayacaksınız sevgili izleyenler. Bu hurafeleri düşünüp insan tekrar tekrar hayata gelirmiş gibi bir takım safsatalara kapılan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın her şeyi söylediğini, bütün hakikatlerin orada olduğunu unutmasınlar. Öyleyse bir daha gelmeyeceğiniz bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'a verdiğiniz önemin gerçek değerlerini hayatınızda kendinize ispat edin. Sevgili izleyenler. Her şey öylesine güzel ki.
sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyle bir dizayda Allah-u Teala'nın izinde hepimizin en güzele ulaşması söz konusu olmalı. En güzel sizin için olmalı sevgili izleyenler. Ulaşmak da sizin en güzeli ulaşmanız da başka birinin elinde değil, hep sizin elinizde. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmekle hepiniz mükellefsiniz. Neden mükellefsiniz? Kendi mutluluğunuz için. Hala anlamadınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah sizden hiçbir şey istemiyor. Allah sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Her talebi bunu sağlamak için. Mutlu olmak da sizin elinizde. İşte sizler başkalarının dindar geçinip de aslında dini bilmeyenlerin bilmediklerine gidiyorsunuz. Belki onların kurtulma şansları hiç olmayacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Allah'a ulaşmak diye bir kavramı bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşamayacağını zannediyorlar. Çünkü onlara verilen din bilgisi ne yazık ki böyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Bahtlı kullarısınız ki Kur'an'ın bu hakikatlerini öğrenenlersiniz. Farkı anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Belki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ayeti üzerinden bir hükme varırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünyada 1 milyardan fazla Müslüman yazan, nüfus kağıdında Müslüman yazan insan yaşıyor. Bunların çok büyük bir kısmı, 190'dan fazlası size anlattığımız bu büyük hakikatlerden haberdar değiller. Ve çok büyük bir kısmı bu hakikatlerden hiç haberdar olmadan bu dünyadan çekip gidecekler. Tabiatıyla yazık edecekler kendilerine. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların kurtuluşu ne yazık ki mümkün değil. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِسْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَنِ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ عَلْهَيَاتِنَا. غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُ مِنَّارِ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler buyuruyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada muhteva tamamlanıyor. Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden kafir olanlardır diyor. İşte.

inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, sevgili öğrenciler. Bu akşam ya da Türkiye'dekine göre bu sabah ders yok. Sohbet var. Size gönlümce Allah'tan bahsetmek istiyorum. O kainatı yaratan, sizleri düşünemeyeceğiniz kadar çok seven, hiçbirinizden vazgeçmeyen o yüce Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden istediği yani şey Allah için olmanız. O Allah için olmak kendinizden vazgeçmekle mümkün olabilir. Hangi ölçüde kendinizden vazgeçebiliyorsanız ona bakın. Allah'a o kadar teslim olmuş olursunuz. Teslimiyetin muhtevası üç vücudunuzu ifade eder. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra da nefsinizi. Eğer sevgili kardeşlerim cennet saadeti istiyorsanız Kur'an-ı Kerim bunu inanılmayacak kadar kolay bir hüviyete sokmuş. Yani Allah-u Teala'nın indinde bir kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi bir tek dilekle mutlaka oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyeceksiniz ki bu Allah'ın cennetine girmek bu kadar kolay mı? Evet. Bu kadar kolay. Allah hepinizin cennetine girmesini istiyor. Ve bunu bir dileğinize bağlamış sizin. İçinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Cennete girmeyi dilemek gibi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer hepiniz cennete girmeyi diliyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer Allah'ın cennetine giremezseniz bilin ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Bu kadar basit ve kolay bir düzen içerisinde Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizi cennetine almaya hazır. İstediği mi? Hiç kimsenin cehenneme gitmemesi. Ama kanunlarını koymuş sevgili kardeşlerim. Bu kanunlar sizi cennete götürecek olan bütün kolaylıkları muhtevasında taşıyor. Öyleyse size de şey deseydim ki kim cennete girmeyi dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Buna inanamazdınız herhalde. Ama diyor kim Allah'ın cennetine girmeyi dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü Allah-u Teala'nın cennetine girmeyi dilemek de bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilek. İkisi de sadece bir dilek. Ha birinci dileği, ha ikinci dileği dilemişsiniz. Ama dilemişseniz, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka hangi şartların içinde olursanız olun, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bu arada küçücük bir nasihat. Sakın kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size bir sürü ihsanı var. O ihsanları göz ardı edemezsiniz. O ihsanlar sizi hayata bağlayacak olan, mutlulaştıracak olan temel şartları simgeler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse nerede diler? Birinci basamakta Allah'a, birinci basamakta hepiniz olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'la aranızda 28 basamak var. Sizi tekamülün zirvesine çıkaracak olan 28 basamak. Sizi insanı kamil yapacak olan 28 basamak. Sevgili kardeşlerim,
Bu 28 basamağa dikkatle bakın. Her birisi sizi bir yerlere ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynı yerli yerine oturtmanız lazım. Allah ikinci basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan yapmaz sizi. İkinci basamak olayları değerlendirme basamağı. Ama kim olayları değerlendirebilirse o hangi olayların niçin sizin etrafınızda oluştuğunu fark ederseniz o zaman üçüncü basamak için hazırsınız demektir. Üçüncü basamak sadece bir dileğin sahibi olmanız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah-u Teala'nın indinde mutlaka Allah'ın cennetine girmeye hak kazanmıştır. Çünkü üçüncü basamağı bilen bu kişinin Allah'ın cennetine ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah-u Teala Hud 29'da diyor ki Hazreti Lut kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenleri amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşacaklar, ulaştıracaklardır. Allah'a milaki kılacaklardır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu ilâ kim Allah'a milaki olmayı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen Kur'an-ı Kerim'de bu kişiler amin olanlar olarak anılıyor. Amin olanları mutlaka kurtulacağını kesinleştirmiş. Vel-Asr suresinde diyor ki Vel-Asr, Asra zamana yemin ederim innen insan hedefi hüsr insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme gidecekler. İllellezine aminu. İlla hariç ellezine onlar ki aminu, aminzurlar. Aminu olanlar hariç. Onlar cennete, cehenneme girmeyecekler diyor Allah-u Teala. Yani onların gidecekleri yer cehennem, cennettir diyor Allah-u Teala. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemezse insanlar o zaman da kurtuluşlarının mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. İşte bakın Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ne söylüyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ مِمْ اَنْ آيَاتِنَا اَفِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ey amin olanlar! Böyle bir durumda olmayanlar kim aminuysa bu ayetin hükümleri içerisinde değildir. Çünkü Allah Teala burada diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler onlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyumalaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bizim ayetlerimizden haberdar olmayanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. Kazandıkları derecede itibar ediyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak.
ulaşmayı dilemeyenler, onlar için kurtuluş söz konusu değil. Öyleyse eğer dördüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ondan sonrasını gelin beraber birer birer ortaya koyalım. Dördüncü basamakta Allah-u Teala rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta bu tecelli derhal kendisini gösterir, hükmünü icra eder. Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestur adlı perdeyi aranızdan çıkar alır. Mürşide karşı nefret duyan insanlar, mürşide karşı sevgi duymaya başlarlar. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Yani irşada müteallik hususları öğrenmeyi engelleyen bir sistem olacaktır o kişiden. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki ekinleti, yani idraki önleyen ilahi kompütür sistemini o kişinin kalbinden alacak. Kişinin kalbine idraki sağlayan ilfat koyacak. Bundan sonra ne yapacak? Allah-u Teala o kişiye ulaşacak, o kişinin kalbine ve kalbinin içindeki kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek.

0: sorumu sonra Allah-u Teala o kişiye öyle bir lisanda bulunacak ki onun göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Burası 10. basamak. Ve böylece kişi biraz şu zikir yaptığı zaman %1 derken %2 nur birikimiyle hepsinin kalbinde o kişi huşuya ulaşacak. Şuraya kadar olan olayları sayarsak eğer sadece bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi sebebiyle Allah'ın ona 10 tane birden insanda bulunduğunu görüyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Burada ne yapmış insanoğlu? Bir dilek var kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediği anda Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın hepinizden istediği yegane kurtuluşunuzun mutlak temsilcisi bu taleptir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'a doğru bir adım atmış oldunuz. Şimdi sıra Allah'ta. O 10 adım atar. Ne yapar? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alır. Bir, kulaklarınızdaki vakayı alır. İki, üç, nefsinizin kalbindeki ekinleti alır. Dört, nefsinizin kalbinin içine ihbatı yerleştirir. Beş, kalbinizin nur kapısını şeytan edilirken Allah'a dönük hale getirir. Altı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Yedi, sizi huşuya ulaştırır. Mürşidinize ulaştığınız zaman 8 nefsinizin kalbindeki mührü açar. Allah kapısı mühürlüdür. O mührü açar. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Herkesin kalbi başlangıçta mutlaka bu yazıyla yazılı olarak insanlar doğar. Kim doğarsa doğsun, doğduğu anda mutlaka kalbinde küfür kelimesi vardır. Ve 10 Allah-u Teala kalbinizin içine küfür kelimesini aldıktan sonra iman kelimesini yazar. Ne yaptınız sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a doğru bir adım attınız. Allah ne yaptı? O size 10 adım attı. Bire karşılık 10 tane size yardımda bulundu. Bunların 7 tanesi ihsandır, 3 tanesi nimettir. Kalbinizin mührünün açılması birinci nimet. Kalbiniz içindeki küfür kelimesinin kalbinizden dışarı alınması ikinci nimet. Kalbinizin içine imanın yayılması üçüncü nimet. Bu kadarla kaldınız mı? Hayır. Bakınız ne yapıyor ondan sonra Allah-u Teala. 10 tane hediye, 10 tane bire karşı 10 size ulaştı. 3 tane nimet, 7 tane de İsa. Bu kadar mı? Hayır. Allah bütün günahlarınızı sevabı çeviriyor. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu 10 tanenin dışında bunlar. Sonra nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Sonra Allah Teala bir sıvamınıza o güne kadar 10 katını verirken o günün itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Sonra Allah Teala size başlangıçta rahmetle fazla gönderirken zikre başladığınızda o gün itibaren rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ekliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki Allah-u Teala'nın sonsuz ihsanlarıyla karşı karşıyasınız. Bu kadar çok şey hangi şartlarla oluştu? Sadece siz Allah'a ulaşmayı bildiniz. Gördünüz mü nasıl donatıyor etrafınız Allah-u Teala? İnsanlar var, namazlarını kılmıyorlar, oruçlarını tutmuyorlar. Ve diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, yani böyle bir masalı kimseye anlatamazsınız. Allah-u Teala'nın kalbinizi bildiğini açıkça Kur'an-ı Kerim'e yazması söz konusu. Ve yazmış bunu. Allah işitir, bilir ve görür kalbinizdekini. Üç tane fiille kalbinizdeki muhtevaya sahip olur Allah-u Teala. Allah'tan hiçbir şey saklanamaz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse boşuna kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmayı dilemiyor diyebilirsiniz de sadece kendinizi aldatmış olursunuz. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırırdı. Ya başlangıç seviyesinde bu kadar hediyesi var Allah-u Teala'nın. Bu kadar nimeti var. Öyleyse burada bir duralım bakalım. Biz ne yaptık? Allah ne yaptı? Biz sadece bir dileğin sahibi olduk. Bütün sahabe nasıl bundan 14 asır evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, bugün de bizler Allah'a ulaşmayı diledik. Dilediğimiz anda Allah-u Teala bize bizim attığımız bir adıma karşılık 10 adım attı. Ardından birçok da nimet verdi. Öyleyse ihsanı boldur, nimeti boldur ve dünyanın en kolay şeyini yapmamızı istiyor. Sadece bir dilekte bulunmak. Sevgili kardeşlerim, sizle dünyanın şu anda en önemli konusundan bahsediyorum. İslam'ı yaşadığınız dönemden insanlar, biliniz ki o İslam'ı yaşadıklarını zannettikleri İslam'la hiçbir zaman kurtuluşa eremezler. Felaha ermeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Sadece bir tek sebep yüzünden, Allah'ın doğrularını bilmedikleri için. Biliyor musunuz ne olmuş sevgili kardeşlerim? 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim, 14 asır evvel bütün sahabe tarafından ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Çok basit. Unutulmuş. Ve Kur'an'ın bilinmesi lazım gelen, insanın cennet saadetini ulaştıracak olan temel ögeleri kaybolmuş. Unutmuşlar insanlar. İnsanı cehenneme ulaştıracak olan asıl şartlar, onlar da unutulmuş. Ve insanların kurtuluşu şeytan tarafından imkansız kılınmış. Şeytan diyor ki, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadete getirin, mutlaka cennete gidersiniz. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde şunu söylüyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Anlıyor musunuz farklılığı? Bunca din adamı, din alimi sizi Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Çünkü onların elinde başka bir reçete yok. Kurtuluşu tahakkuk edecek olan temel faktörlerin hepsini unutmuşlar. Unuttuklarına göre sevgili kardeşlerim, bilmeleri lazım gelen Kur'an gerçeklerini bilmedikleri için Allah'ın bütün insanları kainattaki en kolay metotla cennetine ulaştıracağı temel bilgi Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Ama her şey buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne yazık ki kurtuluşunuz mümkün değil. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama bir insan düşünün 30 sene, 40 sene, 50 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kendine işaret getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş. Ama kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. İşte bunun arkasında cehalet yatıyor. Bilmedikleri için insanlar ne yazık ki bu kadar basit bir temel faktörü bilmedikleri için ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öğretmesi lazım gelenler bu hakikatlerden haberdar değil. Haberdar olmayınca haklı olarak sadece öğrendiklerini öğreteceklerdir. O zaman da o öğreti içerisinde hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. İşte dinlerini bilenler yerine onun dışındaki insanların öğretisinin sonuçları Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala tarafından öğretiliyor bütün insanlara. Diyor ki Allah Teala, o cehennemdekiler derler ki ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve sadatlarına itaat ettik. Kübera kebirler, büyükler demek. Sadatlar da her konunun ileri gelenleri, bu konunun da ileri gelenleri, dinin ileri gelenleri. Onlara itaat etmişler. Ne diyor dinlileri gelenleri? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Madde 1. Madde 2, İslam teslim olmak demektir. Madde 3, biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Öyleyse bizden daha çok kim Allah'a teslim edebilir? Teslim olabilir. Cehaletin bir büyük örneğiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olabilmek birinci teslim, ruhun teslimi 22. basamaktaki bir olgu. Fizik gücünün teslimi 25. basamaktaki bir olgu. Nefsin teslimi 27. basamaktaki bir olgu. Ve bu kişiler, biz kurtulacağız. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyoruz. Allah'a biz teslim olduk, bizden daha fazla kim teslim olabilir diyenler mi? İkinci basamaktalar. Üçüncüye ulaşabilseler, Allah'a ulaşmayı bir dileseler, hepsi kurtulacak. Şimdi anlıyor musunuz? Allah Teala'nın bütün zamanlardaki insanlara seslenişindeki o büyük hikmeti ne diyor Allah Teala? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Şimdi ben hepinize soruyorum. Daha kolay bir şey biliyorsanız siz bana söyleyin. Allah Teala diyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi mutlaka cennetime alacağım.
1: Allah!
0: Ve sevgili kardeşlerim, insanlar dilemiyorlar. Onlara dinlerini öğretenler bu konuda lazım gelenleri söylemedikleri için iyi ama nasıl söylesinler bilmiyorlar ki. Neden bilmiyorlar? Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmediler. Dinlerini insanların yazdığı yüzlerce kitaptan öğrendiler. Ve bir faydasız ilim tahsil ettiler. Kendilerini cehenneme götürecek bir ilim. Sadece o kadar olsa, sadece onlar bilse, o zaman bunu büyük bir problem olarak düşünmeyiz. Ama onların alim titrine bakıp söylediklerinin doğru olduğunu zanneden 60 milyon insan da beraberce cehenneme gidiyor. İşte konunun burasına gelince biz dayanamıyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes bu kadar basit bir taleple Allah'ın cennetine ulaşabilecekken herkesin cehenneme gittiği bir ortamda yaşıyoruz. Gerçekten amen olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kurtulur mu? Kesin sevgili izleyenlerim. Yani bakınız ne diyor Allah-u Teala? Amen olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki amen olanlar kurtulur mu? Kesin. İşte vel asr suresi Allah-u Teala buyuruyor. Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsranlıdırlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gelince de hepsi hüsranda olanların hepsinin gideceği yer cehennem, ebediyen kalmak üzere cehennemde. İlle lezine amenü diye devam ediyor Allah-u Teala. Ama ameni olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde amel olanları Allah'ın mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Tabii şimdi ne olur diyecekler bizim sevgili dostlarımız. Sırat-ı müstakim, hepimiz zaten sırat-ı müstakimdeyiz diyorlar. Çünkü sırat-ı müstakimi doğru yol olarak Türkçeleştirmişler. İstikamet üzere olan bir yol, istikametinin nereye olduğunu söylemezseniz neticeyi değiştirmiş olursunuz. İstikameti Allah, sırat-ı müstakim insanların yollarını Allah'a ulaştıran yol. Ama kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse onun gideceği mutlaka Allah'ın cenneti. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakimin tarifini veriyor. Eden 87-88'de veriyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir ki Allah dilediğini onların kardeşlerinden, evlatlarından seçer ve onları bu sırat-ı müstakimle kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Onların ruhlarını sırat-ı müstakimle bu yolla kendi zatına ulaştırır diyor. Nisa 175'te daha da açıklamış. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi bakıyoruz. Müminler kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka onlar sırat-ı müstakimin üzerinde. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hepsinin gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Müminler kimse değil, izlenen bilinmeyenler. O 73 fırkadan bir tanesi. Geriye kalan 72 fırkanın hiçbirisinin kurtulması mümkün değil. Aynı şeyi Kur'an-ı Kerim'de net olarak ayetle vermiş Allah-u Teala. Diyor ki Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakimdir. Yani yemininizi, müsakinizi, ahdinizi yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Sakın sırat-ı müstakime tabi olun. Yani ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinde bulunsun, onun üzerinden Allah'a ulaşsın. Eğer sırat-ı müstakime değil de onun dışındaki o geri kalan 72 fırkadan birine tabi olursanız, o zaman diyor Allah-u Teala, o zaman bu 72 tane fırka sizi Allah'a ulaştıran yegane yol olan sırat-ı müstakimin dışında olan diğer fırkalara tabi olduğunuz takdirde o fırkalar sizi şeytana kul eder. Allah'ın yegane yolu olan iki ayette Sebe 20'de Enam 153'te 73 fırkanın hepsini vermiş, bir fırkayı ayırmış. Ayrılan aynı fırka isim verilmiş bu fırkaya. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler vasıf verilmiş bu insanlara. Vasıfları ne? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Allah-u Teala amin olanları mutlaka sırat-ı müstakimin üzerine çıkaracağını söylüyor. Garanti veriyor Allah-u Teala. Yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a ulaştırılacağını garanti ediyor. Ulaştırılanların da mutlaka cennete geleceğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Vel Asr Allah-u Teala Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ruhlarına ulaştırdıklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَقْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْفِدُونَ الْمِيثَاقَ اَلَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ لِيَوَافُونَ سُعَى الْمِيثَاقَ وَيَحْشَنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَعَوَ الْاِبْتِلَاءَ وَالْكَرَبِهُمْ Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki bu dizayn içerisinde Allah-u Teala onlar diyor yeminlerinde, misaklarında, ahitlerinde yerine getirirler. Ama özellikle ruhlarının misaklarını yerine getirirler. Bozmazlar. Mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler ulaşıyormuş? Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. İşte bakıyoruz 14 asır evvele. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kurtuluşa kesin olarak ulaşmış. Enam suresinin 57. ayet-i kerimesi. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Hepsi cennet müjdesini almış. Yedi basamak burada bitiyor. Sekizinci basamakta Allah'ın o kişinin kalbine ulaştığını, dokuzuncu basamakta kalbinin kapısını Allah'a

var. Ve bu süreç içerisinde Allah-u Teala'nın başlangıçta 7 tane ihsanla 3 tane nimet aldınız. Sonra nimetler arttı. Ve mürşidinize ulaştığınız gün bunlar gerçekleşiyor. Ve o noktada itibaren de nefsiniz kısmına başlıyorsunuz. Zikrinize karşılık Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazla selavat 3 ayrı nur olarak göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin hareketli hale gelen ürünü kalbine aldık doğru ediyor. Zülmani kapıyı kapatıyor. Rabbani kapı açık. Bu arada Allah'ın nurları girip kalbinizi tamamen nurlar kaldırıyor. Ve zikir yapıyorsunuz. Bu sebeple bunlar oluyor. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi, biliyorsunuz Allah-u Teala kalbinizin içindeki küfürü alıp onu dışarı atmış, kalbinizin içine küfür kelimesi, iman kelimesini yazmış ve böylece imanın sahibi yani mümin olmuşsunuz sevgili izleyenler, izleyenler. Öyleyse o 4. basamakta mümin olan siz ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbine ulaşan rahmet fazla salavattan fazlalar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlıyor. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Bu çekim gücü onun karşı kutbuna sahip olanları kendisine çeker. İşte o fazıl. Yani faziletlerin tekili. Sevgili kardeşlerim, hızlılar %1, %2 derken nefsinizin kalbine giderek, büyüyerek yaklaşıyor, yapışıyor. İman kelimesinin etrafında bir nurlar birikimi oluşmaya başlıyor. İman kelimesi fazlaları kendisine çekmek gibi bir yetkinin sahibi, atraktivitesi var, çekim gücü. Nefsin kalbinde Allah'ın nurları, fazıllar %1, %2 derken %7'ye kadar çoğalıyor. Nefsi emare, şerre emreden nefs kalemesi. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsime merad ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. İşte %7 nur birikimi sağlandığı zaman başlangıçta nefsin kalbi yalnız afetlerle dolu olduğu için %100 şerri talep ederken nefse emareye ulaştığınız zaman artık nefsinizin kalbinin %7'si şerri talep etmiyor. Hayrı talep etmeye başlıyor. Ve siz zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor. Kınanan nefs. Nefsinizi kınıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi nefsi birikimi Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Yani bir sonuçla karşı karşıyasınız sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbi devamlı %7 nurlarda doluyor. Ve daha çok zikir yapıyorsunuz. Yeni bir %7 nur birikimini sağlıyorsunuz nefsinizin kalbinde. Böylece nefsi mutmainliğe ulaşıyorsunuz. Doyuma ulaşıyorsunuz. Allah'ın verdikleriyle doyuyor iç dünyanız. Yeterli oluyor sizin için. Onunla. Bundan sonra ne olur?
Nefsi

0: Bu ayrıldıktan sonra, doyumlaştıktan sonra yeni bir yüzeyde nur birikimiyle Allah'tan razı oluyorsunuz. Radiye. Bir daha yüzeyde nur birikimi Allah'tan sizden razı oluyor. Altıncı defa oldu. Yedinci defa yüzeyde nur birikimiyle nefsiniz tezkiye oluyor. Çoğunuz da Allah'a ulaşıyor. 14 basamağa 7 basamak daha ilave ettiniz. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Nasıl ulaştı? Zemin katta sizden ayrılan ruhunuz 150 nur birikiminde birinci gökyüzüne ulaştı. İkinci 150 nur birikiminde ikinci kata ulaştı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, yüzeyinde birikimlerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştı. Yedinci gök katında yedi tane alem geçti tekke kapısından sonra. Ve Sittet-i Münteha'ya ulaştı. Sittet-i Münteha bütün ruhlar için son basamaktır. Sitesi müntihaya ulaşan bir ruh mutlaka orada Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kurtuluşa ulaşan insanlar mürşitlerine ulaştıkları zaman iki açıdan daha kurtuluşa ulaşıyorlar. Mümin oldukları için ve dalaletten kurtuldukları için. Bütün sahabe mümin olmak şerefine ermiş. Bütün sahabe dalaletten kurtulmuş. Bundan 7 basamak sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah'ın zatında mutlaka ifna olur, yok olur. O zaman ne olur? Allah'a ulaşan bu ruh sebebiyle kişi veli olur. Allah'ın evliyası olur. Ruhunu kim Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa o Allah'ın evliyası olur. İşte Allah-u Teala Yunus 62, 63, 64'te bunu söylüyor. Ela inne evliya Allahi la hafin aleyhim ve la hum yahsirun. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَيْهِمِ الْمِشْرَفِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, işte böylesine güzel bir dizaynın sahibi kılıyor Allah-u Teala sizleri. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ve Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. 22. basamaktasınız. Velayetin birinci makamını işgal ettiniz. Fena makamı. Sonra niçin fena makamı? Allah'ın zatında ruhunuz ikna olduğu için. Sonra bir adım daha beka makamının sahibi oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatında ruhunuz kayboluyor. Allah'ın zatı ruhunuza meat oluyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yolu iddia eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna ne yapılır, söyle kurulur. Sevgili kardeşlerim, velayetin birinci makamından sonra bir süre sonra Allah Teala sizin ruhunuza bir tatlı ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Ruhunuz ebediyen o tatlım üzerinde baki kalacağı için beka makamının sahibi oluyorsunuz. İkinci makamı velayeti. Sonra daha sonra zikrinizi öyle bir arttırıyorsunuz ki her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başlıyorsunuz. İşte burası zühd makamıdır. Kim günün yarısından daha fazla, yani 12 saatten daha fazla bir zamanı zikirle geçirirse, zikirsiz geçireceği zaman 12 saatten daha kısadır. 13 saat zikrediyorsa zikirsiz geçen süresi 11 saattir. 14 saat zikrediyorsa zikirsiz geçen süresi 10 saattir. Öyleyse ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, 12 saatten öteye taşarsa, zikirsiz geçen zaman 12 saatten aşağı düşer. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu durumda bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu kişi sahip oluyor. Zühd makamının sahibi. Sonra o kişi daha çok zikir yapıyor. Öyle bir gün geliyor ki fizik vücudu %90'a ulaşan nurlarıyla fizik vücudu o kişinin Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde 191 nur birikimi. Nefsli vücut Allah Teala'nın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi. Velayetin dördüncü makamı. Sevgili kardeşlerim, beşinci makamda o kişi daim zikrin sahibi oluyor. Adı Ulu'l-Elbab. Allah Teala Bakara Suresi, Ali İmran Suresi'nin 190-191. Ayetlerinde diyor ki o Ulu'l-Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani sen burada daimi zikrin sahibi olan bir insan var. Çünkü bütün insanlar sadece üç halde bulunabilirler. Ayaktadırlar, oturuyorlar veya yan üstü yatıyorlar. Üç halin üçünde de Allah-u Teala gönlünüz üçte Allah'ı zikretmenizi istiyor. Yani daimi zikir emri vermiş. İşte bu makam, Ulu'l-Elbab makamı daimi zikir makamıdır. Bundan 14 asıl evvel bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Hepsi önce ruhlarını teslim etmişler. Sonra da fizik vücutlarını. İşte Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara diyor Allah-u Teala. O ümmetlere ve kitap sahiplerine sor bakalım. Acaba onlar da onlardan da fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka ondan daha evvel ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse görüyoruz ki veçin teslimi, fizik vücudun teslimi, ikinci teslim, ondan evvel herkes birinci teslimini gerçekleştirmiş, ruhunu Allah'a teslim etmiş. Şimdi bütün sahabe için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söyletiyorsa, Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin hepsi de daha evvel ruhlarını Allah'a teslim ettikleri cihetle ruhlarını da daha evvel Allah'a teslim etmiş sahabe. Ve geriye sadece nefsleri kalıyor. İşte o sahabe ki kulüleşmek olmuş, bundan sonra ihlas sahibi olacaktı. Kim ululelbap olursa lüklerin sahipleri olur ve o kişi hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olmak bir sacaya bir üzerine oturur. Birinci ayağı hayırdır. Yani kişi nefsinde hiç afet kalmadığı için sadece hayır işleyebilir. İkinci ayağı tezekkürdür. Kişi daimi zikr sahibi olmuştur. Üçüncü ayağı hüküm sahibi olmaktır. Öyleyse kulübet makamı hikmetin birinci makamı olarak bu üç esası ihtiva eder. Kişi kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın emirlerini mutlak olarak yerine getirmekte, yasak ettiği hiçbir günü asla işlememektedir. Ama kalp gözü açılan bu kişiye sadece zemin katın sırları gösterilir. Daha ilerideki bir tarihte bu kişi farklı bir uygulamaya girecektir. Ve bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Nefsi de teslim olacaktır. Kişi ihlas sahibi olacaktır. İşte bir insanın nefsinin Allah'a teslim etmesi, teslim olması onun üçüncü ve son teslimidir. Fizik vücudun tesliminde, nefsin kalbinde hala 109 karanlık vardır. Ama ne zaman ki bir insan daim zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bu 109 karanlıkta yok olur. O zaman o 109 nur birikimi karanlık yani daim zikirle yok olur. Nefsin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donur. Burası ulul-elbap makamıdır. Hikmetin ikinci makamı ise ihlas makamıdır. Ulul-elbap makamına sadece birinci gök katı gösterilir. Ama ihlas makamı ulul-elbaba sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman bir insanın kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine birinci gök katını göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelecektir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını o kişi mutlaka görecektir. O kişi ihlas sahibi olmuştur. İhlas sahipleri için Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لِهُدِّينِ مِنَفَاءٍ Onlar evolunmurlar ama Allah'a nefslerini teslim etmiş dinde halis kullar olmakla evolunmurlar ve bunu halifler olarak gerçekleştirmekle. İşte burası velayetin 6. makamı. İhlas makamı kişinin nefsinin kalbi halis olduğu için halis olan anlamına ihlas kelimesi kullanılıyor. Ve bu kişi birinci kattan başlayan rüyetine yedinci katın yedinci alemine kadar ulaştığında Allah'tan yeni bir hediye almakta yoluna devam eder. Bu yeni hediye bir muhteşem olay teşekkür ettirir. Allah-u Teala o kişiye fethi nasıl nasip ettiğini mutlaka gösterecektir. Ve ondan sonra o kişiyi Allah-u Teala'nın katında selah makamının sahibi olmak üzere Allah-u Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i Nasuh, bir daha bozulması mümkün olmayan bir tövbe çeşididir. Ve kişi ruhunu da, fizik vücudunu da, neslini de Allah'a teslim ettikten sonra böyle bir davete muhatap olur. Ve kişi huşu sahibi olmuştur başlangıçta. Burada, bu son safhada nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş ve kişi Allah-u Teala'nın dininde en yüksek mertebelere yükselmiştir. Kim tövbe-i nasuhla tövbeye çağırırsa o kişi bir tövbe müessesesinin sahibi olur. Bu tövbe Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzellikleri kapsar. O kişinin bu tövbesi hiçbir zaman bozulmaz. Buranın, burası salah makamını ifade eder. Salah makamı kendi içinde 7 bölüme ayrılır. İlk 4 makamı kulluk mertebeleridir. Ama 5. ve 6. makamlar kulluğun kendisine yetmediği insanlar tarafından taleple o noktaya gelebilirler. Allah'a kul olmanın üstesine geçip köle olmak isteyenlerdir bunlar. Allah Teala talebi kabul ettiği takdirde o kişi Allah'a köle olmanın birinci vakitesine ulaşır. İradesi bağlanır Allah Teala tarafından. İkinci mertebede iradesi saldırılır, reddedilir. Böylece kişi insanların normal standartlara varabilecekleri en üst seviyeye ulaşmıştır. İnsan ikamet olmuştur. Devrin imamı ise 7. salah makamının 7. kıdemesine yükselebilir. Burası tasavvuftur. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ya, Allah ile olan ilişkileriniz 28 basamaktan oluşuyor. Ve sizi sıfır koddan alıp kainatın en mutlu insanlarından birisi haline getiriyor. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı mutlaka sizin hayrınızdır. Yol gösterir, öğretir ve sözlerimize nasıl başladıysak öyle bitiriyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç bilen de bilmeyen bir olur mu? İnsanlar bilmedikleri için kaybediyorlar. Allah razı olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah onu da tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinde, içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, farzu ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman ne gelir göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece.

0: Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz Zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutlu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutlu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah Teala insana da verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar, onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hanif fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2 bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah-u Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah-u Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş. Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunuyor. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ilkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyin. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur.

Önce ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer, nefsiniz ise şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz, şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde, Allah Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde, Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bende derse o kadar mutluluk duyar. Allah-u Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir

şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temaslıdır. Kainattaki en zeki, en akıllı varlıklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, sizi her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mestüre var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül.
Gelelim kalbinize, kalbiniz

De Coppola. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri cihette felanettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır.
İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçirecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah-u Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah-u Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövülmesine Allah-u Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah-u Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için.
Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır. Tatbik sahasına almamışlardır. Ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestüre var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da
kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz, kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicabı mestureye alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihfat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinlet alınır, yerine ihfat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerin okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediliyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları
açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken, şeytana dönük, aşağı dönük. Allah Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı, hem şeytana dönük konumda, hem de mühürlü. Allah Teala kalbinizin, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman, Allah Allah Allah Allah diye Allah zikrettiğiniz zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor? Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülmani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü zülmani kapıya kadar bastırır ve zülmani kapıyı kapatır. Burada sonuca giderim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı.
şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman o mührü zulmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zulmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestûre, baş kulaklarınızdaki vakra kalbinizdeki ikindet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
0: El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salli ala Muhammed, neyzu billahi minash-şeytanir-racim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan sohbetinde tekrar bir aradayız. Tekrar bir güzelliği yaşamak üzere. Tekrar bir beraberlikte. Tekrar Allah ile birlikte. Bu akşamki konumuz hikmet. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet 28 basamaklık İslam skalasında, İslam yelpazesinde, İslam spektrumunda 26. basamağı işgal eder. Hikmet sahibi insan ulul elbaptan biridir. Lüplerin sahibi olanlardan biridir. Lüp, fizik cesedimizin beş duyusuyla ulaşamadığımız, o beş duyunun ötesindeki sistemleri içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel standartlarda yerlerine oturtabilmemiz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmemize bağımlı. Kur'an bir bütündür ve her şeyi ihtiva eder. Kur'an'da eksik olan hiçbir şey yoktur. Kur'an'ın şifreleri bilinmeyenlerin anahtarıdır. Hikmet sahibi bu şifrelerin bir kısmının Allah-u Teala tarafından öğretildiği kişidir. Ama şifrelerin çoğunu öğrenenler kimlerdir? Hikmet sahibi olmanın ötesinde ilmi ledunun sahibi olanlardır. İlmi ledun, Allah'ın katının ilmi, kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den özel bilgi, Kur'an-ı Kerim'in şifresinin tespit edilmesi hali ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hikmet sahibi kimdir? Ne zaman hikmet sahibi olur? Kısaca oraya gelelim. Birinci basamaktan birer cümlede basamakları çabucak geçerek nerede hikmet sahibi olunur? Oraya gelelim. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere seçilirler. Bunlardan sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluşa erecek olanlar, hikmet sahibi olacak olanlar onlardır. Sonra Allah-u Teala bunu işitir, bilir ve görür. Allah'a ulaşmayı dilediğin kişinin son derece önemli bir konu bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarını elde etmek demektir.
Allah derhal işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ekinneti alır. Ekinnetin yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. İlk yedi basamağı, dört tane yedi basamaktan oluşur İslam. Kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, dört tane yedi basamaktan oluşur. İlk yedi basamak buradadır. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi budur, basamaklar. Bu şifre bize açıklandı, biz de size açıklıyoruz. Vel Asr suresi anahtardır. Vel Asr suresinde dört tane yedi basamaktan bahseder Allah-u Teala. Birinci yedi basamakta amin olunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi yedinci basamağa ulaşır, aminu olur. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar Allah-u Teala. 11. basamakta zikir başlar. Rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Rahmet nurları kalbe sızar. Salavata girer ama kalbe giremez. O yoldan vücudun içine girer ama kalbe giremez. Çünkü kalp mühürlü. Sızmak yetkisi de yoktur. Salavat fazılların kişinin kalbine sadece rahmet sızar. Burası 11. basamak. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktayız. Huşu sahibi oluruz. Allah Teala bize irşat makamını gösterir. Ona ulaşırız. Eğer Allah Teala devrin imamını açıklamışsa, o zaman gerek de yoktur artık. Ulaşılabilecek bir yerdeyse gerek de yoktur. Hacet namazına doğrudan tabi olunur. Ama dünyadaki bütün insanların devrin imamına ulaşması mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyüellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun Allah'a ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan istihaneyle. İsteniyor. 14. basamakta Allah'ın gösterdiği mutlaka gösterir. İrşat makamına ulaşılıyor. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir mürşit mutlaka vardır. O mürşitlerin de haberleşebilecekleri o kavmin içinde bir Resul vardır. İşte böylece irşat makamına ulaşılır 14. basamak. Tabiyet, Allah-u Teala'dan 10 tane nimet almak ve ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiyeye başlaması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanması artar. İlk %7 fazıl toplamıyla %2 rahmet zaten vardır kalpte. Ruh birinci gök katına çıkar. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle ruh üçüncü gök katına çıkar. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruh yedinci gök katına ulaşır. Soldan sağa doğru 7 tane alemi geçer. Sitret-i müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a teslimi tamamlanmıştır. Bu birinci teslimdir. Kişi
fena fillah makamındadır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra derhal Allah'ın zatında yok olur. Allah'a teslim olur. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Sonra beka makamına gelir kişi. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e fena makamında çıkar. %71'e kadar beka makamında çıkar. Ne zaman kişi daimi zikrin yarısını aşarsa, yani zikri günün yarısından daha fazla olursa, %71'den fazla nur birikiminin başladığı züht makamına ulaşmıştır. %81'e kadar nurlar züht makamında artar ve kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. %81 nur birikimiyle. Bu muhtevada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zikrini daha arttırırsa daimi zikrin sahibi olur. Fizik vücudun teslimi 25. basamaktır. Daimi zikre ulaştığı yerde kişinin hikmet sahibi olması söz konusudur. İşte hikmet makamı 26. basamak olan 4. velayet makamı olan ulul elbab makamıdır. İlmel yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin, hikmetin başladığı nokta ise 26. basamaktır. Öyleyse 22, 23, 24 ve 25. basamaklar ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Aynel yakin hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamının ilk 5 mertebesi, hikmeti, ilk 4 kademesi hikmeti ifade eder. 5. kademe hikmetin ötesidir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir diyoruz. Nedir daimi zikir? Kişinin her uyanışta Allah'ı zikrederek uyanması, zikri net olarak devam etmesi. Uyurken de zikirle uyuması, uyanırken de zikirle uyanması, günün hangi dakikasında kendisini kontrol etse içindeki zikrin devam etmekte olmadığını görmesi, işte bu o kişinin daimi zikrinin ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayet herkesin kolayca ulaşabileceği bir hedeftir. Çünkü kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Ama hikmet makamı için bunu söylemek mümkün değil. Allah Teala hikmet makamına ulaşan kişileri dik yokuşu tırmananlar olarak vasıflandırıyor. Zor olanı seçenler olarak vasıflandırıyor. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetini de kurtarmıştır. Ve 3-4 aylık ömrü varsa, hadi 5-6 ay diyelim, 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin, dünya saadetinin yarısına da Allah-u Teala mutlaka onu ulaştırır, yarısından fazlasına. Ruhunu da kendisine ulaştırıp onu mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Bu Allah'ın garantisi içindedir. Öyleyse herkes evliya olabilir. Bütün insanlar akil bali olmak kaydıyla evliya olabilecek olan bir vasıfla yaratılmışlardır. Ama herkes hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olanların özelliği ne?
özelliği, başkalarından farklı olan tarafları Allah'a tevekkül etmeleri. Bunun dünya üzerindeki ölçüsü nedir? Zikrin devamlı artmasıdır. Daimi zikre kadar kişilerin ulaşmasıdır. Onlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Tevekkülün ölçüsü zikirdir. İki nevi insan vardır evliyaların arasında. Evliya aldıktan sonra adım adım geriye doğru dönenler, evliya aldıktan sonra da zikirlerini arttırarak ruhlarını Allah'a teslim ettikleri için evliya olmuşlardır. Zikirlerini arttırarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Zikirlerini arttırarak daimi zikre ulaşırlar. Nefslerini de Allah'a teslim ederler. Daha öteye giderler. Nefslerinin kalbi müzeyyen olur. İradelerini de evvela irşada ulaşırlar. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte onlar ehli tevekküldür. Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün hikmet sahipleri ehli tevekküldür. Öyleyse mütevekkil olan insanlar için geçerli bir sonuçtan bahsediyoruz. Mütevekkil olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı size en güzeli ulaştırmak içindir. Ne ölçüde fedakarlık edebilirseniz, Allah için ne verebilirseniz o kadardır menziliniz. Oraya kadar yol alırsınız. Allah'ı öne geçirmedikçe, zikrinizi günün yarısını öteye geçirmedikçe fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Meğer ki ölümcül bir hastalık size ulaşmış olmasın. Öyleyse Allah Teala sizi imtihan eder. Ölüme yakın bir noktaya kadar getirir. Sonra da tedavi eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim hikmet sahibi ise bilin ki o kişi mutlaka ehli tevekküldür. Allah'a mütevekkil olan, Allah'a tevekkül eden birisidir. Zikrini arttıra arttıra daimi zikre onu Allah ulaştırmıştır. Ama bunun için ondaki baz esas alınmıştır. Onun Allah için yapabildikleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle hepinizin hikmet sahibi olmanızı dileriz. Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde hikmet sahibi olmak, Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ın dizaynına teşne oldukça, aşina oldukça, onu kendinize mal ettikçe, adım adım Allah'ın yolunda önce yükselirsiniz, ruhunuz Allah'a ulaşır, sonra yücelirsiniz. Nefsinizdeki afetler giderek sıfıra doğru yürür. Daimi zikirle onları sıfırlarsınız. Ondan sonra da nefsinizin kalbinde
müzeyen olma faslı başlar. Müzeyen olmanın başladığı yer, daimi zikrin başladığı yerdir. Hikmet aynı noktada başlar. Öyleyse hikmet sahibini, hikmet sahibi olmayanlardan ayıran nedir? Ne diyordu Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah hikmeti dilediğine verir. Şu Allah'ın dilediğine, dilemesine gelin beraberce bir bakalım. Allah neye göre diliyor acaba? Sevgili kardeşlerim, şu Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedelim evvela. Allah kullarından dilediğini kendisine seçiyor. İkinci basamak. Niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesin diye seçiyor. Ama dileğin sahibi kul. İrade onun cüz'i iradesi. Seçilenlerin içinden sadece cüz'i iradeleri Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Ötekileri de seçmiştir Allah Teala. Kalplerinde zevk olmadığı için, kalplerinde maraz olmadığı için, kasıtları olmadığı için, başka insanları Allah'ın yolundan çevirmek gibi bir hedefleri olmadığı için, zalim olmadıkları için, Allah'ın ayetlerini gizlemedikleri için, yalanlamadıkları için, inkar etmedikleri için, böyle olmayan herkes seçilir. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilir. Bunların arasından, seçilenlerin arasından kurtuluşa ulaşabilecekler hiçbir zaman %10'a ulaşamaz. Her zaman %10'un altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nedir olay? Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah Teala kulunu seçiyor. Beklediği şey onun iradesinin devreye girmesi. Kulun cüz'i iradesinin devreye girmesi ve bu cüz'i iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse mutlaka Allah'ın cennetini elde edecektir. Asgari standartlarda cennet garanti altındadır. Daha ötesi var mı? Elbette var. Cennetin üst katları, daha üstün olan cennetler ve dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisi altında.

Böyle ifadeleri kullanan insanlar ölmüş olsalar da o zaman hakikati öğreneceklerdi ve büyük pişmanlık duyacaklardı. Sevgili kardeşlerim, hikmet sahibi olmak üzerinize farzdır. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzemil Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Farz mıymış? Zikir farzmış. Peki çok zikir farz mı? Evet, farz. Ahzab Suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenettekullâhe yeskürallâhe kıyamen yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun, Allah'ı çok zikirle zikretin. Çok zikirle zikretmek de farz. Daimi zikir farz mı? Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi, namazı kıldıktan sonra diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namazı da bir zikir kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü namaz boyunca aklınız Allah-u Teala'da olacak. Zikrin rükünlerinden biri kabul ediyor onu. Onun dışındaki bütün zamanınızda ister ayakta olun, ister oturarak olun, isterseniz yatar halde olun ama hep Allah'ı zikretmeniz, Allah Allah Allah Allah diye ister sesle ister içinizden sessiz bir şekilde Allah'ı zikretmeniz üzerinize farz. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin içinde de zikredeceksiniz. Üzerinize farz. Hikmet sahiplerinin hepsi bir farzın gereğini yapmışlardır. Acırım o farzdan haberi olmayan zavallılara. Allah'a hesap verdikleri gün ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Bu insanlara göre bütün sahabe kökten dincidir. Bütün sahabe aşırı dincidir. Çünkü hepsi İslam'ın yedi safhasında yaşamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlardır. Ruhlarını Allah'alaştırıp evliya olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Hikmete ulaşmışlardır. Hikmete ulaşmakla kalmamışlardır. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ve neticede iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olunmuşlardır. Hikmetin ötesine de geçmişlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'i, kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in tek dinini, Hazreti İbrahim'in dinini, Hazreti Adem'in dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, bütün peygamberlerin o tek dinini yaşamışlardır. Bugün de onu bizler yaşıyoruz. Ve onu yaşamanın süruru içindeyiz, huzuru içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hikmet farz mıdır? Hikmet farzdır. Daimi zikir farz olduğu için hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Ne diyordu Allah Teala ulilelbab için? Li ulilelbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulilelbab kullarım için diyor Allah Teala Ali İmran 190-191. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep
Allah'ı zikretmek söz

konusudur diyor. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek, daimi zikrin sahibi olmak. 14 asır evvel mi bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Hepsi hikmet ehliydi. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişi ne olur? Hikmet sahiplerinin 7 tane özelliği var. 4 asli unsur, 3 vasıf unsur. Asli unsurlara bakalım, daimi zikrin sahibi olmak. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Daimi zikrin sahibi ise mühür, devamlı olarak zikrettiği için kişi, devamlı kalbe ulaşan rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskısına maruz kalacak. Örttüğü zulmani kapıdan ayrılması mümkün olmayacaktır. O kişi ölene kadar hayatta olduğu sürece bu mümkün değildir. Öyleyse nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, gitmiştir. Tekrar kalbe girmeleri mümkün değildir. Öyleyse olay bitmiştir. Daimi zikir zulmani bütün unsurların yolunu tıkamıştır. Şeytanın hakimiyet alanını sıfıra indirmiştir. Şeytan artık o kişi üzerinde hiçbir eylemde bulunamaz. Onu hiçbir kötülüğe ulaştıramaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir hikmetin temelidir. Birinci unsur. İkinci unsur, bu sebeple, daimi zikir sebebiyle hikmet sahibinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Sonra mı? Allah onun kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özelliği, kalp kulağını açmıştır. Allah o kişiyle muhabere eder, konuşur, tezekkür eder. Karşılıklı müzakere edilir konular.

Şimdi Allah Teala'nın kalp kulağını açması, Allah Teala'nın kalp gözünü açması hikmetin temel unsurlarıdır. Kimdir hikmet sahibi? Kesin şart. Daimi zikrin sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Nefsinde hiçbir afet kalmamış olan kişi. Daimi zikir sebebiyle. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi, ona Allah'ın direkt olarak hitabet ettiği kişi. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Allah'ın kalp kulağına söylediklerini işiten kişi. Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Kalp gözü de açık, kalp kulağı da açık. Bu dört tane asli unsur, üç tane de vasıf oluşturur o kişide. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hikmettir. Ehli hükümdür, hüküm ehlidir, hikmet ehlidir. Niçin ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran olaylara denir. Bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. Derecat kazanmadığı bir zaman parçası oluşmayacaktır. Öyleyse ehli hayır olan kişi bu sebeple bu adı almıştır. Her an zikir yapmaktadır. Gece de vücudu zikretmektedir. O uykudayken de zikretmektedir. Uykudayken de derecat kazanmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlara alim diyor. Daimi zikrin sahipleri, onların diyor uykusu alim olmayanların namazından daha hayırlıdır. Namaz da derecat kazandırır insana, ama daimi zikrin sahipleri uykudayken de derecat kazanırlar. Ve uyku 3-4 saatlik bir olaydır. En azından normal standartlarda 8 saatlik bir olaydır. İslam'ın genel çerçevesi 3'e bölmüş hayatı. 8 saat uyku, 8 saat ibadet, 8 saat dinlenme. Öyleyse affedersin 8 saat çalışma. Dinlenme uykuyla anlatılıyor. 8 saat ibadet, yani zikrin ötesindeki ibadetler. Aslında 24 saat ibadet söz konusudur. Eğer adına zikir diyorsanız. Kardeşlerimiz bize sual soruyorlardı. Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve en neyse lil insani illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama aynı zamanda Allah Teala diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Şimdi soruyorlar, Allah Teala hem
daima zikir yap diyor. Hem de çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir mi yapacağız yoksa çalışacak mıyız? Sevgili kardeşlerim, bakın ne kadar güzel söylüyor Allah Teala. Daimi zikrin sahiplerine hitap ediyor. Daimi zikirde olan kişi uykuda da zikreder, çalışırken de zikreder, ibadet ederken de zikreder. Öyleyse hem görevlerinizi yapacaksınız, vazifenizi yapacaksınız, çalışmanızı gerçekleştireceksiniz. İbadet olarak, dünya çalışması olarak hem de zikredeceksiniz. Zikretmeniz çalışmanıza mani değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cevap açık ve kesin bir şekilde geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse hikmet ehli demek ki dört temel unsurun üçte vasıf şartının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Her an Allah'la her konuyu konuşmak yetkisinin sahibidir. Hikmet sahipleri tezekkür edebilirler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Kur'an'ı sana indiren O'dur diyor. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler diyor. Müteşabih ayetlere gelince onların ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar Allah'ın bu müteşabih ayetlerini kullanarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Rasihun ise, rüsuh sahipleri, dinde derin ilim sahipleri ise derler ki, biz inandık, eminiz ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler. Nasıl kalplerinde zevk olanlar tezekkür edemiyorsa, o rüsuh sahipleri de tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Ulul elbab tezekkürün sahibi olan tek gruptur. Hikmet sahipleri. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de biz diyor Allah Teala hep rical gönderdik, erkeklerden gönderdik. Ve arkasından diyor ki feselu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir ehli tezekkürdür. Zikir kelimesi de tezekkür kelimesi de aynı kökten geliyor. Müzakere kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse ehli zikir görülüyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani zikir ehli, daimi zikrin sahipleri, hikmet ehli olanlar sizin sorduğunuzu Allah'a sorarlar diyor Allah Teala. Ve Allah'tan da cevap alıp size söylerler. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Allah Teala kendisine ne kadar öğretmişse o kadarını bilir. Ama her şeyi sormak konusunda Allah Teala ona yetki vermiş. Cevap vermek yetkisi ise Allah'ın. Dilerse cevabını verir, dilerse vermez. Dilerse cevabını verir, bunu sorana ulaştırma der. Dilerse cevabını hiç vermez. O Allah'tır. Keyfe maişadır. Dilediğini yapar. Ama bizler hepimiz kuluz. Yaratıkız.
onun emrindeyiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Kölelik hayatımızdan daha kıymetlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Burada söz konusu olan şey, hikmet ehlinin tezekkür ehli olması, kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırma yetkisinin olması ve aldığı cevabı da soruyu sorana ulaştırma yetkisinin olması. Sevgili kardeşlerim, bu hikmet ehli aynı zamanda tezekkür ehlidir. Gördük ki daimi zikrin sahibi, bu sebeple ehli hayır. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibi, tezekkür sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi, ehli tezekkür. Ama aynı zamanda ehli hüküm. Hikmet bu kademeye ismini veriyor. Hikmet ehli, hüküm ehli. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şifre, 28 basamaktan oluşması Kur'an-ı Kerim'in. Bu şifre Vel Asr suresinde tamamlanıyor. Aynı şifre kesinlikle biliyoruz ki İmam-ı Şafii Hazretleri'ne de öğretilmiş. Çünkü diyor ki Kur'an kaybolmaz ama farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul ederim. Kur'an kaybolsaydı Vel Asr suresi onu tek başına bütünüyle karşımıza getirirdi diyor. Gerçekten Kur'an şifresi itibariyle 28 basamaktan ibarettir. O 28 basamaksa 4 tane 7 basamaktan oluşur Vel Asr suresine göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dörde bölmüş. Tam eşit 4 bölüm. 4 tane 7 basamak. Ve 26. basamakta hikmet başlıyor. 26, 27, 28. basamağın 4. mertebesi. 2 makam ve 3. makamın 7'de 4'ü hikmeti alıyor muhtevasını. Daha ötesi hikmetin ötesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmet nedir? Hikmet, Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman o ayetlerin hangi basamağa ait olduğunu, o ayetin veya onunla birlikte başka ayetlerin ışığı altında karinelerden hareketle ortaya çıkarma yetkinizin olması demektir. Bu Allah'ın öğretisidir ve diğer insanlar da bu konuda bilgi sahibi olabilirler ama hikmet sahibi olmak temelde mutlaka daimi zikri gerektirir. Söylediğimiz 7 tane özellikten sadece bir tanesidir hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi hüküm sahibidir. Yani hükmünü adaletle veren kişidir. Hikmet sahibi karar vermeden evvel Allah ile müzakere eden ve kararın doğrusunu Allah'tan öğrenen kişidir. Onu hayatına
rehber edinen, Allah'ın emirleriyle hayatına yön veren kişidir. En iyi hakem, en iyi hakim, hikmet sahibi olandır. Hakim kelimesi, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi aynı özellikleri ifade eder. Hikmet sahibi, hikmet sahipleri en iyi hakemlerdir. Hiçbir olayda iki taraftan birisine iltimas etmezler. Mutlaka hakkın gereğini yaparlar. Hakemlik ettikleri iki taraf varsa, iki tarafın arasında bir tercih yapmazlar, adaleti tecelli ettirirler, Allah'tan aldıklarını söylerler. Aynı zamanda en iyi hakimdirler. Bir davalı, bir de davacıdan hangisi hakkında nasıl hüküm vereceklerini kendileri bilmezler. Ama Allah bilir, Allah'tan alırlar ve aynen tatbik ederler. Bu yedi vasfın sahibi olan kişi hikmetin sahibidir. Hikmet hepsinin birden müşterek adıdır. Ulul elbab olan kişiye göğün hiçbir katı henüz gösterilmez. Sadece zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. O dergahta yeryüzündeki başka dergahlar gibi dış görüntüsü herhangi bir camiden farklı olmayan bir yerdir. Ama iç dünyasına girdiğiniz zaman orada çok şeyler görürsünüz. Orada devrin imamın dergahında altın kapıyı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözünüz açıksa Allah Teala size mutlaka gösterir. Ulul elbab makamında bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra mı ne olur? Sonra göğün birinci katı gösterilir bir gün size. O zaman ulul elbab makamını bitirmişsinizdir. Hikmetin ikinci bölümüne geçeceksiniz. İkinci kademesi İhlas makamıdır. Yedi tane kademede kalbiniz müzeyyen olacak. Üçüncü kademesi, hikmetin üçüncü kademesi, Salah makamının ilk dört kademesidir. Öyleyse hikmetin safhaları diyelim. Birinci safhası Ulul Elbab makamı, bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. İkinci safhası İhlas makamı, yedi mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Üçüncü safhası Salah makamının ilk dört kademesi, dört mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Böylece tam 12 mertebe müzeyyen olursunuz hikmet makamlarında. Ancak ondan sonra hikmetin ötesine geçebilirsiniz. İradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Öyleyse hikmetin ikinci safhasına geçiyoruz. Ulul elbab makamı bitmiştir. İhlas makamındasınız. İşareti gök katlarının gösterilmesi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. Şifre budur. Yedinci kata kadar göreceksiniz. Yedinci kata ulaştığınız zaman yedi tane alem göreceksiniz. Zikir hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin zikir hücreleri ve indi ilahi. Birincisi kader hücreleriydi. Altıncısı zikir hücreleri. Birbirine karıştırmayın.
İndi ilahide son size göstereceği nokta Allah Teala'nın İhlas makamının sonunu işaret eden nokta oradaki sitretin müntehadır. Sondaki ağaç. Varlıklar aleminin en üst noktası bir ağaçtır. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Bu ağacı Allah Teala gösterdiği zaman sırra ehil olursunuz. Bu sır sizi İhlas makamından salah makamına götürür. İhlas makamı Allah Teala tarafından Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa leyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Kul olsunlar diye emrolundular. Muhlisler olarak kalplerini halis kılarak ve bunu hanif olarak gerçekleştirsinler diye. Ruhunuzu Allah'a tesliminizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Enam suresinin, affedersiniz, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da hanif kelimesini kullanıyor. Teslimlerin işaretidir hanif kelimesi. Üç teslim, üç hanif kelimesiyle ifade edilmiş. Burada da Beyine 5'te de hanif kelimesi kullanılıyor. Anlaşılıyor ki Ulu'l-Elbab makamında nefsinizi henüz teslim etmediniz. Teslim İhlas makamında gerçekleşecek. İhlas makamında gerçekleştiriyor. Tövbe-i Nasuh'a davet eder Allah Teala o ağacı gördüğünüz zaman. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiğiniz zaman salah makamının birinci mertebesinde olursunuz. Hala hikmet ehlisiniz. Hikmet ehli olmanız devam ediyor. Hikmeti aşıp ötesine geçmediniz. Allah Teala size Tövbe-i Nasuh'tan sonra o güne kadarki günahlarınızı örterek, arkasından başınızın üzerine salah nurunu vererek, daha sonra örttüğü günahları sevaba çevirerek sizi salah makamının 4. kademesine ulaştırır. Salah makamı hikmetin 3. safhasıdır. 1. safha Ulu'l-Elbab, 2. safha İhlas, 3. safha salah makamının ilk 4 kademesi ve hikmete ulaşırsınız. Affedersiniz, hikmete diyorum. İrşada ulaşırsınız. İrşad etmek yetkisini Allah'ın vermesi için bir eksiğiniz kalmaktadır. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun dışında irşad etmek için bütün vasıfların sahibi olmuşsunuzdur. Ama irşada yetkili kılınmadınız sadece. Yetkili kılınmanız için Allah Teala niçin iradenizin teslimini istiyor? Çünkü o zaman siz her kararınızı Allah'tan aldığınız emre göre vereceksiniz. İrşad makamını gerçek anlamda teslim eden birisi olacaksınız ve hikmetin ötesine geçeceksiniz. İşte salah makamının 5. kademesi hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesine geçen kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvayla Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Bir hakkın takvayla takva sahibi olmuştur.
Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Kötülükle iyilik, seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar hazzün azimin sahipleridir. İrşat makamı ve iradenin teslimi bu Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimesinde net olarak dile getirilmiş. İşte salah makamının 5. kademesi ve hikmetin ötesi. İradenizin de Allah'a teslim edildiği yer, sizin eğer Resullerden birisi değilseniz, devrin imamı değilseniz, ulaşabileceğiniz son mertebe olacaktır. Onun ötesi sadece seçilmişlerin yeridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala'ya nasıl hayran olmazsınız? O her şeyin sahibi ve her şeyin en güzelini size vermeye hazır. Ama kanunu var. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Yani liyakat ve mükafat eşitliği. Bu eşitlik hayatınızın hiçbir noktasında zedelenmez. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek liyakat seviyelerine çıkarmasını, en yüksek mükafatların sahibi kılmasını, irşadın ötesine ulaştırarak irşad etme yetkisini sizlere tevdi etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve sallam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetlisisiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı hem Osmanlı donanmasının üç katı hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefeleyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz.
Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar,
siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 6'da 1'dir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun.
Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size

Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insanın olarak yaratmış, kainattaki en üstün varlıklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgiyi bekler.

ederler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyahati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse İki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz Asr-ı Hidayet'in sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri, normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla, iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra İrşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz. Sonra nefsiniz. En sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynadır. Siz onlara iyi davranırsanız, onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız, onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlardan. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini,
sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun, sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah-u Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim
sahibiniz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

üzüntümüzü ispat etmişizdir. Allah'ın emretmediği bir hususa zikir sizler karşı zahidiz ve Allah'ın emrettiği zikir olayı bizim için önemini kesin şekilde anlatmıştır. Biz de bunu ispat etmişizdir. Zahid olmuşuzdur. Bundan sonraki kademe artık son derece açık ve kesin. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, daimi zikre ulaştığımız gün, daimi zikre ulaştığımız o gün bizim için ulul elbab olmak vardır. İşte yola devam edenlerle etmeyenleri en kesin şekilde birbirinden ayıracak olan şey bu noktadır. Çünkü bir yol ancak insana daimi zikre ulaştırabilir. Hiç kimse Allah'ın yoluna girmeden daimi zikre ulaşamaz. Hiç kimse Allah'ın marifetullahına kendi kendine sahip olamaz. Öyleyse Allah Teala aranızdan bazılarına bir takım insanlarda bulunuyorsa, vaktinden evvel insanları varsa, bu Allah'ın, unutmayın hepiniz, özel hediyesidir. Allah'ın hediyelerini muktesep hak olarak verdiği yer daimi zikirdir. Hanginize bu noktadan evvel gönül gözünü ihsan etmişse o özel bir hediyedir. Hanginize bundan evvel Allah Teala ile aranızdaki konuşma şifresini Allah Teala vermişse, ilham müessesenizi açmışsa bu özel bir hediyedir. Kime tayin mekan ihsan etmişse, yaşayanlar var aranızda, bu özel bir hediyedir. Bu hediyeler Allah Teala tarafından boşuna verilmez. O son derece liyakate dikkat eder. Kim neye layıksa Allah'tan hediyesini alır. Bu nokta, ulul elbap olma noktası, bütün hediyelerin Allah'tan mutlaka alınacağı noktadır. O hediyeleri Allah'tan alabildiğimiz gün, daimi zikrin mutlak sahibi olduğumuzu kesin olarak anlarız. Çünkü daha evvel yüzlerce defa kendimizi denemişizdir ki, günün hangi saatinde, gecenin hangi saatinde olursa olsun, o içimizdeki ses Allah lafzını, ismi celali sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. Bu sağlam bir teminattır. Ve kim buraya ulaşmışsa o kişi mutlaka ullerbap olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. O kişi için zemin kattan Allah'a kadar giden 7 kat içerisinde Allah'ın göstermek istediği hiçbir şeyin görülmemesi söz konusu değildir. 7 katın her birinde hangi işlemler yapılıyor? Allah ona mutlaka göstermiştir. Yetmez, ona o konunun bütün bilgisini de ihsan etmiştir. Bu bilgileri kitaptan alamazsınız. Hiçbir kitap size bu bilgileri veremez. Bunlar Allah'ın özel ihsanlarıdır. Eğer biz burada bunları size anlatıyorsak, bilin ki bu kainatta başka bir hiçbir yerde bu bilgiler bu tarzda hiç kimseye verilmemiştir. Verilmemektedir. Öyleyse bunun kıymetini bilin. Ulul elbap olmak demek, Allah'ın zemin kattan kendi zatına kadar olan bütün katlardaki bilgilerine tam sahip olmak demektir. Yetmez. Ulul elbap kademesi 3 kademeyi de kaplar. Ulul elbap da ulul elbaptır. İhlas da ulul elbaptır. Salah da ulul elbaptır. Hepsi sır hazinelerinin sahipleridir. Ama ne zaman bir insan salaha ulaşırsa o kişi mutlaka Allah'ın zatını da görmüş. Öyleyse o kişi için Allah'ın zatı da dahil olmak üzere sır olayı artık kalmamıştır. İşte bunlar Allah-u Teala'nın bir insanın kalbindeki tam aklanma tahakkuk ettikten sonraki ihsanlarıdır. Bu ihsanlar bir bütündür. Tayyi mekanı da, gönül gözünün açılması da, insanın Allah-u Teala'dan direkt ilham alması da hep birbiriyle paralel bir olgudur. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bütün kainatta her şeyi en güzel şekilde dizayn eder. İşte bir kişi ne zaman daimi zikredilmişse o kişinin nefsinin kalbinde tam bir aydınlık hükümran olur. Biliyorsunuz böyle bir olgunun gerçek sebebini. O kişi daimi zikirde olduğu için Allah'tan gelen enerji partikülleri nefsin kalbinin üzerindeki mührü aşağı indirirler
ve daimi zikir sebebiyle bu mühür yukarıya hiç çıkmaz artık o kişinin ömrü boyunca. Bu demektir ki şeytan karanlıklarına o kalbe hiç ulaştıramayacaktır. Aynı zamanda Allah'tan gelen enerji partikülleri rahmet kapısı genişleyince o kalbe doldukları için gelirken beraberlerinde daima ruhun hasletlerini salavat ismi altında o kalbe taşıyacaklardır. Giderken de karanlıkları beraberlerinde götüreceklerdir. Bunun neticesi kısa bir zaman sonra o nefsin kalbinin tam aydınlığa bürünmesidir. Böyle bir bürünme söz konusuysa bu aydınlık noktada herkes için bir mutlak olgu vardır. Bu olgu o kalbin tam aydınlığa ulaşmasının arkasından Allah'ın o kişide pencereleri açmaya başlamasıdır. Birinci pencere Allah-u Teala'nın bir mühürü açmasıdır. Bu mühür ilham. O kişinin Semih isimli kalbindeki hastanın mührü açılır Allah-u Teala tarafından. Bunun sebebi o kalbin tam aydınlığa ulaşmasıdır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini o kişi o seviyede işitmeye başlar. Etmez. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bir perdeyi açar. Rışavet perdesini. Ve o kişinin kalbi Allah'ın ona göstermek istediği her şeyi görmeye başlar. Bu gözler her şeyi görmeye muktedir değildir. Ama kalbin gözü Allah'ın zatı da dahil olmak üzere her şeyi görmek için verilmiştir. Öyleyse Allah'ın bu ihsanı, kalp gözünün açılması ihsanı demek ki üst seviye bir olaydır ki Allah-u Teala bu iki ihsanıyla bir kişiyi ne yapmak istiyor? O kişiyi yakin sahibi etmek istiyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki biz Hazreti İbrahim'i diyor yakin sahibi olsun diye göklerin ve yerlerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Demek ki melekutun sırların gösterilmesi yakin sahibi olması için kişinin asıldır. Yakin sahibi olmaksa o kişinin mürşit olması için asıldır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve cealna minhum eyyimeten biz onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina emrimizle hidayete ulaştırsınlar diye lemma sabiru sabırlarından dolayı ve bundan sonraki ayet-i kerimeye dikkat edin. Bundan sonraki bölümüne dikkat edin ayet-i kerimenin ve kânû bi ayatina yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye diyor. Demek ki bir insanın insanı başka birinin ruhunu Allah'a ulaştırması yani o kişiyi hidayete erdirebilmesi sağlam bir şarta bağlanmış Allah-u Teala tarafından. O kişi Allah'ın ayetlerine yakin sahibi olmak mecburiyetinde. Bu yakin sahibi olmak yerlerin ve göklerin melekutunu mutlaka görmeyi icap ettirir. Bu yakin sahibi olmak mutlaka o melekut hakkında Allah'ın kendisine ayrıca bilgi sunmasını gerektirir. Böylece iki unsur beraber yürür. Hem Allah-u Teala tarafından gösterilenler hem de bu gösterilenlerin insanlar tarafından hiçbir zaman bilinmeyecek olan bilgileri hiçbir kitaptan kitabın lafzından bu bilgileri alamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse için. Kur'an-ı Kerim'in ruhlarına girmek bedava bir olgu değildir. Allah'ın bir ihsanıdır. Hiç kimse onları bedavadan elde edemez. Öyleyse Allah-u Teala vermiyorsa layık olmadığınız içindir. Liyakat konusunda şüphelerden azade olmanız lazım. Allah-u Teala'nın yolunda ilerlemek mi istiyorsunuz? İki tane yolunuz var. Ya size bugüne kadar verilenleri yeterli bulursunuz, olduğunuz yerde kabuğunuzda kalırsınız ya da Allah için çalışırsınız. Eğer Allah için çalışırsanız gününüzün yorgunluklarının size vız geldiğini göreceksiniz. Şu dünyadaki hiçbir yorgunluğu Allah-u Teala'nın alamaması söz konusu değildir. Ne kadar yorgunursanız olun, zikre başladığınız zaman gerçek bir zikir yapıyorsanız yorgunluklarınız yok olmuştur. O noktada hangi cins iş yaparsanız yapın. Hepsi için geçerli söylediklerim. Bunu denemeyi
cesaretle tatbik ettiğiniz gün sözlerimin hangi anlama geldiğini göreceksiniz. Yoksa ben çok yoruluyorum, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorum. Hayır, bu çözüm değildir. Ne kadar yorulursanız yorulun, size yorgunluğu veren Allah Teala o yorgunluğu almasını en iyi bilendir. Ve hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Her an bir liyakat olayıyla karşı karşıyasınız. Her an liyakatinizin gereğini ve karşılığını alırsınız. Alamıyorsanız kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz henüz onları alabilecek liyakatte değilsiniz. Öyleyse boşuna konuşmayalım. Allah-u Teala'nın yolunda bir şeyler elde etmek istiyorsanız, onun sizin için gösterdiği hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bu yola baş koyup çalışacaksınız. Allah için çalışacaksınız. Baş koymaktan muradım şu dünya hayatı değil. Beş para etmeye şu dünya hayatı değil. Allah için çalışmak. Geceniz mi? Allah'a vereceksiniz gecenizi. O zaman sözlerimin hangi manaya geldiğini anlayabilirsiniz. Yoksa benim sizler için söylediğim her söz buza yazılmış bir yazı gibi olur. Hiçbir değeri olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Size boşuna söylemiyorum. Her söylediğim şey mutlaka tatbik etmeniz lazım gelen mutlaka Allah'ın emirleridir. Yapmazsanız yapamamaktan kaynaklanmıyor. Yapmak istememenizden kaynaklanıyor. Kendinizi ne kadar aldatmaya çalışırsanız çalışın, işte büyük gerçek burada. Bu sözlerin arkasında saklı. Onu yerli yerine oturtun. Ve Allah'ın herkese verdiği ihsanları sizinle de vermesi için bu yolda gecelerinizde gayret sarf edin. Gündüzler sizin için diyelim ki çalışmak için verilmiştir. Ama geceler Allah'ındır. Ne kadar yorgun olursanız olun, baygınlık seviyesinde yorgun olursanız olun, Allah'ın yolunda gayrete başladığınız zaman o yorgunluğun üzerinizden tüy gibi alındığını hissedersiniz. Şu dünya şartlarıyla Allah'ın şartlarını birbirine karıştırmayın katiyen. Onun şartları sizin şartlarınızın dışındadır daima. Siz ona güvenin, o sizi götürür. Hiç kimse Allah'ın insanlar için önerdiği sonuçlara kendi gayretiyle ulaşmamıştır. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olamaz. Kim Allah'ın yolunda merhale kat etmişse o kendi gayretinin 700 katı bir gayretle oraya götürülür. Bu gayretin sonucu Allah'ın o insanlara yaptığı yardımdır. Öyleyse bir şeyin taşınmasında o şeyi ucundan parmak ucuna tutmak var. O şeyi sırtına alıp yüklenip götürmek var. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Allah için ne yaptığınıza iyi bakın. Başkalarından bahsetmiyorum. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? O yaptığınız şey sizi o sonsuz saadete götürecek olan, kurtuluşa ulaştıracak olan, hem ahiret saadetine hem dünya saadetine götürecek olan şeydir. Siz o hedefe ulaşmak için ne kadar gayretin içinde olursanız Allah'tan tam ona paralel aynı seviyede yardım alırsınız. Eğer almıyorsanız, alamıyorsanız o zaman gecelerinize daha dikkatli bakın diyorum. O zaman gecelerinizi daha çok değerlendirmeye çalışın diyorum. O zaman Allah'ın size olan ihsanlarını yaşarsınız. Şu dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğunu idrak edersiniz. Gerçekten dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Bir gün bu dünyanın bir cennet olduğunu fark edeceksiniz. Bu yola girmeden evvel dünya çoğunuz için bir cehennemdi. Artık birçoğunuz için belki eski cehennem değil ama hala hiçbiriniz için cennet olmadı. Ancak Allah'ın sizin için önerdiği hedeflere yürüyebilirseniz, o zaman dünyanın sizin için bir cennet olacağını göreceksiniz. Bunun için de mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Bu yardım kendi kendine gelmez. Allah'ın sizin için 700 katlı bir sarayı inşa etmesi için mutlaka bodrum katını sizin inşa etmeniz lazım.
bir uçağın bir hava meydanına inebilmesi için mutlak olarak piste ihtiyaç vardır. O pisti inşa edemiyorsanız Allah'ın uçağının gelip sizin uçak meydanınıza inmesini beklemeyin. Her şey sizin gayretinizde oluşacaktır. Biz sadece himmetin sahibiyiz. Himmet bir duadır. Allah'ın kabul ettiği takdirde geçerlidir. Ve Allah Teala bedava himmeti kimseye nasip etmez. Bizden yardım bekliyorsanız söylediklerimi dikkatle yer yerine oturtun. Allah Teala ve Tekat Hazretleri herkese o sonsuz saadeti hedef gösteriyor. Ama hiç kimseye bunu bedava vereceğini düşünmeyin. Hiç kimse o hedefe bedava ulaşamaz. Her malın bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. Siz de özellikle geceleri Allah'a çok yönelin. Unutmayın ki gecelerinizden mesul olan tek kişi sizsiniz. Zannetmeyin ki ona verdiğiniz saatlerin karşılığı size geri ödenmez. Orada vücudunuzun şarj edildiğini göreceksiniz. Akülerin dolduğunu göreceksiniz. Yorgunluklarınızın yok olduğunu ve sapasağlam dipdiri olarak belki hiç uyumadan geçirdiğiniz bir günün ertesi sabahında işinize gittiğinizi göreceksiniz. Sanki 8 saat uyumuş ve büyük ölçüde dinlenmiş gibi. Ama dikkat edin ki bütün bunları yaşayabilmeniz sizin o hedefe yönelmenize bağımlı. Allah için ne ödüyorsanız ona dikkatle bakın. Onun misilsiz katları size ödenir ama bir tek şartla başlangıçtaki sizin ödemenize paralel olarak. Öyleyse bu hava meydanı misalini hiç unutmayın. Allah'ın uçağının sizin hava meydanınıza inmesini istiyorsanız pisti siz vücuda getireceksiniz. Ondan sonra Allah Teala uçağı gönderiyor mu, göndermiyor mu? Beraberce seyredelim. Hem hiçbir şey ödemeyeceğiz hem de Allah Teala'dan çok şeyler bekleyeceğiz. Hayır. Böyle bir olgu yok kainatta. Bedava hiçbir şey yok. Geceler size verilmiş. O gecelerinizi layık olduğu şekilde değerlendirirseniz göreceksiniz Allah Teala size neler gösterecek. Göreceksiniz Allah Teala size neler duyuracak. Ve sonunda da göreceksiniz bu dünya yaşamaya değer değer mi yoksa değil mi? İşte böyle bir standart içinde bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman gönül gözünüzün hem ilham merkezinizin açıldığını göreceksiniz. Ve bir gün şu dünyanın yer çekimi kuvvetinin size tesir etmediği özel sahaları geçeceksiniz. Bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Kapılar herkese açıktır. Yeter ki o kapıdan geçebilmenin bedelini Allah için çalışarak ödeyin. Dikkat edin ki bu Allah için çalışmak aslında belki de yanlış bir tabir. Kendiniz için çalışmış oluyorsunuz. Çünkü Allah'a en fazla layık olduğunuz gün en büyük saadeti yaşamaya başladığınız gündür. Bu sonsuz saadet sizin Allah'a verdiklerinizle kayıtlıdır. Ne verirseniz onun karşılığını misilsiz olarak alırsınız. Sonsuz olarak alırsınız. Ama ödemeye mecbur olduğunuz bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayın. Ödemezseniz karşılığını alamazsınız. Bir tarladan buğday alabilmek için evvela o tarlaya buğday ekmek mecburiyetindesiniz. Boş bir tarladan hiçbir şey istisal edilmez. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi var? O ilişkiler konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. Eğer o gayretin sahibi değilseniz ondan bir şeyler beklemeye hakkınız var mı? Fena makamının arkasına bu saydıklarımız eklendikten sonra ulul albab oldunuz. Sonra öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi olan siz ihlasa ulaşıyorsunuz. Meyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa'e. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar, hanif olarak muhlis kullar, Allah'a nefislerini teslim etmiş kullar olmakla emrolundular. Öyle bir gün gelecek ki
o gün nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmuş olacaksınız. Ve nefsiniz de o afetlerden bütünüyle kurtulduğu için ruh hüviyetine girecek. Ruh nasıl ezelde Allah'ın programlanması üzere, Allah'ın programlaması üzerine yaratıldıysa ve bu program gereğince daha yaratıldığı gün Allah'a teslim olmuşsa, bu teslim davranış biçimleri itibariyle teslimdir. Nefs de o gün ruhun bütün hasletlerini kazandığı gün Allah'a teslim olur. İşte bu teslimin tamamlandığı an o insan teslim kelimesinin muhtevasına girer. Asıl ifadesiyle İslam olur. Sokaktaki adama sorun İslam kimdir diye, herhalde size nüfus kağıdında İslam yazan insanlar diyecekler. Ya da o kadar değişik tariflerine rastlayacaksınız ki herkes İslam olacak o statü içinde. Ama İslam olmak teslim olmak demektir. İslam kelimesinin 3 tane temel anlamı var. Birinci anlamı, o insanın Allah'a şirk koşmaması. Bu şirk hem açık şirk olmayacak hem de gizli şirk olmayacak. Bunun anlamı o kişinin Allah'a inanması değil salt. O kişinin Allah'a inanması yetmez. Allah'a açık şirk koşmaması yetmez. Allah'a gizli şirk de koşmaması gerekir. Bir insanın Allah'a gizli şirk koşmaması için temelde bir tek faktör var. O kişinin nefsini tasfiye etmiş olması gerekir. Ne zaman nefsinizi tasfiye ederseniz, o zaman sizin için muhatap Allah olur. Allah'tan başka insanlar sizi pek alakadar etmeyeceklerdir. Ve yalnız Allah'tan bahsetmeyi dileyeceksiniz her zaman. Sizin için kıymetli olan tek şey o olacak. Ve yalnız Allah olacak gözünüzün önünde. Nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz gün nefsinizin emrine hiç girmeyeceksiniz. İşte o zaman sizin için gizli şirk de yok. Çünkü her günah işlediğinizde nefsinizin emrini yerine getiriyorsunuz. Rab olan Allah'ın emrini bir kenara atıyorsunuz. Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz ve nefsinizi sokuyorsunuz devreye. Öyleyse bir kişinin İslam olabilmesinin temelde yatan şartı, demek ki o kişinin nefsinin tasfiye edilmiş olması. Bir kişinin açık şirke muhatap olmaması kolay bir iştir. Eğer Allah'a inanıyorsa, Allah'tan başka bir ilahın bulunmadığında o kişi elbette bilir. Demek ki Allah'a şirk koşmamıştır bu insan. Açık şirk yoktur. Ama gizli şirk her zaman vardır. Herkes için de geçerlidir. Hangi günah işlerseniz işleyin, o günah işlediğiniz gün gizli şirktesiniz. Neden? Çünkü Allah Teala'yı o günah istikametinde Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi onun yerine oturttunuz ve nefsinizin emrini yerine getirdiniz. Nefsinizin emrini yerine getirdiğiniz her an şirktesiniz. Bu gizli şirktir. O zaman İslam değilsiniz. İslam olmanın ikinci şartı Allah'a gerçek anlamda teslim olmaktır. Nedir bu teslim? Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunu teslim edeceksiniz. Velayetin birinci kademesinde ruhunuz, üçüncü kademesinde fizik vücudunuz teslim olur. Şimdi saydığım altıncı kademeye gelince, muhlis olunca, o zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaksınız. Bu üç teslim gerçekleştiği takdirde işte o zaman Allah'a teslim etmiş olursunuz kendinizi. Çünkü onun size verdiği üç emanetin üçünü de gerçek sahibine teslim ettiniz. O sahip Allah'tır. Ve bu teslimi yapabildiğiniz an hedefe ulaşmış olacaksınız. Yani Allah'a teslim olmuş olacaksınız. İslam'ın ikinci şartını da o gün yerine getireceksiniz. İslam'ın üçüncü şartı sulh ve sükundur. Bu iki işlem gerçekleşmedikçe hiçbir insan Allah'ın hedef gösterdiği anlamda sulh ve sükuna ulaşamaz. Sulh ve sükun sonsuz bir saadet halidir. O hale bedavadan ulaşılmaz. Eğer bir insan nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmediyse hiçbir zaman sulh ve sükuna ulaşması mümkün değildir. Ama eğer 3 tane teslimini bu kişi tamamlamışsa, bu tamamlama onun hem açık şirkten hem gizli şirkten beri olmasını icap ettirir. Bu tamamlama onun
üç cesedini de Allah'a teslim etmiş olduğunu gösterir. Bu tamamlama onun sus ve sükuna da ulaştığını gösterir. Gerçekten acaba Allah'a üç cesedini teslim eden, ihlasa ulaşan bir kişi o sulh ve sükun haline ulaşmış mıdır? Sulh ve sükun hali. Dikkat edin. Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması. Ne ifade ediyor acaba bu? O kişinin iç dünyasında, o kişinin dış dünyasında ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde artık bir huzursuzluk halinin, uyumsuzluk halinin kalmamasını gösterir. Böyle bir durum ancak insan nefsini bütün faktörlerinde tasfiye ettikten sonra ulaşabilir. İşte bir insanın başlangıç halinde bulunmasıyla söylediğim noktaya ulaşması arasında farklılıkların olduğunu kesin olarak görüyoruz. Eğer bir insan dalaletteyse o kişinin huzur içine girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Bu akşam televizyonda bir şey veriliyordu ben gelmeden evvel. İslam ve insan mıydı bu akşamki şeyin adı, konuşmanın? İkinci kanalda. İslam ve insan. Orada bir kardeşimiz, bir doktor kardeşimiz son derece güzel bir şey söyledi. Dedi ki, Batı dedi, dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece dedi. Dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece. Allah Teala ve Tekat Hazretleri dini boşuna indirmedi. Başından beri söylediğimiz neydi? İnsanların saadetiydi de Allah Teala sizden yalnız bunu istiyor. Siz bunun için bir ödemede bulunmazsanız, bunun için bir gayretin sahibi olamazsınız, o hedefe hiçbir zaman ulaşamazsınız. Allah'ın sizden beklediklerini yerine getirmemek sizi huzursuz eder her şeyden evvel. İşte Batı o daracık gözlüklerinin arkasından ulaşabildikleri o statü içinde bile dinin insanları nasıl saadete ulaştıracağının tartışmasını yapıyor. Ulaştıkları yer orası. Bizde ise hala da din konusunda insanlar suçlanıyor. İnsanlar huzursuz ediliyor. İnsanlar tutuklanıyor. Allah Teala ve

0: Bizim onlara önerdiğimiz bu güzellikleri diyor Allah-u Teala yerine getirmezlerse, o insanlar kendi mutsuzluklarını kendi elleriyle hazırlarlar. Ve kendi kendilerini mutsuzluğa, huzursuzluğa mahkum ederler. İşte bu mahkumiyet insanların kendi kendilerini o mutsuzluğa, o huzursuzluğa mahkum etmeleri kendilerinin eseridir. Onlar Allah'ın kendilerini saadete ulaştırmak için onlara verdikleri direktifleri, onlara verdiği güzellikleri yerine getirmeyen zavallılardır. Öyleyse onlar için hüsran kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse bütün bu güzellikleri duyduktan sonra bile onlara layık olduğu değeri vermeyenler onlardan hangi noktada farklılardır ki? Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile ilişkilerinizde unutmayın ki sizin mutluluğunuz söz konusu sadece. Allah'ın sizin ne ibadetinize ihtiyacı var ne de düşünebileceğiniz herhangi bir şeyinize. Allah her şeyden münezzehtir. Ama siz ne yapıyorsanız veya yapacaksanız onu kendiniz için yapmış olacaksınız. Hiç unutmayın sözlerimi. O sizden sadece ve sadece ve de sadece mutlu olmanızı istiyor, huzura kavuşmanızı istiyor ve bunun için size her şeyi bildirmiş. İşte diyor size indirdiğim bu kitapta, bu kitap bir saadet davetiyesidir, bu kitap bir saadet reçetesidir. Bu reçetede sizin için tarif ettiğim bu şartları siz eğer yerine getirirseniz mutlaka hem ahirette cennete kavuşursunuz hem de şu dünyada verilen gezegende neticede mutlak bir saadete ulaşırsınız. Ama eğer nefsinizin tesirinde kalıyorsanız, olaylar size negatif istikamette tesir ediyorsa ve siz Allah'ın emirlerini sizi saadete götürecek biçim ve boyutta
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Rabbül Alemin Errahmanirrahim Maliki ve Middin İyâken abudu ve iyâken estayin ihtinan sıratel müstakim sıratel ezzine elan talihim gâil mevdu ve aleyhim ve aktar Amin Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer'in 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikümül azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnna Allahe ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor. Ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor onun ehline. O zaman Allah Teala'nın sizlerden sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet kerimesinde Allah Teala: "Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin." buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır.
başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safa içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz.
Son iki safa 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safa Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safa, bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ikinci basamakta ne ikinci basamakta teslim yok. İkinci basamakta teslimin, ikinci 7 basamakta yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasetlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı. O da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta
siz kurtuluşa, üçüncü kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzele dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası. Bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safhada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safha, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. İkinci safha tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse üç safhada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği İrşada ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. Burası 6. safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın 6. safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de
Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti, biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir, bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliğiyle gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskilerin kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin.
Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَا الْحِسَابِ وَيَخْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهُمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezine iştenebut tagute an yavuduha ve enavdu ilallahi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinam ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Birincisi ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safhaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safha neydi? İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım, devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sorusu da var mı? Evet, sorusu da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, Muhacirin, Muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gene halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamet uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanların adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar. Onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesefak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarına ırmaklar akan cennetler ensar ve macirindir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, ensar ve macirin hepsi altlarına ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki icab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَا كَمَ وَهُمِ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar?
kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim Esması tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşad makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşad makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşad makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihfat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısıkta.

cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk 7 basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a iman ederse, yani amen olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerinin. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kerimesine Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine göğüslerini şerh ederek yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür.

Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehu lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğuna inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu.
mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığının 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. 4 nimet oldu. 5, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. basamakta tamamlanır. İradenin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur. Ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak. Ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki, nefsin hidayetinin de üç, iradenin hidayetinin de dört, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de
olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda, onun için göğüse kadar gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası, zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar.
Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır. Nefsi emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 tezkiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz.